Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: flashlight.
1: A light.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

oturur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayaller terk edilmişti kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

bir roman kahramanı, kader güçlü değil. Biraz daha dursam ağlayıp yalvarabilir. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun,

uykularımdan, uyan rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm, dayan.

duman duman açsın bulutlarından. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 2 Temmuz Perşembe ve biz bazı perşembeleri olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Günaydın Tonguç.
1: Günaydın Süheyla.
0: İyi yayınlarımız olsun diyelim, hızla başlayalım. Konularımız çeşit çeşit. Bir taraftan enflasyonunu bekliyoruz. Acaba ne gelecek Haziran enflasyonu? Maaş farkları açısından önemli. Diğer taraftan bakıyoruz. Tarım dışı istihdam ki ABD'nin kendi tatili sebebiyle, kutlamaları sebebiyle erkene çekilmiş görünüyor. Tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz bugün. O açıklanacak. Bunları beklerken artık Elon Musk trilyoner değil. Ha ha. Sevindin mi bu habere?
1: Vallahi biraz şeyim ya, buruk karşıladım bu sabah.
0: Neden?
1: Yani bir şey olmuş. Yani parasal değeri azalmış. Şimdi ne yapacak?
0: Ne
1: ya
0: yapacak?
1: Bir trilyonu yok mesela, ne yapıyor? Şu an düşünüyorum, dostlarıyla bir araya gelip ya benim paralar gitti biraz, nasıl tekrar eski halime geleceğim falan, biraz şeydir yani. Üzüldüm diyelim yani, şaşırdım.
0: Bizimkiler de bir de habere öyle bir fotoğraf bulmuşlar ki fonda şey çalıyor. Ben öksüz, ben öksüz, ben yetim, vay. Öyle bir şey koymuşlar.
1: Zor zor, herkesin hayatı
0: Yani
1: zor
0: işte ne
1: vallahi.
0: yapacaksın? Herkesin zorluğu kendine söylüyoruz. Kimin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük. Elon Musk da artık trilyoner değilmiş. Derdimiz de
1: İyi.
0: bu. Peki
1: Olsun.
0: efendim, sizin derdiniz ne? Bizim derdimiz bu. Çok üzülüyoruz. Artık trilyoner değilmiş Elon Musk. Vah vah. WhatsApp numaramız 536-266-8181, 536-266-8181. WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Elon Musk artık trilyoner değilmiş. Ne yapacağız bu bilimli bilgiyle? Derdimiz budur bizim. Sizin derdiniz nedir diye sorduk. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz buradan da efendim bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı Tonguç Erbaş'a yönlendirebiliyorsunuz. Peki, gelişmeleri ara ara döneriz. Bu arada efendim hisse sorularınızı da Tonguç bu yayın içerisinde yanıtlıyor. Onu da aktarayım. Ama gel istersen doğrudan borsayla başlayalım bugün. Şimdi Ekonomi Gazetesi'nin manşetine bakıyorum. Diyor ki Şebnem Turhan'ın haberi, güçlü faize rağmen borsa ilk yarıyı reel getiriyle kapattı. Halka arzlarda yakın dönemin tavan serisi hikayesi bu endekste reel getiriyi %100'ün üzerine taşıdı. Ulaştırma, turizm ile altın etkisi taşıyan madencilik endeksleri savaş nedeniyle reel bazda kayıp yaşadı. Yani aslında böyle bir yarı yarıya durum var benim anladığım kadarıyla. Bazı endeksler yatırımcısını mutlu etmiş, bazı endeksler ise istenileni verememiş. Ciddi bir ayrışma olmuş orada. Sen bu ayrışmayı sağlıklı buluyor musun? Nasıl değerlendiriyorsun ki? Biz seninle öncesinde de konuşurduk. Bir ayrışma olacak mı? Neye göre seçsin yatırımcı endeksini diye. Seninle savaş başlamazdan önce de konuşmuştuk.
1: Evet. Yani burada aslında bu analizin şeyi diyelim, ana fikri ve oturduğu mantık savaşın başlamasıyla birlikte oldu. Eğer 28 Şubat veya işte 1 Mart günü geldiğimizde bu Borsa İstanbul için bugün yaptığımız analizlerde bir savaş ortamı sonrasını konuşuyor olmasaydık farklı yorumlar yapacaktık bence. Nedeni de daha önce anlatmaya çalıştım. Yani son 2 yıldan bizim enflasyonun ve faizin aşağı gelmesiyle yabancı yatırımcının Ocak, Şubat'ta hatta Aralık sonunda ilgi duyduğu bir Borsa İstanbul vardı ve ana hisselere yönelmişti, bankalara yönelmişti vesaire vesaire. Sonra savaş başlayınca işte savaştan pozitif negatif etkilenenler, ondan sonra biraz daha sektörel bazlı veya hisse bazlı baktılar, tabii şey olmuyor yani, böyle işte 13 bin 15 bin arasında sıkıştı borsa. Dolayısıyla burada da bir para kazanılması gerektiğinden biraz daha ana hisselerin dışındaki hisselerde de bizim zaman zaman şaşırdığımız piyasa değerlerine ulaşan hisse senetleri oluştu. Bunlar da aslında içinde bulunduğu endeksi de sürükleyerek devam eden bir görüntü veriyor. Şimdi endekslere de bakarsak yanıltıcı olabilir. Çünkü veya sektörlere bir hisse senedinin çok inanılmaz performansından kaynaklı o sektörün ortalamasının veya o endeksin değerinde yüksek kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bir özet nedeni aslında bence savaşın işi farklılaştırması. Şimdi bizim için önemli olan tam da 2 Temmuz'dayız. İkinci yarı, hani ikinci yarıyı nasıl oynayacağız diye bir yine sinemada bir şeyde filmde bir replik vardır. O ikinci yarı iyi oynamalıyız havası üzerine aslında ikinci yarı nasıl olacak? Yani bu devam edecek mi? Biz bu raporu, bu analizi yaptığımızda ikinci yarıda yılın sonunda ne konuşacağız meselesinde ben de tam yine aynı noktadayım. Yani bu Ocak-Şubat ayrışması geride kaldı. Geçen 2 sene gibi endeks ne olursa olsun sizin hissenizin
0: Havası
1: performansı
0: iyi
1: önemli.
0: olsun.
1: Evet o da bir repliktir doğru ama şey ya böyle düşünüyorum. Onun için yani maalesef mi diyeyim ya da bu konuda yoğunlaşmamız lazım mı diyeyim. Artık biz endeksten ziyade savaşla yorulan, savaştan ziyade enerji fiyatlarıyla yorulan pozitif negatif ayrışan hisseler ve dışındakiler olarak devam etmemiz lazım şeye. Ama bu dışındakileri de şöyle, bunu da biz konuştuk Süheyla senle. Bilanço performansına geri döneceğiz. Savaştan negatif pozitif ayrışanlara bakacağız. Üç, o bölgeye destek verebilecek o bölge veya benzeri. Mesela yarın öbür gün Rusya Ukrayna olabilir. Gıda mı, enerji mi, kimya mı? Ondan sonra bu tip altyapı çalışmaları yapan şirketleri, yani bu üç başlıklık şirketleri dikkate alıp devam etmemiz gerekiyor.
0: Peki şimdi burada bak mesela şeyi de görüyoruz işte yani sanayi tarafında savunma şirketlerinin performansı. Şimdi sen bunları teknoloji olarak da alabilirsin aslında nasıl almak istiyorsan o kısmı. Bir taraftan onların ne kadar sürükleyici olduğunu görüyoruz. Bir taraftan tekstilin ne kadar aşağı doğru sürükleyici olduğunu görüyoruz. Neyi kastediyorum efendim? Tekstil endeksi reel bazda %27'yi aşan bir kayıp içerisinde ilk yarıya baktığımızda. Şimdi tekstil dediğim bizim lokomotif sektörlerimizden biriydi zamanında. Şimdi çektiği sıkıntıyı görüyoruz. Şu an savunma tarafı var. Bu kadar gözde. Ne kadar gözde olduğunu şöyle anlatayım efendim size. Sadece borsa açısından düşünmeyin. Sektörel olarak konuşuyorum bu arada. Mark Rutte Genel Sekreteri yine geçtiğimiz günlerde yayınımızda değinmiştik. Kendisi savunma sanayimize güzellemeler yapıyordu ve geldiğimizde çok güzel işte işbirlikleri, ortaklıklar o ne güzel diyordu. 7-8 Temmuz'da biliyorsunuz NATO zirvesi var hepimizin bildiği üzere. Şimdi bu kadar çok ilgi gösteriyor olmaları, teveccüh gösteriyor olmaları tamam biz iyi bir şey koyuyoruz da ortaya Tonguç. Diğer taraftan da şimdi kültüre göre değişir biliyorsun. Gerçi her kültürde yeri var da. Nazar değdirirler mi bu kadar teveccühle? Ya da farklı beklenti içerisine girer mi yatırımcısı?
1: Yani çok emin değilim ya şeyden bunu
0: Neyden?
1: etkileyebileceğinden yani böyle bir gelişmenin. Ben biraz önce sen anlatırken şeye bakıyordum ya bu savunma sanayi hisselerinin mesela 4 savunma bilişim içerisinde 4 hissenin sadece bir tanesinde böyle net bir 3 aylıkta kar var. Yani diğerlerinde çok böyle bir pozitif bir görüntü yok en azından karlılık açısından. Onun için bizim yoğunlaşacağımız mesele bana kalırsa yine de rakamlar üzerinden olacak. Sadece hikaye üzerinden olmayacak diye düşünüyorum. Yani en azından böyle doğru taraftan mı geldim bilmiyorum senin sorunu ama
0: Yani benim sorduğum
1: tam
0: aslında
1: değilse söyleyebilirsin.
0: Peki şimdi reklam arasına gidelim. Oradan dönelim öyleyse. Neler söylüyorsunuz öyle? Aman efendim. Ha ondanmış o kadar güzellemeler. Ha bize hisse yorumu yapar mı Tonguç Bey de? Yapar efendim eğer varsa elinin altında bir şeyler.
1: Yaparım
0: Anlatırsın
1: ya.
0: tabii. Peki o zaman reklam arasına gidiyoruz. Neydi bizim sorumuz? Neyi dert ediyordunuz kendinize? Onu sormuştum size. Elon Musk'ın artık trilyoner olmaması bizim derdimizdi. Sizin derdiniz neydi? Bunu sordum. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım. Gelmek isterseniz buradayız.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek. Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalar.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.
6: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani en son biz sektörel ayrışmayı konuşuyorduk efendim. Orada bıraktık sizi. Şimdi peki durum diyorsun ki ikisini birbirine karıştırma. Aslında birbirlerinden çok farklılar. Elma ve armut kadar farklılar. Dolayısıyla tekstildeki akıbeti hiçbir şekilde bu tarafta görmezsin diyorsun. Ben buradan bunu anlıyorum. Ekleyeceğin başka bir şey var mı? Farklı konuya geçeceğim.
1: Şöyle söyleyeyim, yani kesinlikle görmezsin demek istemem. Çünkü burada da farklı hatalar yapılırsa olabilir. Ama demek istediğim, hani nitelik nicelik meselesinde savunma sanayi, bilişim, yazılım biraz daha niş ve bu katma değer, bak katma değer yaratan ürün dediğimiz gruba giriyor. O tekstildeki mesele de biraz önce YouTube tarafında da anlatmaya çalıştım. Yani üretmek ayrı bir şey. Burada insan gücü ve maliyet için Türkiye'nin dışında tercihler olabiliyor. Ama bir patent, bir niş iş yakalarsan burada da artık yön o tarafa doğru gidiyor. Yani fikir üretimin önüne geçmiş sektörler var. Ama fikrin üretimin önüne geçtiğinin dışında katma değer yaratıcı teknoloji alanı savunma sanayi olarak baktığımızda şu an için ayrışmış durumda. 20 sene sonra ne olur bilmiyorum. Ama şu an için biraz zor bir ihtimal her ikisini böyle kıyaslamak.
0: Peki, şimdi
1: doğru değil.
0: Bunlar o kadar da doğru değil diyorsun. Peki yeni SPK'nın yeni onaylarına ne diyorsun borsada? Ben şimdi sana şeyleri de sayacağım. Hangi şirketler olduklarını da sayacağım. Detayı bulduğumda.
1: Vallahi
0: yeni gelenler...
1: 3 haftada 8. olacak değil
0: 8 mi? 8 mi 7 mi?
1: Ha 7 bir tane de
0: ha, bir
1: o 5'liden önce
0: haftada doğru.
1: Vardı.
0: 3 haftada
1: beta
0: 8
1: mıydı?
0: Olacak.
1: Beta vardı.
0: Evet. 2 yeni
1: yani
0: şirket
1: şimdi,
0: daha gelecek.
1: Herhalde biz de burada çok bir şey anlatmamıza da gerek yok ya. Daha önce de bunları konuştuk. İşte bu kadar yakın vadede likitlerin bu kadar az olduğu zaman da piyasaya bu kadar yoğun. O 5'linin büyüklüğü 12.2 milyardı. Bunlara bakmadım. Kabaca bana kalırsa 15 milyarın biraz üzerinde bir halka arz büyüklüğü vardı. Bu saydığımız 8 şirketin. Şimdi sen 15 milyarı bu kadar kısa vadede talep topla, borsaya gelsin falan diyeceksin ki bunlar bir şekilde iş görüyor. İşte bir iki gün böyle tavan gidiyor, bir şey oluyor. Yerini buluyor. Tamam ama o şey yaşanmak isteniyorsa, yani borsa bir yerde kalsın, çok yükselmesin. Biz bunu birkaç dönem yaşadık ve çok sık aralıklarla bir birikim olup ondan sonra borsaya gelmesi bence biraz borsanın şeyini etkiler. Yani genel likitte ihtiyacını, hacim tarafını etkiler ama halka arz geliyor, bakalım ne olacak. İlk gün ilk halka arzın performansı da şeydi galiba, beta enerji miydi? Dün iyiydi yani, dün başladı bu beşliden önceki. İnşallah tüm şirketler halka arz öncesi yatırımcılarla paylaştıkları planları dahilinde hareket ederek sağlıklı, güçlü bir şekilde borsada yerlerini alırlar. Ben
0: evet,
1: öyle söyleyeyim ama bu yoğun halka arz furyası, yani belli bir zaman içerisine sıkıştırılmasını çok doğru olduğunu düşünmüyorum piyasa açısından.
0: Yani sıkıştırılması diyorsun ama çok daha kalabalık dönemleri görmüştük Tonguç. Yani belki daha fazlası olması gerekiyor da belirli bir döneme denk geldiği için bu kadar sayıda, ondan mı senin dikkatini çekiyor, gözüne batıyor?
1: Ben bir haftada 5 tane çok onay gelen bir bülten içerisinde çok hatırlamıyorum. Yani şöyle oldu, işte 3 geldi, 2 geldi ardı ardına. Ama aynı haftada 5 halka arz, belki ben yanılıyor olabilirim ama çok hatırlamıyorum bir bültende. Yani bir kere olmuştur belki, öyle söyleyeyim. Ama şey oldu yani, mesela 3 ayda 20 tane toplamında olmuştur. Hayırlısı diyelim ya.
0: Yani hızlandırılmış olması mı dikkatini çekiyor senin?
1: Evet evet.
0: Yani mesela
1: yani şöyle olmuş.
0: Ben halka arz olmak istiyorum işte diyen şirketler var. Bunların farklı farklı yıllarda bile başvuranı var. Ama şimdi bu döneme denk gelmesi mi sana enteresan geliyor?
1: Aslında enteresan gelmiyor. Şöyle, sermaye piyasası kurulu içerisinde görev değişiklikleri oldu biliyorsun. Bazı mevzuatsal ya fonlarla ilgili de olsa bizim borsa tarafıyla ilgili de olsa böyle bir çalışmalar vardı. Dolayısıyla belki o sırada bu biriken halka arzlarda da yapılan çalışmalarda bir onay süreci olduğu için hani öncelikler farklılaşmıştır. Onlara öncelik verilmiştir. Şimdi bu konuda ha bunlar hazırdı zaten denilip tamam hızlı bir şekilde bu piyasaya gelsin denilir. Çünkü bunun içerisinde gıda şirketi de var. İşte kısmen sağlık var, tekstil var, galiba şu kiralama tarafı var falan. Hani böyle farklı sektörlerden de işte beyaz eşyada birinde seramik var ondan sonra. Dolayısıyla farklı sektörlerden de herhalde o işleri olumlu gitmiş yani değerlendirilmesi yapılmış. İmza bekleyenleri hızlı bir şekilde bu yaz aylarında sisteme alıyorlar. Böyle gözüküyor yani bu kadar hızlı gelmesi.
0: Benim gördüğüm bu diyorsun. Ben bu hızı buna
1: Evet.
0: bağlıyorum. Denk geliyor. Peki. Savunma sanayi de daha farklı değil diyorsunuz. Bilmiyoruz ki efendim biz orada ne sözleşmeler yapılıyor. Tekstille kıyaslıyorduk diye radyosunu yeni açanlar varsa. Yani tekstil bizim için lokomotif sektörlerden biriydi. Şu an bu kadar teveccüh gösteriyorlar. Ne olur konuşuyorduk. Evet.
1: Bak şimdi Süheyla çok çok kısa bir şey söyleyeyim
0: Buyur
1: izninle.
0: lütfen. Estağfurullah.
1: Eğer tekstilde de bir teknolojik tekstil veya başka bir sektör teknolojik bir yatırımın varsa bu da bir savunma sanayiye benzer bir durum olabilir. Savunma sanayindeki olay sadece füze yapayım, işte tank yapayım, uçak yapayım meselesi değil. Bunun altındaki Aselsan'da en son 17 tane farklı yazılım şeyi vardı. Bilmiyorum artmış olabilir. Yani burada yazılım teknoloji hani yurt dışında diyoruz ya işte teknoloji firmaları önderliğinde falan. Aslında buradaki bizim savunma sanayinin geliştirdiği katma değer üreten bir sektörel durum. Bunu alıp özel sektörde de bazı konularda kullanıyorlar. Sen tekstilde de bunu yaparsan o zaman o dediğin ayrışma olmaz. Yani buna her sektörde yoğunlaşmak lazım bence.
0: Peki, firmaları saymışsınız. Evet, zaten saat ve Şahra Elektrik Enerji efendim. Onlardan bahsediyoruz. İsmi belirtmediniz demişsiniz. Bu ikisini konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Güran Bey de diyor ki yani sonuçta bu halka arzlara girmek için yatırımcının bir yerden çıkması, bir şeyi bozması gerekecek. Bunun fonlara bir etkisi olmaz mı olumsuz manada demiş.
1: Ya aslında bunlar şimdi iş eskiden biraz daha öyleydi de şu an biraz daha böyle bilinçli bir halka arz yatırımcı kitlesi olduğu için herkes kendi payına düşeni az çok hesap ediyor. Yani eskiden şöyle söyleyeyim mesela 1.000 TL'lik bir hisse senedi gelecekse bir halka arzdan çünkü bu eşit dağılımlarda özellikle yani borsada satış falan farklı sistemleri de var da eskiden adam gidiyordu 50 bin liralık, 100 bin liralık, 500 bin liralık başvuru yapıyordu ama sadece 1.000 TL'lik gelebileceği yani civarında bir şey vardı. Şimdi insanlar ne yapıyor? 5 tane halka arzı varsa bireysel yatırımcı bin bin bin başvuru yapıyor. Aslında şu an çok fazla teminat çekilmiyor ama ne olursa olsun o parayı bu arada kurumlar var tabii ki hani böyle küçültmeyeyim şeyi de yani bir kurum da başvuru yaptığı zaman bir bireysel yatırımcı gibi oraya kendince eğer talebi kabul olursa bir para ayırması lazım. Bireysel yatırımcılar da 1.000 lira, 500 lira diyorsun ama bu sayı büyük olunca sonuçta bir miktar orada parası kilitli kalıyor. Böyle 5 tane bir arada olunca birine gireyim belli olsun benim teminatımın geçerli olmayan kısmı ya da talebi tamamlamayan kısmı bana geri gelsin ötekine başvurayım diyemeyeceğin için 5'ine de 7'sine de ayrı ayrı bir teminat ayırman gerekiyor. Bu da bir süre piyasadaki parayı kilitliyor. Böyle düşünmek lazım.
0: Peki. Geçiyorum. Evet. Arz yoğunluğu faiz indirim sürecinde başlasa finansmanı daha kolay olmaz mıydı? Diye de sorgulamış Gürhan Bey
1: Arz
0: yine.
1: yoğunluğu halka arz, değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Halka arz yoğunluğu bunu kastediyor. Seninle aynı şeyi söylüyor aslında. Sen diyorsun ya. Yani aynı döneme yığılmış olması dikkat çekiyor diyorsun. Yani bu dağıtılamaz mı? Neden bir hafta içerisinde bu kadar çok halka arz diyorsun?
1: Bence birikmiş bir talep vardı.
0: Evet.
1: Dediğim gibi evet.
0: Yani diyorum ya farklı yıllardan yapılan başvurular var. Farklı yıllardan. Peki. Mısır'dan Tunus'a doğru geçiyor demiş Murat Yıldız tekstil için. Tekstil Mısır'a gitmemiş miydi diye sorgulamış Bora Bey bunun üzerine. Siz hala neyin tekstilini konuşuyorsunuz diyor yani bize. söylemeye çalıştığı bu. Artık klişe üretimi kırmalı tekstil sektörümüz demiş Papi Bey de. Tonguç Bey ile aynı fikirdeyim. Efendim mesela klişe üretim derken burada neyi kastediyorsunuz? Yani hepimizin ihtiyacı belli değil mi? Ev tekstili. Tamam. Yani hepimiz işe güce gidiyoruz. Neye ihtiyacımız var? Gömlektir, etektir, pantolondur. Yani klişeden kasıt nedir? Yani arada eteğimiz bizimle konuşsun mu istiyoruz? Ne olsun istiyoruz? Tamam, nanoteknoloji diye bir şey var. Çok da işin böyle sulandırmak istemiyorum. Farklı farklı şeyler üretiliyor da herkes mi? Yani herkesler mi nanoteknolojik? Evet, çok haklısınız. Tekstil dendiğinde bize gelmeleri lazım. Ama işte ölçek ekonomisi diyorsunuz ya işte o zamanında Çin'e kaptırınca böyle oluyor bu işler. Oradan daha ucuza istediği gibi varsa işte nanoteknolojik bir şey üretebiliyor. Ya da işte şey yapıyorsunuz diyorsunuz ki askeri tekstil üretenlerin keyfi yerinde, onların hiçbir şey yok. Onlar sayılmaz diyor mesela Murat Yıldız. E tamam, yani biz sonuçta stratejik ortaklıklar yapamaz mıyız? Çok mu zor yani bunları yapmak? Yeter ki bunun için gönüllü olunsun. Yeter ki bunun için işbirliği yapılmak istersin. Yaparsınız. Ama niye yapasınız? Biri size yap demedikten sonra niye yapasınız? O da ayrı mesele. Var mı bununla ilgili söyleyeceğim şey Tonguç? Yoksa devam edeceğim. Çok konum var çünkü elimde.
1: Devam edelim o zaman.
0: Peki gel şimdi enflasyon açıklanacak. Kaç olmasını bekliyorsun? Diğer taraftan Temmuz ayında işte asgari ücrete zam yapılsın diyen milletvekilleri de var. Hatta bunun için teklif veriliyor. Yasalaşır mı, yasalaşmaz mı? Yani 60 bine yükseltilsin gibi talebi vardı mesela DEM Parti'nin hatırladığım kadarıyla. Devamı gelir mi, gelmez mi? Bu ne kadar sürdürülebilir sence? Çünkü Haziran ayı enflasyonu sadece Haziran ayı enflasyonu değil. Aynı zamanda burada memurun, emeklinin maaş zammı farkı. Bunu da görmüş olacağız. Sen nasıl bir beklenti içerisindesin?
1: Valla ben 0,85 bekliyorum. Dün İTO geldi 1,14 aylık enflasyon. Daha önceki 2 ayda şeyi konuşmuştuk. İTO'nun üstünde geliyor. Daha önce altında geliyordu. Evet. Ama onun içerisinde enerji maliyeti vardı. Şimdi Haziran petrol fiyatı aşağı geldi. Efendim söyleyeyim, gıda destekleyeceği söyleniyor. Eğitim, konut daha gecikmeli gelse de bu anladığım kadarıyla şey yani

0: bizi tüm yıl boyunca geçen yıla göre biraz daha iyi destekleyecek. Bir de üstüne baktığımızda hani genel olarak bir talepte azalma işareti her Sayın Karahan'ın her ifadesinde Mehmet Şimşek'in yer alıyor. Beş tane başlığımız var. Beş tane oku aşağı doğru çizdim. Geçen ikiye yakın geldi. Şimdi Haziran'a girdiğimizde bu başlıklarda bir sıkıntı yok. Özellikle enerji maliyeti. Dolayısıyla bu sefer yine eskiye dönüp bence İto'nun altında bir Türkiye enflasyonu göreceğiz. Bu da mantıken 1.14 gelen bir aylık veri sonrası yani 0.85'in bile altında gelse çok şaşırmam. Ama ben biraz o tortunun kaldığını düşünerek en azından hani petrol fiyatının geri çekilmesi de kademeli gerçi hızlı oldu ama yani sonuçta 60 dolar değil diyelim. Ama bu arada 70'e de gelmiş. Onun için bir 0.85 gibi bekliyorum. Hatta Temmuz evet bazı zamlar geldi, bazı düzenlemeler geldi Temmuz başı ile ilgili. Ama Temmuz Ağustos'un da birler civarında Temmuz belki biraz daha birin üstünde olabilir ama Ağustos verisinin özellikle birin altında gelip bizi böyle 30'lara doğru çekebilecek bir enflasyon olabilir. Dolayısıyla bu asgari ücret işte ne bileyim hani bu 6 aylık düzenlemeler sonrasında gelebilecek bazı düzenleyici fiyatlamalar diyelim ona. Önemli. Yani bunlarda mesela köprüde gördüm
1: Düzenleyici fiyat
0: geçen
1: derken zam mı demeye çalışıyorsun?
0: parantez içinde fiyat artışları,
1: Fiyat artışları. Zam demeye
0: zamlar.
1: çalışıyorsun. Mesela şeyi kastediyor efendim burada Tonguç. Yani sonuçta onlar
0: Çok
1: Haziran'a
0: kibarsın
1: yansımıyor.
0: Tonguç.
1: Temmuz'da
0: Evet.
1: açıklandı ya 1 Temmuz'da. Dolayısıyla Haziran enflasyonu ile ilgisi yok. Ama diyor biz onu Ağustos ayında görmüş olacağız. Mesela köprü, otoyol buradaki ücret zammını kendisi kastediyor. Sonra sağlıkta mesela bu katılım payı dediğimiz vardır ya %246 buradaki zam oranı. Yani şimdi rakamı mesela söylediğimde aman söyle kahve parası değil, ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Ama diğer taraftan oran bu. Hani enflasyonda da efendim orana bakıyoruz ya, o yüzden bunu kendisine belirtmek istedim. Mesela nedir 200 %246 dediğimde özel hastanelerde 100 lira muayene katılım ücreti özel hastanelerde 100 lira. İkinci basamak devlet hastanelerinde 50 lira. Eğitim araştırma hastaneleri ve üniversitelerde 90 lira olacak. Yani rakamlar bunlar. Ama mesela şey olarak oran olarak baktığında da %246 gibi bir oran çıkıyor karşına.
0: Yani işte bunlar biraz biz cumadan sonra daha net göreceğiz bazı şeyleri. Yani sen biraz önce asgari ücretten bahsettin, işte
1: Evet.
0: emekli maaşları dedin. Hani burada da bir teveccüh olacak mı üzerine, bir ekleme olacak, bir destek olacak mı? Asgari ücretin nasıl düzenleneceği, işte o verecekleri ön şey diyelim teklif kabul görecek mi? Ama yani şunu söylememiz lazım. Tabii ki enflasyon henüz oturmadı. Yani bunu anlıyoruz. Yani bir ürünün %200 bilmem ne arttırman gerekiyorsa demek ki bunu daha önceki fiyatlamasını da doğru belirlememişsin. Çünkü şu anki enflasyon o kadar yüksek değil. Yani bazı şeyler enflasyona bazı artıyor, bazıları geride kalmış gibi. Ya nerede, niye bu kadar bu düşmüş bunun fiyatı gibi. Ama ve yani bak sonuç olarak baktığımızda ben düştük bir enflasyon olacağını, bunun biraz daha piyasayı bugün dün de gördük aslında bugün de göreceğiz biraz da böyle bir ümitlendireceğini düşünüyorum açık söyleyeyim. Bu şeyden fazla da enflasyon haricinde bir şey daha sordun ama enflasyonu ne bekliyorsun dedim bir şey
1: Ya
0: daha ne
1: şu an
0: bekliyorsun dedim.
1: şeyde asgari ücret enflasyon dolayısıyla
0: Ha
1: bunun maaş
0: evet.
1: farkı böyle bir ay içerisindeyiz. Neye hazır olalım burada? Dolayısıyla tüm bunlar borsayı da etkileyecek gelişmeler. Yani seninle her yayında aslında ana temamız borsa ya Tonguç. Ama ben burada ayrı bir şeye takıldım. Şimdi
0: Ne?
1: Elon Musk'ın artık trilyoner olmaması bizim derdimiz, sizin derdiniz ne demiştim ya. Buna çok eğlenceli cevaplar gelmiş. Ama senin düzenleyici fiyata çok eğlenmişler. Efendim zam yerine ne demeyi tercih edersiniz diye sordum size. Tonguç'un düzenleyici fiyatı üzerinden. Ya da siz kendiniz
0: Vay.
1: farklı bir kelime seçebilirsiniz mesela. Ben bunu söylemeyi tercih ediyorum diye. Böyle bu şey var ya there is no spoon. Yani biz bunu yenebiliriz. Düşünce gücümüzle yenebiliriz biz bunu. Kelimelerimiz bizim burada silahımız, yenebiliriz dediğiniz ne var? Yazmak istiyorsanız. Tonguç kurtulamazsın. Ne dinleyicinin ne izleyicinin
0: Ya
1: elinden. Daha çok bekle.

0: 536
1: Şimdi bak.
0: 266
1: Tamam.
0: 81 81 536 266 81 81. WhatsApp sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var efendim. Gelmek isterseniz buradan da bizi canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı Yücel Tonguç Erbaş'a yönlendirebiliyorsunuz. Mesela ben artık konum falan demesem başka bir şey söyleyeyim. Mesela konuk kelimesi yerine ne diyeyim ben? Başka bir şey diyeyim. Ağırladığım birey. Ne dedin Yasemin? Katılımcı. Katılımcı. Yasemin katılımcı dedi. Ağırladığım bireye. Sen kurtulamazsın bu
1: Allah
0: işten.
1: Allah.
0: Evet.
1: Tamam ama şöyle bir şey var. Bak şimdi
0: Söyle.
1: bazıları zam, bazıları gerçekten fiyat düzenlemesi.
0: Ha,
1: Ya bu
0: iyileştirme
1: şey
0: diyorsun.
1: yüzde iyileşti. Bak ne kadar güzel. Aslında düş.
0: İyileştirme yaptık biz sana. Sonuçta kendi ücretin üzerinden düşündüğünde de bir iyileştirme
1: Evet.
0: al. İyileştirme yaptık. Dolayısıyla ben bunu maaşımda iyileştirme ise tamam. Etiketlere yapılan da tam buna da iyileştirme diyebilirim. Sonuçta birilerine iyi
1: Bak,
0: geliyor.
1: evet, iyileştirme vardır zaten de. Şimdi
0: Ha,
1: mesela insan
0: tamam.
1: düşününce
0: Evet.
1: daha geniş kapsamlı kelime, mesela bunun
0: Ne?
1: daha ilerisi güzelleştirme. Biz sana bir
0: Güzelleştir.
1: güzelleştirme yaptık gibi olabilir. Yani fiyatı
0: Sana bir güzelleştirme
1: güzelleştirdik
0: yaptık.
1: sizin için. Pazarda olur ya öyle, ablacığım gel akşam pazarı, fiyat güzelleşti falan. Neyse, yani buradaki ana fikrimiz şu. Tabii ikinci soruyu sormuş oldun sen kendi yayınında sabah. Önce
0: Ha.
1: ilk bir sorum vardı. Yani o kadar dinamik geçti ki yayın benim
0: Geçti
1: sayemde
0: mi? Bitti. Senin
1: ikinci.
0: sayende mi? Bitti mi? Tamam, gel reklam arasına gidelim biz. Minicik bir
1: İyi
0: reklamımız var
1: hadi.
0: efendim. Hiç anons bile etmeyeceğim. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Çok küçücük, saniyelik bir reklamımız var. Sonrasında hemen buradayız. Yok ya, hiç numarayı falan vermeyeceğim o sırada. Minicik reklam var.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam ediyor.

Tonguç, şimdi para nereye gidiyor kısmını da konuşuyoruz ya diğer taraftan. Yani para bir yerde birikiyor işte. Dolar için ağırlığını artıran var, düşüren var. Kuvvetli bir dolar istemez Trump derken 101 seviyelere, 100 iken 101'in üzerinde takılmış kalmış görünüyor. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Bir taraftan parasını kazanan kazanıyor. Diğer taraftan yapay zeka kavramı Warsh'un bile dilinde bununla işte ne kadar verimlilik elde edeceklerini söylüyor. Diğer taraftan da yapay zekanın aslında tam olarak teknoloji şirketlerinin sonunu borsa üzerinden getirebileceğini söyleyenler de var. Neyi kastediyorum mesela, işte burada bir volatilite tuzağı ve çöküş gelecek meselesi. Yani şimdi borsa Amerika'da sadece borsa değil, aynı zamanda emeklilik sisteminin de önemli bir parçası ya Tonguç. Yani burada özellikle S&P 500 gibi hisse şeylerden bahsediyoruz. Burada yer alan şirketlerden bahsediyoruz. Ve burası da baktığında profesyonellerin, beyaz yakalıların ya da mavi yakalıların fark etmez. Sonuçta iş gücüne katılan insanların kenarlarındaki birikimle aslında S&P 500 yükseliyor bir taraftan da. Yani şimdi küçük yatırımcı var, küçük yatırımcı var. Tamam, burada balinalar da var, herkes var. Ama herkes gider ben kalırım diyen, orada devam eden sürekli işte alım yapmaya çalışan kitlesi var. Kendi maaşından bir kenara para ayırıp burada hem sistemi beslemeye devam eden hem kendi emekliliğini garantiye almaya çalışan bir kesim var. Yani çok enteresan söyler, riskli yatırım aracı üzerinden bu yapılıyor diyebilirsiniz. Efendim pandemide biz de gördük işte yani. Pek çok insan bunu yaptı. Ben farkındayım. Yani orada işte bir kerelik

ya da 10 kerelikle ya da bir kere alınabilecek bir şey alınsın ve devam edeyimin peşinde olanlar da var. Ama şimdi tez şu ki mesela işsiz kalınırsa, işsiz kalan Amerikalılar burada fonu beslemeyi durdurduklarında, yani hisse almayı durduklarında ve emeklilik fonlarındaki paralarını çekmeye başladıklarında ki

0: düşünmüyoruz. Ve hiç beklemediğimiz bir noktada bu furya başladığında balinalar bile bunları kurtaramaz. Nvidia'sını bir kenara koy, Microsoft'u bile bu batırabilir diye bir tez var. Buna katılır mısın? Ne düşünürsün bununla ilgili? Algoritmaların o sırada eli armut mu toplayacak mesela? Yeter mi, yetmez mi? Yapay zeka gerçekten bunun sonunu getirebilir mi?
1: Ya şimdi şöyle şirketin finansal durumunu diyelim ya da geleceğini etkilemeyebilir. Ama ben şeyi anlamadım, hani bir işsizlik olacak orada, emeklilik fonlarına para gitmeyecek. Niye yani, durgunluktan kaynaklı? Ha şey, yapay zeka işsizliği yaratacak, doğru mu?
0: Evet, tam olarak bundan bahsediyorum.
1: Ama yani bu yarın olacak bir şey değil ki. Biz bunu 5 sene daha bekleyip, ne bileyim, şirketin değeri 20 dolardan 500 dolara gitmişken 2500 dolar olduktan sonra böyle bir şey olacağını tahmin edebilmemiz şu an için bize hiçbir şey kazandırmaz bence. Bu
0: Buradaki
1: evet bir
0: hesaplamayı
1: olasılık.
0: sana söyleyeyim mi? Şimdi bak şeyi düşün mesela. Biz seninle en başından beri hisseyi alıyorduk, tamam mı? Hisse neyse işte. Tırvırı
1: Tamam.
0: Holding olsun. Biz seninle Tırvırı Holding biriktiriyorduk. Sonrasında artık şirketin değeri daha değerli ya mesela
1: Evet.
0: baktığında. Daha değerli ya
1: Okey.
0: çünkü o yapay zeka üretti. Ama mesela biz seninle sırayla işsiz kaldık. Şimdi bunu montanlı düşünmen gerekiyor Tonguç. Sırayla işsiz kaldık ama işte bunu böyle bir şema gibi düşün. O şemanın adını ben anmak istemiyorum. Sen diyelim ki oradan 1 milyonla çıktın. Ben 800 binle çıktım. Yasemin yeni çalışmaya başladı ve yeni biriktirmeye başladı. Yani yapay zeka hem bizi fiilli olarak işsiz bıraktı, hem bazılarımız mesela daha zenginleşti. Sona
1: Tabii.
0: kalanlarda tamamen ortada şirket bile kalmayacak şekilde ortada kaldılar. Ya bu bir test sadece. Olur mu olmaz mı soruyorum sana. Çünkü hani böyle milyarlarca insanız ya.
1: Kalabalığız diyorsun.
0: Bayağı kalabalığız.
1: Şimdi
0: Evet, milyarca artık kalabalığız diyelim.
1: ya bence o, evet de yani o zamana gelene kadar biz de başka dönemler yaşayacağız yani. O dediğin bence biraz ileride olan, çok ileride değil, biraz ileride olabilecek bir şey, ama senin kapitalist düzen içerisinde senin dediğin sorun yaşanmaması için de bir sistem oturtulur. Merak etme. Bir şey olur orada yani, bir şey ayarlanır.
0: Ama rahat olursun, çok da şey etme.
1: Bu raporlar, şey rapor nereden çıktı? Robotlar olacak falan ya, o zaman belki bir
0: Evet.
1: şeyde. Onlara falan bir şey bağlanır. Yani onlar 24 saat çalışacağı için hani onun da bir vergilen, onlardan biraz para kesilir. Onun kazançları üzerinden de bir şey yapılır. Onlar bir suni bir insan görüntüsü verilir. Ya bu ayarlanır ya Süheyla, ben o kadar şey düşünmüyorum. Esas bizim konumuz şu.
0: Nasıl yani şimdi robot emeklilik parası mı biriktirecek? Ben ne oldum o sırada? Ben çalışıyordum orada. Niye yerime robot geldi? Benim hissemi de mi
1: Zaten
0: robota verecekler?
1: insanlar da robotlaşmaya başlamadı mı yani? Biz
0: Ya
1: biraz
0: öf
1: robotlaşacağız.
0: ama.
1: Robotlar biraz insanlaşacak
0: Bu
1: falan.
0: sorudan
1: Ya
0: böyle
1: ben
0: sıyrılamazsın. Bak, benim paramdan kesiliyor. Robota bir maaş ödenmeyecek. Benim paramdan kesiliyor. Ben gidiyorum bununla hisse alıyorum. Bir işsiz kaldım. Ben o hisseyi nasıl alacağım?
1: robot.
0: Tamam mı? Yerimde zaten robot çalışıyor. Yani aman söyler gitsin Ayşe gelir ne olacak ki falan denecek bir şey yok. Yerimde artık robot var. Yani hisse piyasası böyle beslenemeyecek benim maaşlarımla. Nasıl olacak o iş diyorum. Yok yok
1: Şu
0: para
1: an
0: koyan yok.
1: anladım. Şu an söylediğin
0: Yani.
1: şeyden kafamda şey can yani canlandırıyorum şöyle. Biz gitmişiz.
0: Evet.
1: Robotlar gelmiş. Onu da ben
0: Evet.
1: çıkardım tabii de. Tamam mı? Bunları getiren şirketler var. Onlar çok paralar kazanmışlar. Şirketin değeri
0: Bindiği dalı
1: yükselmiş.
0: kesiyorlar hıtıdı hıtıdı.
1: Evet.
0: Ha.
1: Kesiyor. Keserken herhalde bir şey düşünür diye tahmin ediyorum. Yani o tarafta böyle çok değişken var. Anladın mı? Öyle olursa, böyle olursa, şöyle olursa, bence bizim odaklanmamız gereken bu önümüzdeki 6 ayda ne olacağı konusu. Yani neden? O bir ihtimaldir, bir düşünülebilir ileride. Şu an henüz öyle bir duruma gelmeden dahi madem bu şirketler işte efendim 5 sene sonraki ciroları, 5 sene sonraki bu teknolojileri üzerinden şu an fiyatlandığını düşünüyoruz, yani konuşuluyor. O zaman burada esas şu anki talebin azalması onlar için neyi ifade edebilir? Ben her gün görüyorum. Şimdi tam böyle hisse biraz şeyini kaybediyor. Bu 7'li 8'li falan, ben bunlara da baktım son 2 haftadır falan, bunlara biraz kafayı taktım. Hemen bir haber geliyor. Şu alanda bir yatırım yaptık. Şöyle bir iş birlikteliği falan.

0: Bir bakıyorsun %7-8 hissenin şeyi yükseliyor. Bunların şeyi bittikten sonra ne diyelim? Enerjisi bittikten sonra esas ne olacak? Yani buraya artık yoğunlaşan talep geldi. Bak mesela altını biz 5600'e gelmeden önce konuşurken 5600'e geleceğini çok fazla tahmin edilmiyordu. Oraya geldiği zaman 6000, 7000, 10000 falan oldu, değil mi? Şimdi bu muhteşem yedili içinde ben sana yani bakanlar bilir işte olmuş 20 dolarlık hisse 500 dolar olmuş. Yani yüzdesini siz hesap edin. Şimdi burada 500 olunca çok iyi gidiyor. Çok iyi bilanço geldi. 800 olur, 1000 olur falan. Aynı mantık. Bunu besleyen bak arka planda altını da, gümüşü de, borsayı da, hisseyi de besleyen aynı senin dediğin emeklilik fonlarını besleyen bir kitle var abi. Bir sermaye var, tamam mı? Bu sermaye oraya girip bir kısmı spekülatif. Nedir spekülatif? Al işte petrol. Daha belki de bir gemi oradan fazla geçmeden 20 dolar aşağı gelen bir fiyat. Bir kısmı fiziki gerçeklikle oraya yatırım yapan kişi sayısı ve sermaye, tamam, bunun bir limiti var dünyada ayrılabilecek payın. Bu bazen aşırılığa kaçabiliyor. Bir kısmı da ufak da olsa o spekülatif hareketle fiyatın yukarı oynaması. Ben orada olduğumuzu düşünüyorum. Ay şöyle olacak, böyle kar olacak, böyle yatırım olacak. Şimdi o spekülatif fiyatlamayı çektiğinde zaten o köpük dediğimiz kısım gidebiliyor. Dolayısıyla bu teknoloji şirketleri, bu fonlara o kadar çok, bak sen kendi ağzınla söyledin. Ben sen vergi ödüyoruz veya işte emeklilik fonundayız. Kaç tane daha istihdam sağlanıyor? Veya senin iş gücüne katılma değerin o fona verdiğin teminat üzerinden ne kadar artıyor? Dolayısıyla sırf o mesele ise bile bir limit var. O açıdan ben bu limit dolduğunda ve biraz da talebin azalmasına yönelik, yani yatırımını yaptın, 100 birim satacaktın, 80 birim sattık bu sene veya bu ay, bu çeyrek. O zaman moraller çok hızlı bozulabilir. Açsınlar grafiklerine de baksınlar. Ben şimdi bir tanesini de açmaya çalışacağım. Belli bir yorgunlukta mesela neyi açalım? Nvidia mı? Bilmiyorum yani
1: Mesela
0: tabii oradan.
1: Nvidia'yı almaya karar verdin. Orada değerlemesine bakar mısın Tonguç? Verir misin o parayı yani gerçekten? Ne
0: Hayır,
1: var o kadar paran?
0: değerlemeye bakılırsa
1: Ha.
0: verilmez.
1: Tamam. Şimdi anlatmaya çalıştığım şu. Gittikçe çöküyor, tamam mı, hisse aşağıya doğru. Yani kendi
0: Evet.
1: kendini baltalıyor diyelim ki. Bu dönem geldi artık böyle. Bu şey gibi ya, bardağı taşıran son damla. Yani o
0: Tamam.
1: rezonans bir yerde tak diye vuracak ya. Mesela o zaman ne olacak? Rakamlar aşağı doğru geldiğinde ne olacak? Sen de diyorsun ki 5 sene. Bilmiyorum, Tonguç 5 senesi var dedi. Bu konuda çok anlaşamıyoruz seninle. Dolayısıyla ilerliyorum. Herkes fikrini beyan etti. Ben dedim ki
0: Peki
1: ne olacak? Ha. Buyur
0: şöyle
1: lütfen.
0: bir Nvidia örneği vereyim mi? En
1: Hadi
0: azından hani
1: ver.
0: şey yapalım. O zaman haftalığa geçeyim. Çünkü aylığa geçeyim.
1: Hadi.
0: Mesela burada bu ise aşağı yukarı 2022'de 15-16 dolar. Tamam, buradan 240 dolarlara gitmiş. Daha şey de yapabilirsin. Yani işte 2023 Mayıs'ında 28 dolar, 240 dolara gitmiş falan diyebilirsin. Ama esas enteresan gelen şey bana son 2 aydır bu 240 dolardan ya da 236 dolardan bir düşüş trendinde. Yani biz altında da böyle bir şey olmuyor. 191 dolara kadar geri gelmiş. Şimdi diyebilirsin ki ya 10 dolarlık hisse 250 dolar olmuş. Sen de bir 50 dolar düşünce panik yapıyorsun. Öyle değil. Yani gerçekten bu çok aslında konuşulması gereken bir şey. Yani burada %20, 25 neredeyse bir şey olmuş. Ve artık şey olmuyor. Yani toparlama eğilimi de zayıf. Burada ben en son bir Apple'da şey görmüştüm. Daha statik bir yükseliş bu yedilinin arasında. Birçoğunda mesela Amazon falan bunlara baktığımızda böyle bir şey var. Bir yorulma etkisi var uzun süre sonra. Anlatabildim mi? Bu aslında senin anlattığının yakın vadesinde olan şey. Amazon 280 dolar gelmiş 226 dolara şimdi tepki vermeye çalışıyor. Ama bu tepkiler daha önceki yıllarda olduğu kadar güçlü gözükmüyor. Bunun izlenmesi lazım. Dikkatli olunması gerekiyor. Evet.
1: Peki, şimdi önemli verilere hazırlanıyoruz. Bir taraftan ABD'nin tarım dışı istihdamı ki yeni başkanı, Fed'in yeni başkanı Warsh biliyorsunuz sözlü yönlendirmeyi dışarıda bırakacağını bir kere daha altına çizdi. Diğer taraftan da enflasyonun yüksek olduğunu düşünmüyorum dedi. Diğer taraftan efendim kendi hazine ayı

0: enflasyonumuzu bekliyoruz. Bununla ilgili beklentileri Tonguç'la neredeyse bütün yayına yayarak konuştuk. Ve önümüzdeki hafta NATO zirvesi belki hiç olmadığı kadar önemli. 36. zirve yanılmıyorsam Tonguç, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Bunun hemen öncesinde gece yarısı efendim Rusya Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı başlattı. Kiev'e saldırdı. Füzeyle, dronlarla saldırdı. Finlandiya hava sahasını kapattı. Polonya'da uçaklarını havalandırdı tedbiren. Ölüler var, yaralılar var. Hemen öncesinde böyle bir saldırı var. Diğer taraftan tıpkı ambargolar sebebiyle zamanında konuşan İran gibi Rusya'dan da ses yükseliyor. Rusya deyince Putin diyoruz biliyorsunuz. Putin'den de ses yükseliyor ve işlerin çok da yolunda gitmediğiyle ilgili açıklamalar yapıyor arka arkaya. Şimdi önümüzdeki haftaya geldiğimizde. Bunu pek tabii sana borsa açısından soruyorum. Mark Rutte'nin açıklamalarını konuşmuştuk. Yine seninle konuşmuştuk hatta. İkinci defa konuşmuş olduk. Onun öncesinde Trump'ın açıklamaları vardı. Ara ara bir şeyler söylüyorlar. Tonguç, biz bu zirveden öncesinde sonrasında ne bekleyelim ne beklemeyelim? Bunu sana borsa için sordum.
1: Tamam, bir önce enflasyona odaklanacak piyasa. Ondan sonra bu NATO zirvesine odaklanacağını düşünüyorum. 12 Haziran tarihinde biz bu anlaşma olduktan sonra 14.125 en yüksek gördüğümüz seviyeden sonraki gün, yani 15 Haziran pazartesi bir boşluklu açılışımız vardı. Biz bunu 3 gündür kapadık. Bizim 14.112'de 50 günlük ortalamamız. Dolayısıyla işte vade sonudur. Haziran'ı kapatırken salı günüdür, kredilerdir falan derken yarın çok klasik olacak bir şekilde dün borsa bir tepki verdi. Tamam mı? Şimdi biz İTO'yu da gördük mü? İnsanlar belki benim gibi düşünmeye daha çok meyilli oldular veya zaten böyle bir algı da var. Dolayısıyla önce burada bir ben bankacılık tarafına, bugün tarım dışı istihdam ne olur? Çünkü özel sektör istihdam biraz beklentiden düşük geldi. O da düşük gelirse biraz daha pozitif bir hava olabilir. Yani enflasyonla ilgili Amerika'da. Ve burada biz yükselişimizi biraz 14.500 ve üstüne doğru taşımaya çalışırız, tamam mı? Şimdi NATO olayında şu oluyor. Türkiye sadece Amerika ile değil birçok ülkeyle burada ikili ilişkiler yapar. Yani konuşmalar, görüşmeler olur. Sonra da açıklamalar gelir ama en önemlisi tabii Amerika ile ilgili. Zaten Trump Türkiye ile ilgili de böyle sinyaller verdi. Acaba ne diyecek, ne olacak, ne olacak büyük sürpriz? Dolayısıyla burada bir beklenti oluşur. Bunun sektörleri de belli olabilir. İşte teknoloji, savunma sanayi gibi. Bu enflasyondan sonraki bu süreçte ama ne açıklama olursa olsun kısa vadeli bir şey olmayacağı için, yani biz size şu uçağı veriyoruz, şu teknolojiyi veriyoruz, bunu yapıyoruz. Bunun da bir süre ve aslında beklenti bitti profili oluşabilir piyasada. Yani biz NATO zirvesi bittikten sonra enflasyonu görmüş, NATO zirvesini görmüş, derecelendirme, değerleme kuruluşlarının beklentileri ve bizim Merkez Bankası toplantısıyla baş başa kalacağımız bir Temmuz'un ikinci yarısı olur. Kötü olacağı için söylemiyorum ama NATO zirvesinin böyle bir etkisi var. Dolayısıyla iyi kötü biz buradan çok 14 binlerin altına gelmeden bir 15 bine doğru tekrar gider miyiz diye bakarız.
0: Evet.
1: Hani NATO enflasyon ve endeks grafiğini böyle yorumlamaya çalışayım.
0: Evet. Diğer taraftan işte Rusya ile ilgili ne çıkacak kısmı, bunun için aktarmıştım. Akaryakıt kuyruklarının uzuyor olması ayrı bir dert, sizler hatırlatmışsınız. Süheyla, İspanya tarafına bak diyorsunuz. Evet efendim, İspanya bizim için çok önemli. Yani sadece böyle işte halkların kardeşliği gibi bir durum değil İspanya ile yaşadığımız. Avrupa Birliği söz konusu olduğundan o Avrupa Parlamentosu durduk yerine Türkiye varmış hadi onunla uğraşalım dediklerinde İspanya bizim arkamızda dağ gibi duruyor. Ve Trump İspanya'ya takıntılı efendim. Hiç iyi bir NATO üyesi değil dedi. Bakalım ne çıkacak toplantılardan. Nasıl hesaplaşacaklar, dediğin gibi ikili görüşmeler de oluyor. Hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaşabiliriz İspanya için. Böyle bir ortam içerisinde Tonguç en son ne demiştin? İyileştirme mi demiştin? Cevabim demiş onu. Zoom diyelim
1: Onu
0: ya, ne
1: kullandık
0: dediğin
1: mı?
0: çok anlaşılmıyor. Bir de çok sevimli oluyor. Zoom diyelim biz ona demiş.
1: Zoom.
0: Evet. Güray Bey de demiş ki asgari ücrete refah atağı yapmayacağını düşünüyorum ben demiş. Yapılmayacak bence Temmuz'da refah atağı demiş zam yerine. Refah atağı da güzel bak. Refah atağı. Pozitif güncelleme demişler. Tonguç bundan sonra pozitif güncelleme desin demişler. Dert meselesinde
1: Olur.
0: de Selçuk Bey de demiş ki ay denize giriyorum Kuşadası'ndayım. Yürü yürü yürü yürü hala su belimde. Niye bu deniz derinleşmiyor? Benim derdim de bu işte demiş. İyi tatiller diliyoruz efendim. Şu an tatilini yapan herkese çok keyifle geçsin. Çok dinlenerek geçsin inşallah. Mutlu mesut dönün tatilinizden. Tazelenmiş bir şekilde dönün çalışmaya. Şimdi ben 81 liradan Coca-Cola almak istiyorum. Alabilir miyim diye sormuş Asiye Hanım. Ha bir dakika öyle dememiş ya. Çok Asiye Hanım'ı burada şey yaptım şirinleştirdim. Diyor ki ben diyor 81 liradan Coca-Cola aldım. Doğru mu yaptım? İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım? Satayım mı? Bekleyeyim mi? Ne yapayım diye sormuş.
1: Mesela şimdi aklıma geldi, fiyat tazelemesi diye de bir şey olabilir.
0: Fiyat tazelemesi. Ha gayret Tonguç.
1: Yani şey, şimdi bir dakika Asiye Hanım'ın olayına girelim,
0: Fiyat
1: kolayına girelim
0: tazelemesi.
1: çünkü.
0: Evet.
1: Ya Türkiye gerçekten yaşanası bir ülke. Her zaman bir aksiyon, her zaman bir heyecan, her zaman bir dalgalı böyle mutluluk, hüzün, her şey böyle. Bir dakika, Coca-Cola'yı 81'den aldım. Değil
0: Dur
1: mi?
0: bakayım, bakayım 81 mi gerçekten? Evet 81.
1: Yani herhalde dün falan yani olmuş olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir süredir 81'de. Ya Asiye Hanım için şunu söyleyeyim mi? Aslında birkaç arkadaşım da beni dinliyorsa, onlar da bu hisse senedi üzerinde böyle bana sorular soruyorlar. Çok samimi söyleyeyim. Dediğim şey onlara şu. Ya belli bir marj yakalamış. Geçende de aynısını yaptık Coca-Cola. Yani 10 liralardan bir 80'lere gitti. Şimdi burada Coca-Cola hissesini alıyorsanız hani temelinden yine bağımsız, aşağı yukarı bu şeyde yaptığı, yani 2024'te yaptığı tepe seviye var. 78 civarları falan. Hissenin 50 günlüğü de 78-70'te. Son bir hafta önce geldiği yerler 76'lar falan. Burada 76, 77, 77'den böyle bir çizgi çizip 77-78 aralığı. Bunun altına düşmüyorsa işte 87-88 zirvesi. Bunu geçtiği zaman bir %10'da hızlanabilecek bir hikayeye inanıyorsanız devam edin. Dolayısıyla 81'den bir maliyetiniz varsa, böyle bir aşağı risk, hani 3 liralık falan sizi rahatsız etmiyorsa, bence 77-78 buraların altına çok gelmedikçe, hatta 77 diyelim biz ona, düz hesap olsun. Sadece teknik görüntüyle tutup bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Neden
0: Peki.
1: böyle bir kırmızı çizgi koyuyorum? Çünkü hisse gerçekten iyi bir yani %100'ün üstünde aşağı yukarı Ekim, yani 10 ayda, hatta 9 ayda, 8 ayda böyle bir performans göstermiş. Asiye Hanım buna dikkat etsin bence.
0: Burhan Bey de Gimat'ı sormuş.
1: Gimat.
0: Gimat
1: Gimat'ı yazarken
0: nedir?
1: bile.
0: Gimat mağazacılık. Gimtaş gibi
1: Vallahi
0: yazılıyor. Gımtaş. Gımtas. Gimat mı yazdın doğrudan?
1: ha, buldum.
0: Ha.
1: Ya benim 5 gün önce gözüme bir bu ufak sineklerden kaçtı da bir türlü bu,
0: Şaka.
1: valla görme şeyim, hani ben neden rahatsızım onu söyleyecektim. Bir sıcaktan rahatsız olmamıştım. Bir de her tarafta böyle bir ufak şey var, gözüme kaçtı. 5 gündür böyle bir sulandırıcı kullanıyorum, şey yapıyorum, kusura bakmasınlar, böyle bir şey gibi bakıyorum, geriye
0: Estağfurullah.
1: çekilerek falan.
0: Kendi
1: Şimdi
0: korkunçlu bilgilerimi
1: Gimtaş.
0: kendime saklamak istiyorum. Ama aramızda bir göz hekimi varsa ne yapması gerektiğini hemen söyleyebilir mi efendim? Biz o hekim vasıtasıyla duyuralım.
1: Yok,
0: Korkunçlu
1: doktoruma
0: bilgilerim bende
1: sordum.
0: kalsın. Ne dedi?
1: Şöyle dedi, 2 gün bir bakalım dedi. Kızarma ve acı olmazsa dedi, sıkıntı yok dedi. Kızarma da yok, acı da yok, ama böyle bir hafif sulanıyor ve şey, yani gözün içinde böyle bir şey varmış hissi hala var bende. Ama herhalde bugün gideceğim gibi gözüküyor doktora. Şimdi Gimtaş, evet. Ya Gimtaş'ta 25'ten 50-55 hareketi olduktan sonra çok güzel bir bant hareketi var yukarıda. Net 40 lirayla 53 lira diyelim kabaca. Bunu biraz da aşağı çekerseniz güvenli olan 51 lira. Yani 40-51 arasına sıkışmış hisse. Hacim çok düşük. 50 günlüğü 42-76'larda. Dolayısıyla aşağıda 42

0: Ve 40 var hani böyle destek ama bir trend oluşturmamış, bir hacim oluşturmamış. Bu dediğim bant da aşağı yukarı 24 Nisan'dan beri böyle yani Mayıs, Haziran 2,5 aydır böyle. Dolayısıyla ben olsam bu 50-51'i yukarı kırdıktan sonra tekrar bakarım. Ama bir süre daha bekletebilir. Çünkü zaten dediğim gibi birebiri aşağı yukarı Nisan'ın başından itibaren hızlı yükselmiş durmuş orada. 40'ı da aşağı kırarsa yani 30'lara kadar bir marj oluşturabilir. Bunun sinyali de 42'yi aşağı kırmasıyla verir. Dolayısıyla hacim artmadığı sürece ve 51'i geçmediği sürece
1: Peki.
0: yukarı doğru şansı biraz sınırlı gibi gözüküyor bir süre daha.
1: Peki, mesajlarınıza bakıyorum efendim artık. Renk uyumunuz, evet efendim, arada oluyor böyle ama hiçbir bilgimiz yok öncesinde. Kim ne giyiyor, ne yapıyor, hadi biz renkleri uyduralım falan yapmıyoruz. Nakit girişinin olumlu olmasını bekler misiniz peki, demiş Bora Bey. Bu 2 haftada 7 şirket halka arz edildi. Daha da devam edecek görünüyor demiş. Sen de 3 haftada 8 şirket dedin. Nakit girişi nasıl olur sizce? Bu bir şey değiştirir mi bizim için demiş.
0: Ya aslında hava iyi olursa çok değiştirmeyebilir ama o hisselerin performansını da ekler. Yani sen her gün bir hissenin borsaya geldiğini düşünürsen yatırımcı ne diyelim şeyi yani fokusu öbür hisseye doğru daha hızlı kayabiliyor. Ama şey soruluyorsa yani bu nakit ihtiyacı konusunda yani biraz etkiler. Yani o tarafa bir teminat ayrılacağı için böyle dönemler biz yaşadık. Ben etkileyeceğini düşünüyorum ama bu halka arzlar gelirken işte NATO'dur, enflasyondur, faizdir falan böyle çok olumlu bir hava bizim için esiyorsa o halka arz dışındaki rüzgar çok fazla bu nakitin, teminatın o tarafa ayrılmasından etkilenmez. Biz onu karşılayabilecek şeyi görüyoruz performansı. Mesela son 2 gündür hacim artışı var. Büyük ihtimal Cuma biraz Amerika kapalı olduğu için düşecektir ama yani çok fazla böyle halka arzlardan dolayı hacmin azalıp çoğalması değil. Biraz da katılımcının belki parasının orada sınırlandırılması söz konusu olabilir. Hava önemli yani ben öyle bakıyorum. İyimsersek iyi ama kötü olduğunda bu halka arzlar biraz daha şeyi baskılıyor. Endeksi de baskılıyor doğal olarak.
1: Evet ya, bu Elon Musk'ı banka kurmuyor muydu demiş Popi Bey. Efendim, SpaceX'ten çok abad oldunuz. Sıra bankaya geldi. Banka kursa şey yapar mı ya adını mesela, X Bank. Ne yapacağız öyle bir durumda? Geldi dedi ki ben banka kuruyorum, adı da dedi X Bank. X Bank, X Bank en çok
0: Ne
1: bize güvenin.
0: yapacağız?
1: Ne olur mesela öyle bir
0: Ya
1: durumda?
0: bir sunum isteyeceğiz. Mesela bu sen şey dedin ya Elon Musk dedin. Bu iki türlü de
1: Hayır,
0: konuşulabilir yani.
1: hayır.
0: Elon Musk'ı diyor.
1: Ben onu söyledim işte, Elon Musk'ı yazmış.
0: Ha öyle
1: İzleyicimiz
0: mi? Güzel
1: yoksa
0: abi.
1: Elon yani adı. En azından ben öyle
0: Güzel abi.
1: anlıyorum.
0: Yani bankanın performansına bakacağız, ürünlerine bakacağız, bize hizmet kalitesine bakacağız. Hani gelsin bir sunum yapsın.
1: Sunum yapsın ona
0: X
1: göre.
0: Bank evet, diğer bizim burada çok güzel bankalarımız var. Onlardan nasıl ayrışmayı planlıyor? Ya
1: Tabii.
0: yani ben telefon açtığımda karşımda mesela kart ücreti alacak mı,
1: Kart
0: almayacak mı?
1: ücreti.
0: EFT havale.
1: Bütün call center tamamı Elon Musk'ın sesiyle konuşacak mı, konuşmayacak mı? Ya yani o kadar
0: Evet,
1: şey
0: bunlar
1: yapıyorsunuz, yapay zeka bilmem ne konuşsun, Allah Allah, ben onun sesini duymak istiyorum ben karşımda. Bu arada artık reklamlarda yapay zeka kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Tüketiciyi yanıltmamak için bu ibarenin muhakkak ki yer alması gerekecek efendim. Onu da söyleyeyim. Ama şeyi nasıl ayırt edecekler? Bak, enteresan tarafı bu. Diyorum ya, bak mesela belirli bir eşiği geçmek gerekiyor. Bir sürü yerde CGI kullanılıyordu. İnsanlar anlamıyorlardı ne olduğunu. Yani illa yapay zeka mı? Yani illa bu mu yani? Onu mu bekliyordunuz? Onu
0: Acaba yapay
1: bekliyorlar.
0: bir dünyaya doğru mu gidiyoruz?
1: Ya hayır, girmek istemiyorum bu konuda. Hayır, hiç bunu konuşmadık. Hiç bu yok. Tekstil kendini geliştirmeye kapalı demişler. Papi böyle bir, ya bu tekstil var ya, yani hiçbir şekilde kendini sevdiremedi size. Tekstil sektörü böyle şeye gelse, dile gelse, tamam yeter artık, topluyorum tarısı tara. Hiçbirimize bir şey yapacak. Çıkar bakayım o üstünde gömleği falan dese, ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Bu tekstil sektörü hiçbir şekilde kendini yarandıramıyor yani. Ver bakayım o pantolonu. Tamam, şimdi git konuş dese bize, ne yapacağız?
0: Anne babalarımızın eskilerini giymeye başladı. Eskisiydi ya.
1: Eskiler. Satmıyorum artık size bir şey, dedi tekstil sektörü. Bu kadar
0: Evet.
1: yerden yere vuruluyor. Kimseye de yaranamıyor. Düşünsene, ne
0: Büyük
1: yapacağız
0: panik olur
1: artık?
0: ha.
1: Müthiş panik
0: Mesela
1: olur.
0: bir mağazaya giriyorsun. Daha önce tekstil sektöründe işte satış yapıyor. Ben tabii
1: Evet.
0: kadınlar daha çok etkileneceğini düşünüyorum aslında. Bunu söylememem gerekiyordu büyük ihtimal ama mesela mağazaya girdin
1: Kadınlar
0: söyle bir şey.
1: saldırın, linç time. Linç zamanı, saldırın Tonguş'a.
0: Söylesin şöyle şey var mesela hafta sonu gitti
1: Evet.
0: ya şunu almam gerekiyor şeyi vardı ya yani bir
1: Evet.
0: kazak lazım örnek
1: Tamam.
0: veriyorum o
1: Okey.
0: gidilir ve alınması gerekir. Şimdi
1: Tamam.
0: o mağazaya girdiğinde hani böyle şey düşünüyorsun ya gireceğim ve şu şu şu modellere bakacağım. Girdiğinde o mağazanın mesela araba yedek parça mağazası veya raflarının tamamen boş olduğunda senin veya genel olarak insanların neler düşüneceğini çok merak ediyorum. Nasıl bir panik olur? Ama bunu bilmiyorsun oraya gittiğinde. Ya yani kapıyı
1: Hepsisi
0: açıyorlar.
1: birden bitmiş.
0: Aa hiçbir şey yok
1: Hiçbir
0: falan.
1: şey yok.
0: Mesela şöyle bir rüya da olabilir. Yan mağazaya giriyorsun orada da yok. Yani kazak alamıyorsun mesela.
1: Evet
0: Kazak
1: ve şey
0: alamayayım. Bu
1: yapılmış.
0: hafta sonu kadar.
1: Rafa da not bırakılmış. Yeter beni hırpaladın gidiyorum ben diye. Not
0: Ay o
1: bırakılmış. Yaz
0: çok
1: sürgününü
0: büyük panik
1: tahmin
0: olur.
1: ediyorsun. Peki valla öyle. Çok hırpalıyorsunuz tekstil sektörünü. Benden söylemesi yani bilmiyorum. Bir gün şey yapmayabilir. Ayaklanıp gidebilir yani. Bu kadar cümlede kurmayabilir. Ne yaparız o zaman bir düşünelim. Peki sorular var ama Yasemin sen bana git dedin herhalde. Tamam sen de git artık dedi. Tekstil kalsın sen git dedi. Pegasus'u sormuşsunuz. Zarardayım demiş Harun Bey. Biz bunu YouTube'da konuşmaya devam edelim efendim. Nasıl geleceksiniz? Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek istiyorsanız burada link var. Bir süre daha Tonguç Erbaş'la kalacağız. Bekliyoruz sizi. Burada hisse sorularınız da var. WhatsApp'takiler dahil buradan yönlendireceğim. Gelmek isteyenleri beklerim. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Aydınlık başlamıştır. Dışarıda enteresan bir durum var. Cehennemde yer kalmamış. Günahkarları dışarıda yakıyorlarmış gibi. O yüzden efendim çok rica ediyorum. İşinizi bitirdikten sonra tez vakit kendinizi serin bir yere atarsanız. Çok sıcak soğuk sıcak soğuk yapmazsanız. Eminim ki çok daha güzel geçecektir gününüz. Hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: ebeveynlerinize bebes başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA Emeklilik.
1: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa ve

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Bankası.
1: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal, bu bölümde Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Azgan hocamızla beraberiz. Sorularınızı merakla bekliyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Az önce Burak hocamla da sohbeti oradan başladık. O yüzden size de benzer bir noktadan aslında ilk sorumu sormak istiyorum. Şimdi Sintra toplantılarını her sene takip ediyoruz. İşte Fed tarafında Jackson Hole, Avrupa tarafında Sintra toplantıları yıllık olarak bizim için önemli. İşte merkez bankacıları buluşuyorlar. Para politikasına dair bir takım buradan sinyal okumaya çalışıyor piyasalar. Lagarde bu sene işte her tarafta riskler dengeli diyerek paçayı yırttı gibi gözüküyor. Diğer yanda tabii Kevin Warsh'u sıkıştırdılar panelde. Elbette hani sonuçta oradaki moderatörün de işi o, bir şekilde ağzından laf almaya çalışıyor. Ama Fed Başkanı pek böyle o taraflı olmadı, sır verdi, sır vermedi diyelim. Hani noktasal grafiğe nokta koymayan başkan burada da dedi ki sözlü yönlendirmemi 4 hafta sonra görürsün. Yani dolayısıyla toplantıyı burada bekleyeceğiz diye anlıyoruz. Size göre hocam sözlü yönlendirme artık rafa mı kalktı? Bütün finansal krizde konuştuğumuz, işte bedava kasko dediğimiz, İşte hatta Draghi burada Avrupa Merkez Bankası eski başkanı, hani en önemli örneklerden biri bence. Hani koskoca bir batmakta olan Yunan ekonomisinin arkasında durabilmek açısından ortaya attı. İşte bu Euro'nun arkasında Avrupa Merkez Bankası var lafı bir anda böyle 1.40'lardan 1.14'lere falan sürüklemişti pariteyi. Şimdi buradan baktığınızda hocam size göre sözlü yönlendirme bir merkez bankası için hala kritik önemde mi? Yoksa yanıltıcı olma riski içinde bulunduğumuz dönemde taşıyor mu Kevin Warsh'un ortaya attığı gibi?
2: Valla yani şimdi Warsh'un perspektifini biraz anlayabiliyorum tabii şimdi, ama yani bütün dünya merkez bankalarının, tabii ki Fed'in ağırlığı çok meydanda yani dolayısıyla, ama bütün dünya merkez bankacılığı sözlü yönlendirmeden vazgeçecek birdenbire diye bir eğilim olacak kanaatine değilim. Özellikle Avrupa Merkez Bankası zaten çok standart merkez bankacılığı yapmaya devam ediyor. Faiz arttırımı konusundaki mesela tavırları bence bu standart merkez bankacılığı eğiliminin önemli bir göstergesi. Çünkü mesela böyle arz yönlü bir enflasyona aslında baktığınız zaman ana akım merkez bankacılığı içinde bile faiz arttırımıyla cevap verilmeyebileceği konusunda bir görüş var. Ama biraz böyle Avrupa Merkez Bankası o çok bildiğimiz standart merkez bankacılığına bence devam edecek. Dolayısıyla yani Fed Warsh'la birlikte böyle bir yere doğru kaydı diye bütün dünyanın ben o tarafa gideceği kanaatinde değilim. Burada birincisi bu. Şimdi hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? O uzun bir tartışma konusu. Biraz bekleyip de göreceğiz bir parçada, ama yani sonuçta etkileri açısından, yani Warsh'un söylediği şu: piyasa kendi fiyatlamasını yapsın. Ben onu yönlendirmeyeyim. Piyasa fiyatlamalarına göre, gelen veriye göre de ben enstrümanlarımı kullanarak politika konusundaki aksiyonlarımı alayım diyor. Bunun sonucunda tabii ki Merkez Bankası bir çıpasından yoksun kalacağı için, piyasa Merkez Bankası'nın bu çıpasından yoksun kalacağı için volatility'nin, yani oynaklığın artacağı çok açık. Bunu göreceğiz. Ve onu zorlayacaklar da, böyle biraz önce bahsetmiş olduğun gibi Zeynep, ağzından laf almaya çalışacaklar. O da kesinlikle yani kolay bir lokma değil, yani öyle kolay kolay ağzından laf almanın da mümkün olabileceği kanaatinde değilim. Bu tutumunu sürdürecek ve bu ne getirip ne götürecek bir parça göreceğiz, ama bir anladığımız kadarıyla ana akım merkez bankacılığının bel kemiği olan bu sözlü yönlendirmenin Amerikan Merkez Bankası'nın gündeminden çıkıyor olması bütün dünyaya tabii ciddi bir finansal piyasalarda oynaklık getireceğini düşünüyorum doğrusu. Bunun da bu oynaklığında çok iyi olacağı düşüncesi, ne diyeyim, şahsi kanaatim yani buradan bu kadar böyle radikal bir çıkış olması yani ve o oynaklığında reel kesimi olan etkileri de olacaktır diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz, ilginç bir deneyim olacak diye düşünüyorum doğrusu.
1: Şimdi hocam reel kesime tabii geleceğiz ama öncesinde bizim tarafa geldiğimizde 2012'den beri ilk defa bizim Merkez Bankası Başkanımız da Ödemeler Bankası'nda, Uluslararası Ödemeler Bankası BIS'te bir sunum yaptı. Şimdi oraya baktığımızda iletişim neden önemli? Bunun altını çizen bir sunum karşımıza çıktı esasında. Evet. Hani enflasyonla ilgili kuru gürültünün çok arttığı süreçlerde özellikle merkez bankalarının daha şeffaf olması gerektiğinin önemine dikkat çeken bir yine sunum takip etmiş olduk kendi merkez bankalarının.

0: Bankası Başkanımızdan özellikle video yoluyla yapılan hem görseli hem sesi olan tip iletişimin işte enflasyon beklentileri, kur beklentileri ve Merkez Bankası kredibilitesi, merkeze olan güven açısından önemli dikkat çeken bir sunum yaptı Merkez Bankası Başkanımız. Bizim taraftaki iletişimi siz nasıl buluyorsunuz? Bize verilen yönlendirmede size göre hani şartlar oluşsa faiz indirmek isterim diyen bir Merkez Bankası sizce de var mı?
1: Şimdi bizim Merkez Bankası'nın tabii credibility'ye olan ihtiyacı çok yüksek şu an baktığımız zaman. Şimdi tabii Fed de uzun zamandır hedefini tutturamıyor. Yani neredeyse 5 yıl falan oldu galiba yani hedefi tutturamayalı. Ama biz daha da uzun bir zamandan beri tutturamıyoruz.
0: Ve %5'i de tutuyoruz.
1: Evet ve hedef o da ayrı bir konu.
0: Resmi hedeflerde.
1: Yani şimdi... O da tabii tartışmaya değer bir konu. Yani bir Merkez Bankası'nın hedefi var, bir de tahmini var. Yani şimdi bu çok anlamlı bir şey değil. Ama hedef şunu ifade ediyor anladığım kadarıyla. O tabii biz buraya hala sadığız. Yani biz 5'e gelemezsek de...
0: Yurt dışında %2'si yani o aslında.
1: Evet o 2. Ben diyor ki ben bunu istiyorum ben diyor. Ama tahminim de yani gerçekler var ortada. Oraya yaklaşamayacağım. Gerçekçi bir veri analizi yaptığım zaman yaklaşabileceğim yer burası diyor. Ama benim niyetim bu. Bu anlamda baktığınız zaman tabii ki anlamda. Hani diyor ki çünkü şu da olabilir. Yani Merkez Bankası sadece tahmin açıklasa o zaman denecek ki yani bu Merkez Bankası'nın gitmek istediği bir yer yok. Dolayısıyla hani bu biraz garip de görünse hedef ve tahmin ikilisi ama bu anlamda anlamlandırılabilir bir şey. Ben Merkez Bankamızın bu anlamda iletişiminin çok iyi gittiğini son zamanlarda da özellikle gayet olumlu bir biçimde seyrettiği kanaatindeyim. Bir de tabii bizde özellikle tabii ki Fed'in böyle bir problemi yok. Avrupa Merkez Bankası'nın da yok. Biz aslında tabii ki tek hedefliyiz Fed'in aksine hem orada evet. Büyüme ve şey var enflasyon
0: hem
1: var.
0: Hem istihdam var.
1: Evet ama bizde de istihdam açık açık hedef olmasa bile istihdam hedef hatta bence bizde bir üçüncü hedef daha var. Yani o da döviz kuru tabii. Aslında piyasanın çok canı baktığı yerlerden bir tanesi de o. Yani tabii ki dolaylı olarak döviz kuru enflasyonu kontrol etmeye yarıyor. Yani onun için var o orada. Yoksa döviz kurunun kendi başına bir anlamı olduğundan değil.
0: Yani ama, kur politikası para politikasının ikamesi değil sonuçta.
1: Değil tabii. Ama finansal piyasa için belki de şu anda yani carry trade yapanlar, yurt dışından sermaye getirenler için aslında en önemli, yani içerisi için de öyle sadece yurt dışı için değil. En önemli şey o. Merkez Bankası'nın burada inandırıcılığı çok yüksek. Yani baktığımız zaman yorumlara yani çok az bir kısmı dışlarsak Merkez Bankası'nın burada bu kur politikasını başarılı bir biçimde sürdürebileceğine dair inanç hakim. Ben de öyle düşünüyorum bu arada.
0: Çünkü yani, ZK adımıyla da 5 milyar dolar daha rezerve gelecek diye anlıyoruz.
1: Tabii elbette. Yani hani orada bir problem olmayacağına inancımız yüksek. Ve şu açıdan da çok başarılı bu savaş sonrasında aslında para birimini istikrarlı tutmayı başaran neredeyse tek gelişmekte olan ülke. Bu anlamda Merkez Bankası'nın başarılı olduğunu düşünebilirim. Şimdi şunu eleştirebiliriz tabii. Yani bu kuru böyle tutmak sanayiye zarar veriyor vesaire, ihracatçıyı yaralıyor vesaire gibi argümanlar öne sürülebilir. Ama ben şu an içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda bunun gerekli olduğunu, her ne kadar mali kesime maliyeti yani ihracat açısından baktığınız zaman da aslında ilk başlarda o fiyat rekabeti açısından önemli bir gösterge olarak düşünülüyordu. Ama artık pek orası yani ihracatçı firmalarda aslında finansmanlarını da çoğunlukla yabancı para cinsinden yaptıkları için bir şekilde finansman maliyetlerini de o biçimde dengelemeye doğru götürüyorlar ve fiyat rekabetini bir öyle kontrol etmeye çalışıyorlar. Zorlandıkları açık ama yani şu tespiti de yapabiliriz. İhracatçılar için artık eski dünyada olduğu gibi, Türkiye'nin eski gündeminde olduğu gibi bir fiyat rekabeti özellikle emek yoğun sektörlerde yapmak artık söz konusu değil. Yani orada da bir marka strateji, mesela tekstil için bir marka stratejisi izleyip daha katma değeri arttıracak biçimde iş gücü maliyetleri görece yüksek de olsa rekabet etme yoluna doğru geçecekler. Yani aslında o tarafa doğru bir bence bu politikanın böyle de bir sonucu da oldu baktığımız zaman. Hizmetler kesiminde baktığınızda ciddi bir ihracat performansı söz konusu. Evet, tabii ihracat diğer geleneksel kesimlerde geriliyor ama böyle Türkiye'nin bu anlamda bir dönüşüme doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi lafı biraz başka bir tarafa doğru getirdim ama konudan sapmayalım. Yani bu politika uygulanmaya devam edecek ve herkes de bunun şu an itibariyle en azından ters bir şok olmadığı sürece, ciddi bir şok olmadığı sürece, ki zaten şoklarda şu anda savaşta konusunda da bir netleşme söz konusu. Bu anlamda ben başarılı bir biçimde götürdüğü kanaatindeyim. Faiz tarafında da Merkez Bankası'nın faizi indirmek istediği açık. Türkiye'de faizi indirmek istemeyen yok zaten. Yani hani o net. Çünkü bunun bu kadar yüksek finansman maliyetleriyle, özellikle de işletme sermayesinin bu kadar gerekli olduğu bir ülkede bu yüksek faizin savunulması mümkün değil. Ama şu da bir gerçek ki kuru kontrol altında tutmak için, özellikle kuru kontrol altında tutmak için faiz enstrümanı çok açık bir biçimde çok önemli. Yani orayı Merkez Bankası tersine çevirmek istemeyecektir. Yani bu kur cephesindeki sakinliği ve o anlamda çok yavaş yavaş ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ama bunu gayet başarılı bir biçimde iletişimin kuruyor ve hiçbir zaman içinde ben şu anda şöyle bir mesaj verdiği kanaatinde değilim. Evet, faiz indirmek istiyorum ama bunu hemen yok, ne olursa olsun, hı hı, falan
0: değil,
1: öyle,
0: değil.
1: Öyle bir şey yok.
0: Yani zemin çok, olursa.
1: Zemin olursa diye şeklinde
0: bir
1: yapıyor.
0: Belki algı olabilir. Evet. Bir yandan da dolarizasyon dediniz hocam. Ekonomist Haruk Birimcekçi'nin de hesaplaması var. O da diyor ki işin içerisine işte BES'leri katıyor, fonları katıyor. Hı-hı. Sadece DTH var üzerinden, hı-hı, gitmiyor. Böyle bakıldığında hani yekünün dolarizasyonu dediğimizde 2024 diyor Mart'ında biz %47.4 ile zirve gördük. Ocak 2025'te bu oran %35,1'e indi. Şu anda Haziran sonu rakamlarında dolarizasyon oranı %37.57 diye görüyorum sistemde demiş. Böyle bir hesap paylaştı. Biz de aktarmış olalım izleyicilerimize. Şimdi yarın içeride enflasyon verisi gelecek hocam. Sıcak, hı-hı, veriyle ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Bu arada, hı-hı, Temmuz'la da alakalı 0.4 puanlık bir yukarı yönlü hareket geleceğini de hesaplamış Haluk Bey. Dün açıklanan işte otoyol ve köprü geçiş, evet, ücretleri zamlı, bir de sağlık uygulama tebliğindeki yine katılım, evet, pay tutarlarındaki değişimlerle birlikte. Evet. Şöyle bir hani Haziran ve sonrasına baktığınızda enflasyonda görünüm merkezin işte bu arzularını yerine getirmeye ne kadar uygun bir zemin sunacak bize. Tabii savaşın haber başlıkları her gün U dönüşü yapabiliyor, bunu biliyoruz ama.
1: Evet, savaş cephesinde ben görüşüm iyimser. Dolayısıyla orayı kapattık gibi. Petrolde gerileme de sürecek gibi gözüküyor. Çünkü uzunca bir zaman körfezde biriken petrol arzı şimdi piyasaya sürülüyor. Ve dolayısıyla petrol fiyatlarındaki bu düşük petrol fiyatlarıyla gideceğiz bu şekilde. 60'lara gelir miyiz? Yani onu şu anda ne kadar hızlı geliriz vesaire tahmin etmek mümkün değil ama eğilim o tarafa doğru gidiyor. Yani bu şey kalıcı olur olmaz ama savaş öncesinde zaten beklentiler de buydu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın oradan eli rahat. İkincisi gıda fiyatları açısından da iyi bir pencere var. Çünkü tarım üretimi gerçekten iyi gitti. Bu sene gayri safi milli hasılaya tarımın katkısı pozitif olacak. Biliyorsunuz geçen sene negatif bir katkıyla sonuçlandırmıştık.
0: Kuraklık dedik, don dedik, evet, geçen yani sene.
1: Ama bu sene öyle değil. Bu sene rekolte iyi. Yani buğday rekoltesi gelen haberler iyi. İyi bir yağışlı bir sezon geçti. Sadece o tarafta değil. Bakın bir de ayrıca yine enflasyona olumlu katkı verecek olan bir hidroelektrik üretiminden bir enerji elektrikte de bir rahatlama söz konusu. O da ithalat cephesinde bizi rahatlatıp cari işlemler açığının daha kontrol edilebilir bir düzeyde olmasına katkı verecek. Bütün bunlar enflasyon üzerinde olumlu. Ama yani maalesef galiba yani bunu anlayamıyorum doğrusu. Bu zamlar konusunda söylemek. Yani tam böyle bir onu pencere kazanırken hemen böyle biz kendimiz negatif etki yaratacak bir
0: şimdi maliye politikası para politikası eşgüdüm hikayesini bir daha konuşacak hale geleceğiz o zaman.
1: Öyle.
0: Yani 0.4 puan 0.4 puandır sonuçta yani.
1: Tabii yani özellikle yani bir de algıyı da bozması açısından önemli. Yani herkes bunu konuşuyor. Şimdi yarın ya mesela
0: hali halkının %85'i önümüzdeki 12 ayda enflasyon düşeceğini düşünmüyor. Az önce grafikte ekrana getirdik.
1: Evet yani şimdi yani tam olumlu bir pencereye geçecekken savaş bitmiş. 1'e yakın bir enflasyon gelecek. Biraz üzerinde, biraz altında. Bence biraz altında bile olma ihtimali çok yüksek. Aylık tabii. Şimdi enflasyon ilk defa düşüşe geçecek. Yıllık enflasyon o veriyle muhtemelen. Neyse şimdi tam rakamı hesaplayamadım ama 32'lerin biraz altına gideceğiz zannediyorum. Dolayısıyla şimdi bir zam haberiyle yani bunu bilmiyorum biraz daha öteleyemezler miydi vesaire. Özellikle sağlık tarafında hani bunu yap, onun etkisi daha da büyük olacak köprülerden öbürünün. Şey, onu bilemiyorum tabii ama yani maliye politikası sürekli böyle bir fırsat bulduğu zaman gelirleri arttırmak yönünde bir hamle yapıyor. Yoksa hani şey de çok kötü değil. Baktığınız zaman evet savaşla birlikte belli orada bir yük geldi maliye politikasının üzerine ama hani baktığınız zaman ne borçluluk tarafında ne harcama tarafında öyle endişe edici bir durum da yok. Yani bunu biraz daha enflasyonu önceleyip hani vergi gelirlerini biraz daha bir parça daha maliyete katlanabilirlerdi gibi geliyor. Çünkü algıyı bozdu bir parça. Cuma günü gelecek olan iyi rakamın algısını bir parça bozdu. Çünkü bahsettiğim gibi bütün bu hem gıda hem şey hepsi beraber yaz dönemi de iyi bir dönem geçirip belki hizmetteki katılığı kırmak için iyi de bir fırsat elde edebilirdik burada diye düşünüyorum. Zaten ekonominin biraz yavaşladığı da çok açık ilk 6 ayda onu da görüyoruz. O yavaşlığın da hizmet kesimindeki katılığı kırmak açısından önemi büyük olmak.
0: Turizm belki orada değil mi?
1: Evet turizm de canlanacak. Evet tabii turizm de canlanacak orada doğru yani. İkinci yarısında, ikinci 6 ayda ekonomi hızlanacak bir parça. Onu biliyoruz yani turizm gelecek ama turizmin aynı zamanda da işte cari işlemler dengesini olumlu etkiler, döviz girdisi olacak. O da dolaylı olarak dövizi kontrol etmeye yardımcı olacak ve enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olacak. İşte gıda fiyatları ortada, petrolün yapacağı olumlu etki. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman biraz da yani ikinci yarıda hızlanacak ekonomi ama bu yavaşlığın verdiği etkiyle bir parça hizmet kesimindeki katılığı kırmak için bir şans elde edebiliriz. Yani bunu şu anda bu maliye politikalarıyla şu anda hani onu sakatlamak bence çok iyi olmadı bana göre. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz yarın gelecek olumlu görüntüyü olumsuz etkileyebilir. Bu böyle ama enflasyon verisinde benim bakacağım yer özellikle hizmet tarafı olacak tabii ki. Yani orayı çünkü diğerini kontrol edebiliyoruz hizmet dışı mal enflasyonunda kurla. Tabii orası da çok yükseldi petrol ve savaş etkisiyle ama şimdi o kontrol yani döviz kuru orayı kontrol ediyor. Hizmetin çok katılığı çok yüksek. Oraya bakıp oradaki katılığın ne kadar zayıfladığına dair bir emare görmeye çalışacağım yarınki veride. Benim açımdan en önemli yer orası. Çünkü baktığımız zaman her ne kadar büyümeye başlamış da olsa bahsettiğin gibi turizmin de katkısıyla ikinci yarıda bir genişleme ekonomide olacak. Faiz indirimin de bir aşamada zaten bir faiz indirimi ortalama fonlama maliyeti direkt politika faizine yaklaşarak yavaş yavaş olmaya başlayacak ama onun da etkilerini yani biraz daha iyileştirici etkisini görmek için Eylül'e kadar beklemek lazım. Yani bu yaz enflasyonu bizim için bir fırsat, hizmet enflasyonunu kırmak için Umarım iyi bir veriyle yarın karşı karşıya kalırız diyeyim Zeynep.
0: Şimdi hocam az önce bahsettiğimiz reel sektör hikayesinde otomotiv rakamları geldi. Hemen otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği rakamları da son dakika olarak ekranınızda yer aldı. Bizi sesli takip edenler için, radyodan izleyenler için de hemen söyleyelim. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran'da yıllık %11,44 oranında daraldı. 105.041 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde yine otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %8,19 daraldı. 558,179 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları Haziran'da 27.485 ile otomobil pazarından %6,2'lik bir pay aldı. Rakamlarını ODM'de bizimle paylaşıyor. Şimdi hocam az önce ortaya koymuş olduğunuz tablo, işte ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %40, politika faizi %37 de diyoruz. Bu farkın kapanabilmesi için gereken süreci öteledi veya uzattı diyebilir miyiz o zaman?
1: Yani
0: bu 0.4 puan ekleyecek, evet. Temmuz'da diyoruz ya, önceden yönlendirilen hikayesi. Yani, o yüzden sordum.
1: Bilemiyorum. Onu görmek lazım tabii. Şey yapar mı? Orayı rahatlatmayı biraz öteler mi? Emin değilim doğrusu. Bir görmek isteyecektir tabii onun da etkilerini. Ama yani korkarım biraz öyle de olmuş olabilir doğrusu.
0: Yani size göre ne zaman bir normalleşme olur burada?
1: Şimdi bu veriyi bir görelim, ondan sonra bir de ondan sonraki veriyi görelim. Yani ben bu ay mesela yavaş yavaş, yani bir ay içinde olabilir, bir aya doğru yavaş yavaş da ama yani tam 37'ye getirmek, yani fonlama maliyeti ve sonradan da fonlamayı aylığa geçirmek, bu görünümde Eylül'e kadar zamanı var sanki. Zeynep bir parça.
0: Şimdi onu diyecektim hocam. Evet. Haziran, Temmuz dediğiniz noktada artık Eylül'e atıyorsunuz Eylül topu zaten. Evet. Çünkü Ağustos'ta toplantı yok. Onun için Eylül'e kalacak olan.
1: Evet, ben öyle
0: 13 Ağustos'ta da enflasyon raporunu göreceğiz bu arada.
1: Evet, bunların hepsi çok kritik. Yani oraya kadar Merkez Bankası'nın göstermiş olduğu politika yönelimi bunu gerektiriyor sanki. Çünkü ama şeyde de eli rahat. Tabii döviz faiz tarafındaki esas faktör talepten ziyade döviz tarafı tabii. Orayı kollamaya çalışıyor. Yani orada bir hareket yaratmamaya çalışıyor. Özellikle yerliler tarafından bir hareket yaratmamaya çalışıyor. Yabancı para girişinde ben ya olumluya doğru gideceğimizi düşünüyorum tabii. Çünkü yani Türkiye şimdi birdenbire uluslararası şeyde yeniden makbul bir ülke haline gelmeye başladı. NATO zirvesi vesaire yapılan. Raporlara da sen de bakıyorsundur. Özellikle Société Générale vesaire. Oradan çok iyi, Türkiye'yi iyi yansıtan raporlar gelmeye başladı. Yani böyle bir siyasi süreçle beraber, uluslararası ilişkilerdeki süreçle beraber Türkiye'nin böyle bir cazip bir ülke haline gelmesi. Bütün bunlar kur tarafını daha rahatlatacağı için Merkez Bankası'nın da biraz faiz hamlelerini yapma konusunda elini rahatlatacaktır. Ama temkinli gideceğinden eminim. Temkinli gidecek çünkü burası çok önemli. Çünkü bir taraftan da yani her ne kadar herkes şu anda Merkez Bankası'nın burada kontrol gücünün tam olduğuna da inansa kur tarafında. Ama hep de bizim aklımızda maalesef böyle, ekonomi böyle bir şey işte. Yani sonuçta 2021'in sonunda işte yaptığınız o politika ve o kur sıçraması, sonra 23'te de Haziran'da da olan o kur sıçraması insanların belleğinden gitmiyor. Ve bir türlü de hani finansal okul yazarlığımızın da hani çok gelişkin olduğunu da söylemek kolay değil. Yani yaygınlık açısından ve böyle beklentilerin oluşması... Yani da çok normal. Yani insanlar hep bir kur. Şu kur şeyini bir çıkartabilsek gündemimizden zaten o zaman çok daha da rahat.
0: Amerika'da euro dolar kaç deseniz bilmiyordur büyük bir ihtimal. Kesinlikle. Başka bir ülkenin kuruyla bu kadar ilgilenmiyordur büyük bir ihtimalle.
1: Yok, kesinlikle ilgilenmiyordur. Yani bu böyle bu şey bizim para politikasındaki ayağımızın prangası. Yani o tarafta bir rahatlık oluştuğu zaman gerçek bir para politikası uygulamaya doğru geçebiliriz. Yani o zaman tam da Fed'in de yaptığı gibi, Avrupa Merkez Bankası'nın da yaptığı gibi talep odaklı bir faiz politikası, para politikası daha rahat uygulanabilir. O zaman daha ekonomiyi canlandırmak, işte ekonomiyi şimdi yani isteniyor ama neden korkuldu? meydanda. Yani içeri, birdenbire içeride bir panik yarattığınız zaman o zaman çok ciddi bir talep geliyor. Biraz önce konuştuğumuz şeyler de önemli. Yani fonlar mesela artık vadeli mevduatta değil şeyin büyük bir bölümü. O anında dövize dönebilir. Hiç olmasa vadeliyken hiç olmasa bir iki gün
0: bağlayıcılığı var. İşte faizi kaybetmeme güdüsüyle bozmama ihtimali var.
1: Var vesaire, zaman alacak. O arada o önemli bir zaman. Yani öyle bir havanın oluşmasını engellemek için. Şimdi fondayken anında dönebilir ve bunlar tabii ve o hala zihinlerde o kur yükselmesi, sıçraması durduğu için, kaldığı için bunu çok temkinli gitmek durumunda hissediyor Merkez Bankası. Ama

0: kontrol etmekte çok daha rahatlayacak ve o zaman bir parça da faizleri daha yavaş yavaş normalleşmeye doğru götürebilir. Ama benim Merkez Bankası'nın söylediklerinden, tavırlarından anladığım kadarıyla çok temkinli gideceklerini düşünüyorum Zeynep.
1: Şimdi hocam ayın 23'ünde merkez kararı gelecek. Son 1-2 dakikamız içerisinde de NATO'dan da bahsettiniz. Temmuz takviminde konuşmadığımız bir Moody's'de Fitch kaldı. Ayın 17'si ve 24'ünde not değerlendirmeleri de var Türkiye'ye ilişkin. Buralardan bir beklentiniz olur mu hocam? Olumlu veya olumsuz yönde?
0: Ya, olumsuz yönde bir beklentim yok. Yani olmayacağını düşünüyorum kesinlikle. Hele bu yani şeye baktığınız zaman bu konjonktüre, NATO vesaire bilmem ne. Oradan Türkiye'yi böyle kötü bir gösterecek.
1: Borcunu çevirebilmesine ilişkin hani.
0: Yok, ben öyle bir problemin zaten olmadığını düşünüyorum. Zaten raporlara da yansıyacağını düşünmüyorum. Ha, olumlu bir şey olur mu? Belki tonlama açıklamada belki biraz olumluya doğru seyreder ama yani not değişimi falan onu da beklemiyorum. Tabii bu ortamda onun da olması söz konusu olamaz tabii ki, çok normal olur.
1: Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Azgan hocam çok teşekkür ederiz bu sabah bize verdiğiniz değerli bilgiler için. Kısacık bir reklam arası verelim, ardından tekrar buluşalım.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: artıracağı için uzun vadede acaba enflasyonu düşürücü etkileri daha mı çok ağır basar? Bu da yine Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz Sintra'da düzenlediği yıllık toplantılarda sorulan sorulardan bir tanesiydi. Fed Başkanı Kevin Warsh ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bu soruların yanıtlarını ararken hangi cevapları verdi? Biz de bu mesajları sizlerle paylaşarak sabah raporunu bu sabah noktalıyoruz efendim. 9.45'te piyasa masasında finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızda olacağız. Bekleriz. Hoşçakalın.
1: Geçici olduğunu düşünüyorsunuz siz. Ben Sayın Macklin'in bıraktığı yerden devam edeyim. Biz de elbette küresel finansal krize farklı pozisyonlarda yakalanmıştık. Koşullar farklıydı belki ülke bazında ama Sayın Lagarde özellikle yeni fikirler konusunda bize çok cesaret vermişti. Yine FED tarafında mesela ben şimdi görev güçleri oluşturmayı hedefliyorum. Bunların da kamu yararına, halkımızın yararına olacağını düşünüyorum. Üretkenliği iyileştireceğini, enflasyon çerçevesini iyileştireceğini düşünüyoruz. Ve bunlar umuyoruz ki güzel uygulamalara dönüşür ve farklı ülkelere de ilham olur. Elbette bir ekonominin yaşadıkları farklı ekonomilere de yansıyor. Bu noktada Macklin çok güzel bir şey söyledi. Şoklara biz farklı noktalarda yakalanıyoruz ama mesela ABD'de şimdi bir yapay zeka patlaması var. Bu da sermaye harcamalarını çok etkiliyor. Talep de var ancak arz tarafı ne olacak? Bu tarafların da çok iyi takip edilmesi gerekir. Enflasyonist bir durum yaratır mı sizce? Kısa vadede belki talep tarafında bir şey görebiliriz. Ama tabii biz Merkez Bankası olarak biz karar vereceğiz enflasyonist olur mu olmaz mı? Sizce? Bence genel bir yansıma olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim. Burada iki olasılık var. Şimdi meslektaşlarımın da olduğu gibi ya fiyat istikrarı hedefimizi yerine getirmeye çalışacağız ya da belki satır aralarında farklılaşacağız. Mesela şu anda yapay zeka patlamasına baktığımız zaman gerçekten çok ağırlığını hissettiriyor Amerika'da ve bu bir probleme dönüşmemeli. Çok ciddi sermaye harcamaları yapılıyor bu tarafa da, bu tarafta ve belki de bir finansal mühendislik geliştirmek gerekiyor. Elbette kar önemli. Belki hisse geri alımları gerçekleşecek. Herkes şu anda geleceğe yatırım yapmak istiyor. Çünkü ekonominin bu tarafında yaşananlar çok ciddi etkilere sebep olacak. Ve para politikası olarak biz bu yaşanırken nerede duracağız? Şimdi önümüzdeki 4 hafta çok heyecan verici olacak benim için. Ancak sonuçlara çok odaklanmamız gereken de bir süreç olacak ki bir diğer krizi yaşamayalım. Sayın Lagarde, sizin yorumunuz nedir bu konuda? Şimdi çok güzel detaylara değindi. Değişim kaçınılmaz ancak hızı artık çok fazla. Dolayısıyla belki yeni ölçüm biçimleri, yeni düşünce şekilleri, yeni araçlara ihtiyacımız var ki en doğru kararı bu yollarla verebilelim. Elbette sonuçlar çok çok önemli. Belki de baktığımız ya da düşündüğümüz senaryoları hafif, orta, şiddetli şekilde farklı kademelerde düşünmek de faydalı olacaktır. Aynı şekilde riski her zaman değerlendirme ve detaylarımızda var tutuyoruz, merkezde tutuyoruz. Çünkü bunlar da çok önemli. Enflasyonun üzerindeki ve büyüme üzerindeki riskler hangi yönde? Bunun dengesi nasıl bulunur? Bütün bunlar çok önemli sorular. Birkaç hafta önce tabii bizim de aklımızdaki sorular bunlardı. Ama değişim o kadar hızlı yaşanıyor ki mesela petrol fiyatlarını düşünün. Ne kadar hızlı yükseldi, ne kadar hızlı düştü. Şu an 72 dolar seviyelerini konuşuyoruz. Daha hemen Mart ayında 120 dolar seviyelerindeydi. Yani değişim hızı çok arttı. Dolayısıyla buna en doğru zamanda, en uygun şekilde tepki verebilmeyi, karşılık verebilmeyi de öğrenmek ve bulmak durumundayız. Yapay zeka tarafıyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii Merkez Bankası başkanlarına doğrudan yapay zeka sormak ne kadar makul bilmiyorum ama bunun da dönüşümsel bir teknoloji olduğunu kabul etmemiz lazım. Çığır açan ve tabana yayılabilecek potansiyelde bir teknoloji bu. Dolayısıyla bizim açımızdan analiz edilmesi gerekiyor. Hem kendi adına neler yaşanacak, hem aynı şekilde gelişim hızı ne olacak, ne kadar çabuk yayılacak, nerelere etki edecek ve biz merkez bankacılar olarak nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar önemli. Üretkenliği iyi bir şekilde artıracaksa o zaman belki de gelecekte

0: çok radikal değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Ki merkez bankacılar olarak bizlerin bunu ölçümleyebilmesi de gerekiyor. Mesela bu gelişmeler enflasyonda kademeli bir düşüşe sebep açar mı ya da bunun yan etkileriyle enflasyon nasıl etkilenir? Bütün bunları dikkate almak durumundayız. Yani arka planda takip edilecek çok şey var. Aynı şekilde meselenin yatırım boyutu, şirketler seviyesinde neler yapılıyor, hangi adımlar atılıyor, bunların hepsine bakmak durumundayız ve bir taraf diğer tarafı kötü etkilememeli. Elbette şirketler dediğimiz kadar burada pazarlar, piyasalardan da bahsediyoruz. Bu hyperscale'lerin çok ciddi bir kısmı pek çok farklı sektörü besliyor. Yani bu oyunda da yine hep beraber varız ve bu tedarik zincirini düşüneceksek o zincirde herkesin sağlıklı bir şekilde var olabilmesi lazım ve birbirimize bağlıyız. Aslında bir tarafı diğerinden ayrı tutamayız. Yani gelir kaynakları da benzer bir durumda. Dolayısıyla herkesin aynı noktada olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
2: Bloomberg KT katkılarıyla.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe girerken dün özel sektör istihdam verilerini yakından takip ettik küresel piyasalarda ama daha da önemlisi Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalar vardı. Enflasyona dair temkinli açıklamaları gelmeye devam etti ki Trump'a rağmen özellikle Fed'in özelliğini bir kez daha vurgulandığını takip ettik. Bugün ise piyasa açısından kritik bir gün, ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine gözler çevrilmiş bulunmakta. Dolayısıyla ekonomik veri eşliğinde şekillenecek olan ve faiz patikasına ilişkin sinyaller aranacak.

0: Öncesinde nasıl fiyatlamalar oldu? İkili görüşmeleri takip ettik. ABD ve İran arasında çarşamba günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler turu kalıcı bir barışa yönelik somut bir ilerleme sağlamadan sona erdirildi. Taraflar iki hafta önce duyurulan geçici anlaşmayla çözüldüğü belirtilen konulara odaklandığını takip ettik. Piyasaların odağı ise hem veriler olmak üzere hem de jeopolitik gelişmelere çevrilmiş bulunmakta. Evet, dünkü istihdam verileriyle birlikte, beklentilerin altında zayıf gelmesiyle birlikte altın tarafında bir hareketlenme gördük. 4000 doların üzerine bir kez daha gördüğünü takip ettik. 4029 dolardan yükselişte tamamladığını takip ettik. Petrol tarafında Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın artması ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesiyle birlikte 3. gününde de gerilediğini takip ederken, diğer tarafta dün Portekiz'de gerçekleştirilen Merkez Bankacılığı Forumu'nda hem Christine Lagarde'dan hem de Kevin Warsh'tan yapılan açıklamalar dikkat çekti. Peki içerideki fiyatlama neye işaret ediyordu? Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi günü %1,62'lik bir değer kazancıyla 14.350 puandan ise tamamladığını takip ettik. Bugünden neler bekliyoruz? Küresel piyasaların manşeti elbette jeopolitik gelişmeler olurken, diğer tarafta görüyoruz ki bunun yanı sıra makro veriler şekillenmeye devam ediyor. Çünkü bu süreç içerisinde Fed'in faiz patikasına ilişkin sinyaller aranmaya devam edecek. Evet, başlıklara şöyle bir bakalım. Doğadan kalıcı bir barış çıkmadı. Geçici anlaşma yönündeki konulara odaklanan bir görüntünün çıktığını da takip ettik. Warsh'tan ise enflasyon mesajı geldi. Kevin Warsh son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon risklerinin azaldığını belirtti ve fiyat istikrarı sözü de verdi. Toplantısında, son gerçekleştirilen toplantıda özellikle fiyat istikrarını an ve an vurgulamıştı Kevin Warsh. Dün Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Avrupa Merkez Bankası'nın yıllık merkez bankacılığı forumunda konuşan Warsh, bu çeyreğin İlk 4 haftasına ilişkin enflasyon beklentileri azaldı. Enflasyon riskleri de azaldı. Geçen ay Fed Başkanı olarak düzenlemiş olduğu ilk toplantısında verdiği Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı sağlayacağı şeklindeki sözünü bir kez daha yenilemiş oldu ve %2'lik oradaki hedef göze çarpıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ticaret anlaşmasını yenilememe kararı aldı. Meksika ve Kanada arasındaki ticaret anlaşmasını yenilememe kararı alırken, uzun vadeli olarak bu yenilememe kararını alırken, her yıl gözden geçirilmesi de planlanıyor efendim. Dolayısıyla yakından takip edeceğiz. Bir tarafta da ticaret gerilimiyle karşı karşıya kalınabilir mi, yoksa anlaşmalarla ilerlenen süreç mi olacak? Haber akışları ile birlikte teknoloji sektörlerinde hisselerindeki sert satış takip ettik. Sektörlere yönelik haber akışının etkisini gördük. Amerika Birleşik Devletleri teknoloji hisseleri dün sektöre ilişkin yapılan haberlerin etkisiyle birlikte de sert şekilde düştü. Konuya yakın kaynaklara göre Meta, yapay zeka hesaplama gücüyle yapay zeka modellerine erişim ücret karşılığında sunacağı bir bulut alt yapısı hizmeti de geliştirmeyi planlıyor. Yakından takip edeceğiz. Sektör haber akışlarının etkisiyle birlikte bir miktarda o sert satışlarını devam ettirdiğini de takip etmiş olduk diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve 2 Temmuz bugün neleri takip edeceğiz? Dün ADP tarafını takip etmiştik. Bugün tarım dışı istihdam odak verisi olmaya devam edecek, odak noktası olmaya devam edecek. Ama bunun yanı sıra jeopolitik gelişmeler ise en önemli gerekçe olmaya devam ediyor piyasadaki hareketin yönünü belirlerken. Euro bölgesinden işsizlik oranı gelecek saatler 12'yi gösterdiğinde, 14.30'da ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan rezerv oranlarını takip ederken, para ve banka istatistiklerini 14.30'da yine takip edeceğiz. Bunun yanı sıra 15.30'da aslında piyasaların gözü kulağı an ve an 15.30'a çevrilmiş bulunmakta. İşsizlik başvuruları, tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançları yakından takip edeceğiz. Haziran ayına ilişkin veriler özellikle burada istihdam piyasasının canlılığını ya da zayıflığını göstermesi açısından önem arz ediyor. Fed'in patikasını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra saatler 17'yi gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden fabrika siparişleri verisi ve dayanıklı mal siparişleri verisi ise saatler 17'yi gösterdiğinde takip edeceğimizi söyleyelim. Ve bu kritik gündemde küresel piyasalarda hareketlilik devam ederken, Fed manşeti devam ederken bizim gibi EM'ler nasıl şekillenecek? Kendilerine bir fırsat mı yaratacak, yoksa riskle karşı karşıya mı, küresel ekonomideki en büyük risk yavaşlama mı, yoksa enflasyonist risk mi, kendisiyle değerlendirelim. İz Kapital gelişmekte olan piyasalar kıdemli danışmanı Emre Akçakmak bizlerle birlikte. Emre Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, günaydın.
0: Emre Bey, bir taraftan enflasyon verisini yakından takip ediyoruz. Küresel piyasalar bu savaşın getirmiş olduğu enflasyonist baskıları yakından takip ederken tedirginlikle, diğer tarafta da istihdam piyasalarına ilişkinde bir zayıflama emaresi var mı? Bunun yanı sıra küresel büyümede ciddi tahribatlarla karşı karşıya kalan bir dünya mı olacak şeklinde beklentiler ve karışık düşünceler de var. Ben şunu sormak istiyorum. Hakikaten bugün küresel, yani dünyanın en büyük gücüne sahip olan büyük ekonomilerin en büyük riski ne olacak? Enflasyon riski mi, yoksa büyümedeki yavaşlama riski mi? Bunu işin içine Çin'e de dahil ediyorum. Buna göre şekillenecek çünkü faiz patikası. Siz en büyük riski ne görüyorsunuz?
1: Şu anda aslında riskler çok değişmiş, değişkenlik göstermiş değil son birkaç ayda. Enflasyon riskini hala konuşabiliriz. Ama bence en büyük risk, şu anda tam farkında değiliz ama Fed'in yaklaşımındaki, yeni başkanla beraber yaklaşımındaki değişim olacak. Daha önce biz Powell'ın, bir önceki başkanın saatlerce süren basın toplantılarını, farklı yorumlarını, çok ciddi bir çıpa vazifesi gören geleceğe yönelik beklentilerini gördük her zaman. Bunlar zaman zaman piyasalarda oynaklık yarattı ama Powell bu işin üstündeydi, yani biraz bu işe hakimdi diyelim. Şimdi hakim olunmuyor anlamında söylemiyorum ama şu anda Fed'in iletişim stratejisinin değiştiği bir döneme geleceğiz. Biz bunu çok fazla hissetmedik ilk açıklamalarda, çünkü piyasalar hala genel anlamda son birkaç güne kadar pozitif bir moddaydı. Ama önümüzdeki dönemde bahsettiğiniz durumlar var. İş piyasasında ciddi belirsizlikler şöyle olacak: bu yapay zeka ile beraber sürpriz rakamlar, işsizliğin belki kısa vadede arttığı, uzun vadede toparlanacak olsa bile bir belirsizlik. Enflasyonda manşet enflasyon çok yüksek ama enflasyonist baskıların azaldığı bir ortam. Yani aslında çok normal bir dönem, çok ekstra bir dönem değil, ekstra risklerin olduğu bir dönem olmamasına rağmen biraz Fed'in iletişimindeki değişikliklerden dolayı günübirlik her türlü veri noktasının çok daha agresif olarak satın alındığı, alınıp satıldığı bir döneme gireceğiz. Aynı zamanda Amerika'daki seçimlerde bu oynaklığı biraz daha hani yangına körükle gitmek gibi alevlendirecektir. Birkaç ayda önümüzdeki negatif bir ortam olmasa bile oynaklığın arttığını görürüz diye düşünüyorum.
0: Peki, oynaklığın arttığı bu dönem içerisinde dolar endeksindeki hareketliliği de gördük. Özellikle güçlü dolar temasının bir kez daha kendisini yansıttığı bir dönem devam edecek mi böyle bir süreçte? Yoksa bu oynaklık artık para birimleri üzerindeki etkisini biraz daha dengeleyecek mi?
1: İlk ciddi anlamda biz onu da pek fark etmedik. Yani genel anlamda piyasalarda bir bahar havası yaşadığımız için, bir de perspektife koyarsak, geçmişte bir savaşı biz geride bıraktık veya bırakmak üzereyiz. Petrol fiyatlarında ciddi artışları gördük. Bütün bunlara rağmen piyasalardaki etkilerin kısıtlı olması bile çok olumlu. Artı piyasaların hala yukarı gidiyor olması, bütün dünyada %10-12'lerde dolar bazında. Biz Fed'in değişen politikasıyla beraber Amerikan dolarındaki güçlenmenin de etkilerini çok fazla görmedik. %5-6 civarlarında, ki bu kur endeksi için ciddi bir artış. Ama şu anda dediğim gibi yine toplantılardaki kararlar, mesela birkaç gün öncesine kadar Fed acaba faizleri artırır mı, ne zaman artırır? Önce düşüşten biz bu senenin sonuna kadar 2 ya da 3 faiz artışı beklentisi ortamına girmiştik. Ama şu anda Walsh'un son açıklamalarına bakarsak belki pas geçildiği, belki bir artışın olduğu, belki hiç artışın olmadığı bir ortama da girebiliriz. O yüzden Amerikan dolarında sürdürülebilir ve %5, %5 şeklinde devam eden bir güçlenme değil, biraz daha dur ve bekle gibi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Bir öncelikli güçlenme oldu. Belki bu normalizasyon olmuş oldu belirsizliklere karşılık. Ama önümüzdeki dönemde bu kadar agresif bir güçlenme olmayacaktır. Yani kurların genel anlamda dünyada çok piyasaların üzerinde etki edeceğini düşünmüyorum şu kısa vadede.
0: Peki bizler için özellikle yıl sonu beklentiniz nedir dolar TL'de?
1: Dolar TL'de patikalara bakarsak biz burada Merkez Bankası'nın kurla ilgili çok fazla yorum yapmadığını biliyoruz ama yapmasa bile şöyle bir cetvelle hepimiz bu grafiği karşımıza alıp baktığımız zaman senenin başında kurun yükselme oranı, yıllıklandırılmış yükselme oranı %15 idi. Dolar TL kurumdan bahsediyorum. Hani kur dediğimizde bizde bu konuşuluyor. Daha sonra Mart başından itibaren savaşla beraber bunun %22 patikasına geldiğini gördük. Yine cetvelle gerçekten hani kur kontrol edilmiyor desek bile bunu çok net görebiliyoruz. Burada çok ciddi değişimler de olmuyor. Dönem dönem değişimler oluyor. Yani bu patikada biz devam edersek yıl sonunda 50-51 arasında bir yerlerde kur olacak gibi görünüyor. Burada tabii ki en büyük değişken Merkez Bankası'nın rezervleri ve kurdaki kontrol etki alanı. Şu anda rezervlerin belli bir noktaya ulaştığını gördük. Belki altından dolayı şu anda düşüş görünüyor ama Merkez Bankası daha önce çok daha ciddi kriz ortamlarında bunu yönetmeyi başardı. Şu anda da petrolün yeniden düştüğü ortamda yine bu hızda belki ikinci yarının ortalaması olarak %18-20 diyelim biraz sene sonuna yavaşlamayla beraber. Yani kurda aslında çok ciddi bir belirsizlik ortamı. Bizde her zamanki gibi senede bir, altı ayda bir rastladığımız sürprizler olmadığı sürece iç tarafta orada çok ciddi bir oynaklık. Ben beklemem 50-51 aralığında bir yerlerde seneyi kapatabiliriz.
0: Peki şimdi diğer tarafta ise senetleri. Yani oynaklığın devam ettiği, belirsizliğin arttığı, Kasım ayına ilişkin ABD ara seçimlerinin takip edildiği, bunun yanı sıra jeopolitik gelişmelerde henüz kalıcı anlaşmanın gerçekleşmediği bir dönem içerisinde, yüksek faiz döneminin de devam ettiği patikada hisse senetleri ne kadar alan bulabilecek kendine?
1: İyi bir performans gösterdik. Şunu bir perspektife koyalım önce. Senenin ilk yarısında aslında dünyada iyi performans gösteren piyasalardan biri olduk. Ama çok kısıtlıydı. Yani bu Amerika'ya baktığımızda da durum biraz böyle. Gelişmekte olan piyasalara baktığımızda çok çok daha ciddi bir performans konsantrasyonu var. Ama Türkiye'de çok yatırımcıların gündeminde olmayan, özellikle yabancı yatırımcının takip etmediği 3-4 hissenin endeksin artışında %30-50 arasında bir katkı yaptığını gördük. Artıştan bahsediyorum burada. Hani %30 arttıysa endeks, belki bunun 12-15 puanı pek fazla takip edilmeyen hisselerden geldi. Yani aslında biz güzel bir momentum yakaladık ilk yarıda. Ama bu momentum endeks bazında ciddi görülse bile çok fazla yayılmadı genele. Çok fazla genel olarak takip edilen, yatırım yapılan hisselere yayılmadı. İkinci yarıda da biz maalesef mi diyelim, iyi haber mi diyelim, tekrar Türkiye'de enflasyonun düştüğünü görmek isteyeceğiz. Merkez Bankası'nın faiz azaltmasını bekleyeceğiz. Aslında senaryo çok fazla değişmedi. Bu olumlu bir senaryo kağıt üstünde ama bizim tek problemimiz bu olumlu senaryoyu her seferinde 3 ay, 6 ay ileri atmamız. İkinci yarıda da hikaye değişmedi. Aslında Türkiye'nin hala bir hikayesi var, güçlü de bir hikaye ama çok uzun bir hikaye.
0: Peki şimdi o uzun hikayenin içerisinde biraz daha böyle bir kısa vadeye ben biraz daha çekeyim. Yılın ikinci yarısı sonrasında özellikle Türkiye'de hisse senediyle bugün baktığınız zaman rakip olan, daha doğrusu hisse senedini baskılayan ana gerekçe yüksek faiz dedik. Para politikasındaki gidişatla birlikte şu anda henüz orada da bir gevşeme sinyaline gelmediğine göre para piyasaları fonları başta olmak üzere sabit getiriler biraz daha riskli enstrümanlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Ancak bugün geldiğimiz noktada yıl sonu enflasyon beklentisini devreye soktuğumuzda 6 puanlık bir marj beklentisiyle birlikte şekillendiğinde, bir faiz indirim patikası öngördüğünüz noktada orada ne kadarlık bir potansiyel var Türk hisse senetleri içerisinde yılın ikinci yarısında?
1: Faiz indirimleri olacak. Yani şu anda faizimiz politika faizi haline gelen koridorun üst kısmı %40. Önce bunun %37'ye düştüğünü göreceğiz. Bu ilk adım. Bu aslında bir faiz indirimi değil ama etkin bir şekilde bir faiz indirimi. Ve orada işte enflasyon %25-30'un belki orta noktasında bir yerlerde bitirdiğini düşürdüğümüz zaman ciddi marj var. Hisseler için de olumlu bir ortam ama bunun bence ikinci yarıda çok ani bir şekilde meyvelerini görmeyiz. Faizler hala yüksek. Hani %40'lardan 42'lerdeydik, 45'leri belki gördük kısa vadede. Bu çok yavaş yavaş inecektir. Hani %40'dan 37'ye 35'e ama 35-40 bile güzel bir faiz. Özellikle kurdaki hareketin 20-22, yani kurda arada bir 10-15 puanlık çok nispeten rahat bir marj var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sabit getirili yatırımlar hisselere ciddi bir alternatif olmaya ikinci yarıda devam eder. Ve bu alternatif biraz daha zayıflaması önümüzdeki seneye ve senelere yayılacaktır. Bu arada da çok pardon. Bu arada da seçim ortamı, tekrar konuştuğumuz bazı komplikasyonlar olabilir veya belirsizlikler olabilir. Unutmamak lazım. Ama net hani kısa vadede mevcut dinamiklerin çok ciddi anlamda değişip çok ciddi rallilere yol açacağını ben düşünmüyorum.
0: Peki şimdi bunun yanı sıra özellikle o rallilerdeki yol açacak temasına şöyle geçelim. Küresel hisse senetlerinde teknoloji hisseleri. Hangi başlık olursa olsun kendisine mutlaka bir sert yükseliş sinyalini gördü. Dün sektöre yönelik haber akışlarıyla birlikte sert geri çekildi. Ancak haftanın ilk işlem gününde ben burada manşeti verirken dedim ki S&P 500 işte ikinci çeyrekte 3 ayda 8 trilyon dolarlık bir değer kattı kendine. Yani bunun gibi meselelerde özellikle hızla yükselen bir süreçten bahsettik. Böyle bir değerleme. Burada artık bir balon riski var mı gerçekten? Yoksa biz değişen bir dönemin içerisindeyiz. Artık yol orada uzun diyebilir miyiz?
1: İkisi de doğru. Bu bir mega trend. Yani bu dün başladı, bugün devam ediyor. Önümüzdeki birkaç sene de devam edecek. Ama buna teknoloji hisseleri deyip geçmemek lazım. Teknoloji hisselerinin çok ciddi segmentleri var. Yani şöyle son birkaç sene biraz uzun vadeli olacak cevap ama kısa vadeyi anlamak adına da yardımcı olacağını düşünüyorum. Önce Nvidia çiplerle başladı. Daha sonra bu işte yapay zeka uygulamaları, ChatGPT'si, Gemini'yi, Claude'u, bütün bunların işte Google'ın bundan faydalandığını gördük. Amazon'un, Facebook'un, Meta'nın yatırımlar yaptığını gördük. Daha sonra optik transmission'lar, bellek şirketleri. Yani çok ciddi alanlarda, ya bu sadece 3-5 şirketten bahsetmiyoruz. Burada onlarca, yüzlerce ekosistemdeki şirketten bahsediyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim. Bu sene için balon var mı? Düzeltmeler olabilir mi? Biz burada çok hyperscaler dediğimiz ciddi yatırımlar yapan şirketlere baktığımız zaman onların hisseleri zaten %15 ila 20 geri çekilmeler yaşadı zirvelerden. Yani aslında burada sağlıklı düzeltmeler yaşandı. Ama bellek tarafına bakıyoruz. %800 geçen seneden beri getiren şirketler var. Zaten 3 büyük bellek şirketi ciddi kazançlar yakaladı. Optik iletişime bakıyoruz. %800'ler var. Bunlar bir 10-20 geri çekilmeler oluyor. 30 olur, 50 olur, olabilir. Ama tema işlemeye devam ediyor ama temanın içinde değişik segmentlerde kar realizasyonu veya yeni heyecanlar yaşanıyor. Bence bu ana trend devam edecektir önümüzdeki birkaç sene. Bu bugünden yarına bitecek, gidecek, azalacak bir durum değil. Her zaman karlılığı konuşulacak yine aynı dönemde. Ama değişik segmentlerde yeni fırsatlar da var, riskler de var. Dediğim gibi büyük şirketlere, Amerika'dakilere baktığımız zaman asıl bu Magnificent Seven dediğimiz, hatta Eight dediğimiz 7-8 hisse çok ciddi geri çekilmelerle de karşılaştı. Sağlıklı düzeltmeler oluyor. Şu anda hani balon dediğimiz bütün tamamen sektörün patlaması noktasına çok da yakın değiliz bu açıdan bakarsak.
0: Peki bu tüm teknoloji endeksleri için mi geçerli? Yani şundan bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri özelinde mi biraz daha giden bir haritadan bahsediyoruz? Yoksa bu tüm teknoloji hisselerinde ülkelerin seçilmiş şirketlerinden mi bahsediyoruz?
1: Amerika'nın önderliğinde diyelim, özelinde demeyelim. Hı hı. Amerika şirketlerinin yaptığı yatırımlar ve oradaki ekonominin büyüklüğü ve bu ekonominin gitgide büyümesi. Ama sizin sorunuz herhalde biraz altında yatan işte gelişen piyasalardaki Güney evet. Kore ve Tayvan'daki çip şirketlerinden bahsediyoruz. Az önce ondan aslında bahsediyordum. Yani bir yandan TSMC ne olursan ol gel, ister hafıza ol, bellek ol, ister GPU ol, ister CPU ol deyip herkese çip üretimini yaparken, hani orada belki riskler biraz daha azken, Güney Kore'deki bellek şirketleri, bu bahsettiğim az önce %700-800 performansları gösteren oradaki oynaklıklar arttı ve bu performanstan sonra bir kar realizasyonunun gelmesi de yani çok şaşırtıcı değil. Ama dediğim gibi hani bu artık ülkelerden, sınırlardan, bayraklardan apayrı bir noktaya gelmiş. Türkiye'de de bir yapay zeka şirketi olsaydı belki bugün onun da 3 kat, 5 kat, 10 kat yükseldiğini görecektik. Artık bu ülkelerle ilgili değil, bu bir mega trend ve herkesin çok ciddi takip ettiği ve çok ciddi fiyat reaksiyonları gösterdiği bir mega trend.
0: Peki, Emre Akçakmak, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz, güzel bir seans günü diliyoruz Risk Kapital ailesine ve sizlere. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, dün Kevin Warsh'un açıklamalarını takip etti piyasalar. Bugün bakacak olursak dün özel sektör istihdam verisi sonrası bugün tarım dışı istihdam verisi. Önemli iki gün aslında küresel piyasalar açısından. Nasıl fiyatlanıyor şu an?
1: Pelin, aslında bugün oldukça satıcılı bir seyre başladığımız olduğunu söyleyebilirim ama dünkü Kevin Warsh söylemlerinden başlamamız gerekirse aslında yapay zeka temasının geliştiğini ve ileriki dönemlerde enflasyon üzerindeki baskı kurabileceğinden bahsetti Kevin Warsh. Faizler hakkında konuşmasında herhangi bir bilgi vermedi. Bir miktarda sıkıştırdılar ağzından laf alabilmek için ama Kevin Warsh'un burada bir piyasaya yönlendirmek istemediğini ve Fed'in sözlü iletişim, piyasa iletişimi anlamında bir miktar daha kendi içinde kalacağını vurguladı. Ve aslında 4 hafta sonra olacak Merkez Bankası toplantısıyla da beraber benim açıklamalarımı görürsünüz, piyasa yansımalarını görürsünüz tarzında bir toplantı geçirdiğini söyleyebiliriz. Dün piyasa yansımalarına gelince dün 4000 dolarların altında bir altın takip ediyorduk. Özellikle Kevin Warsh'un açıklamalarından sonra 101.50'lere kadar ulaşan dolar endeksine altın

0: Yükseliş de eşlik etti. Bugün geldiğimiz noktada 4076'larda bir altın görüyoruz. Dolar gümüş tarafına baktığımızda ise 60 dolarlarda bir gümüş görüyoruz. Keza bu yükseliş ivmesini bugün de bir miktar daha koruyorlar diyebiliriz. Gün içi hareketlerini yine gelecek olan tarım dışı istihdam verisiyle takip ediyor olacağız ama dün özel sektör istihdam verisini karşıladık. O da aslında son bir yılın en su gelen veriyle beraber son bir yılın en iyi 3 aylık performansını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dün gelen özel sektör istihdam verisiyle beraber bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi aslında FED için en önemli olan verilerden bir tanesi. FED'in ileriye dönük projeksiyonunu bize bir miktar daha gösterecek verilerden bir tanesi. Hemen hatırlayalım, beklenenin çok altında kalması ya da beklenenin çok üstünde gelmesi piyasanın çok da talep ettiği bir şey değil. Çünkü FED'in şahinleşme ihtimalini bir miktar daha yükselten hareketler. Geçen ay 172 bin kişi bandında gelmişti. Bu ay beklenen 114 bin kişi bandında gelecek olan veriyle beraber bunu da teyit oluyor olacağız. Hemen dönelim bugüne. Bugün geldiğimizde satıcılı bir seyrim Wall Street tarafında başlayan satıcılı risk iştahının bir miktar daha Asya piyasalarına geçtiğini görüyoruz. Bunun altında aslında iki temel haber var. Meta ve Apple tarafından gelen iki temel haberden bahsedebiliriz. Meta tarafındaki yapay zeka işlem gücünün büyük dil modellerine bulut hizmeti olarak sunmayı planlaması aslında yapılan yatırımların bir miktar daha overdose mu kaldı? Yani çok fazla yatırım harcaması mı yapıldı şeklindeki bir şeydi, bir açıklamaydı. Ardından Apple'ın bir Çinli bellek iki adet Çinli bellek üreticisiyle gelen haberi aslında bir miktar daha piyasaları aşağı yönlü çekti diyebiliriz. Ve özellikle Asya tarafında ciddi satışlar gördük. Eski Hynix'te %14'e varan satışlar vardı bu sabah. Ama grafiğimizde de görüyoruz bu tek taraflı, tek yönlü ETF'ler, tek kaldıraçlı ETF'lerin bir miktar daha burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hong Kong'da son dönemde ciddi şekilde büyüyen bir ETF piyasası var ve eski Hynix'e bağlı tek hisse kaldıraçlı ETF'lerin toplam büyüklüğü 19 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda ve hissenin ortalama günlük hacmi 4,5 milyar dolar seviyesinde. Yani ETF'in piyasa büyüklüğü günlük hisse likiditesinin yaklaşık 4 katına ulaşmış durumda. Bu neden bizim için önemli? Çünkü aslında ETF'lere para girişi olduğu zaman fon yöneticileri bunun karşısında ilave hisse almak zorunda kalıyorlar. Para çıkışı olduğu ise ilave satış yapmak zorunda kalıyorlar. Hemen bir sonraki grafiğimizi rica edeyim rejimizden. Buraya geldiğimizde de aslında eski Hynix'in hisse fiyatıyla bir aylık ima edilen volatilitenin eş güdümlü olarak ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani piyasa hisseye alıcı geldikçe volatilitesini yükseltiyor. Aynı anda alımlar ve aynı anda satımlar geliyor. Keza bu sabah gördüğümüz KOSPİ'deki devre kesicilerin işleme alındığı günün birazcık bunu yansıttığını söyleyebiliriz. Burada hemen hatırlatalım. KOSPİ endeksinin alt kırılımlarına baktığımızda yaklaşık zaten endeksin %40'ını 45'ini Samsung ve eski Hynix oluşturuyor. Yani bu hisseler üzerindeki ufak bir volatilite hareketinin direkt etkilediğini söyleyelim. Yine bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisinde olacak gözlerimiz Pelin.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için detaylar için araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz. Nasıl bir açılış yaparız bugün?
1: Hoş buldum Pelin Hanım. Açıkçası yatay pozitif bir açılış olabileceğini düşünüyoruz. Dün de biliyorsunuz aslında pozitif bir kapanış vardı endekste. Fakat karışık bir seyir olduğunu da söylemek mümkün. Bir iki tane endeksin, işte bankacılık ve özellikle savunma tarafının yönlendirdiği bir endeks vardı yukarı yönlü. Tabii bugün ve yarın hem global risk iştahını belirleyecek hem de yurt içindeki risk iştahını belirleyecek çok önemli iki tane veri var. Bu veriler öncesinde çok anlamlı hareketler olmasını beklemek de çok doğru olmaz açıkçası. Bugün öğleden sonra gelecek olan Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri global risk iştahının belirleyicisi olacak. Aynı zamanda yarın bizim tarafta yurt içinde de enflasyon verisi çok önemli olacak. Bugün yine böyle karışık bir seyirde endeksin yatay hareket ettiği, çok yüksek hacimli olmadığı bir işlem günü olabilir. Fakat Amerika'daki veri sonrası bir miktarda gelecek veriye göre endeksin esas yön bulma çabasına gireceğini düşünüyoruz. Beklenti altına gelebilecek bir istihdam verisi Fed'le alakalı faiz artırım beklentilerini bir miktar törpüleyebilir. O da genel olarak piyasalarda ilk etapta kısa vadede bir olumlu ivme yaratabilir diye düşünüyoruz.
0: Peki Tolga.

0: Hakan, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz size. Efendim, evet, gözler aslında bugün saatler 15'e çevrilmiş bulunmakta. Tarım dışı istihdam verisi odak noktası olurken jeopolitik gelişmelere dair haber akışları da elbette yine manşeti oluşturmaya devam ediyor. İçeride para ve banka istatistiklerini ve rezerv oranlarını karşılayacağımız ama küresel piyasalarda istihdam verisini yakından takip edeceğimiz bir günü başlatmış bulunmaktayız. Programı şimdilik noktalıyorum. 10-15'te görüşürüz bir kez daha. Hoşçakalın.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halkarz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: Zaman Kart yeniden de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Zaman Kart'ın jest oldu.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal, bu bölümde finans masası şefiniz Bekir Kürdamar'la beraber her sabah olduğu gibi ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi şöyle bir dünkü piyasa hareketine bakalım. %1,62'lik bir yukarı yönlü hareketle kapanış takip etmiş olduk. Bugün Amerika'da tarım dışı istihdam verisi önderliğinde ve takip edeceğimiz bir dizi veri de söz konusu olacak. Neler etkiler piyasalarımızı, hangi teknik seviyeler önemsenir, neleri fiyatladık ve neleri fiyatlayacağız?
3: Evet, dünün kısa bir özetlemek gerekirse Aselsan iş başına döndü. Yani geçen sene...
1: Yani 100 puanlık katkısı var endekse, evet. Daha ne yapsın Aselsan, değil
3: yani
1: mi?
3: Yani 220 puan yükselen endeksin 100 puanı. 100 puanın biraz üzerinde hatta Aselsan'dan geldi. Burada Aselsan'ın ağırlığı %10'un üzerinde olduğu için etkisi çok fazla oluyor. Bu yüzden yaklaşık 2 aydır diyelim düşüş eğiliminde olan, düzeltme eğiliminde olan Aselsan'ın gelen tepki alımının güçlü olduğunu gördük. %8'e yakın değer kazancıyla tamamladı günü. Yılbaşından bu yana zaten %60 yukarıda, ancak aylık bazda dediğim gibi 2 ay özellikle üst üste %10 civarında değer kaybetmesinin ardından bu seviyeler artık alım yönünde bir tepki gelebilir mi diye aslında 1-2 gün önce de burada konuşmuştuk. Keza Tüpraş için de aynı şeyleri söylemiştik. Çünkü

0: petrol fiyatlarındaki gerileme, bu jet yakıtları ve marjlardaki düşüşün fiyatlara çok hızlı bir şekilde yansıdığını gördük. Oysa ki geçen seneye göre hala marjlar bakımından Tüpraş'ın ciddi bir fayda sağlayacağı finansallar anlamında birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte, hatta üçüncü çeyrekte finansalların olumlu destek bulacağını konuşuyorduk. Tüpraş'a da dün alım yönünde önemli bir destek geldiğini gördük. Uzun vadeli ortalamalarından yaklaşık %4 civarında da Tüpraş yükseldi. Bu iki hisse senedi ve her zamanki gibi destek finans faktöringin aralıksız devam eden yükselişiyle BIST endeksi de günü 229 puan, yani dediğim gibi %1,62 yükselişle tamamlamış oldu. Temmuz ayına iyi başlamış olduk. Dün biraz böyle Temmuz ayının iki gündür finans merkezinde de burada da Temmuz aylarının genellikle Haziran gibi borsa yatırımcısının sevdiği aylardan olduğundan bahsediyorduk. Temmuz aylarında genellikle şeyleri yükseldiği ay çoğunda yükselmiş. Son 5 yılın 4'ünde yükselmiş. Bu yükselişlerin ortalaması da %7, %8'in üzerinde olduğunu düşünürsek genellikle pozitif eğilimde devam ediyor. Ama tabii bu sene yarın yayınlanacak dergiye de onu yazdım. Gerçekten Borsa İstanbul tarafından baktığımızda başımıza gelmeyen kalmadı gibi. Yine öyle bir yıl oldu. Aslında bunu hep konuşuyoruz. Yani geçen sene de böyle konuşmuştuk. Enflasyonla mücadele tarafında da aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet, gerekenler yapılıyor ama işte jeopolitik riskler oldu. Gerekenler yapılıyor ama işte siyasi belirsizlikler, siyasi işte mahkeme kaynaklı piyasaları bozan şeyler oldu. Ama işte şöyle ama böyle derken işte hem dezenflasyon süreci uzadı. Buna bağlı olarak da Borsa İstanbul'un performansı istenilen seviyede olmadı. Ama ilk yarıya baktığımız zaman sonuç itibariyle bir getiri var. Bu getiri hisse bazlı çok fazla ayrışmalar olduğu için her yatırımcı tarafından eşit miktarda hissedilmedi. Aynı fon piyasası da borsa piyasasına benzer bir hal aldı. Aslında biz borsa gelen yatırımcıları son 10 senedir hem Sermaye Piyasası Kurulu hem Borsa İstanbul, Bakanlık, finansal anlamda okuryazarlığı artırmak için yapılan her şeyi de fonlara yönlendiriyor. İnsanları fonlara yönlendiriyoruz. Fonların daha makul olduğunu söylüyoruz. Ama fon piyasasına da baktığımızda ayrışmaların o kadar yüksek olduğunu görüyoruz ki yani burada artık dediğimiz gibi, ne zamandır konuştuğumuz gibi belli düzenlemelerin gelmesiyle belki burada daha bir stabilizasyon sağlanır diye düşünmek lazım. Bu dünü böyle tamamladıktan sonra bugüne baktığımız zaman dünkü iyimserliğin bugün fiyatlamalara etkisi olabileceğini, ancak hızlı yükselen hisse senetlerinde de kar satışlarını görebileceğimizi düşünüyoruz. NATO zirvesi başlıyor. Buradan gelecek haber akışı önemli olabilir. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün öğleden sonra yaptığı toplantıların ardından kapanış konuşması ve belki basında soru cevap kısmı olacak, ortak basın toplantısıyla buradan gelecek açıklamalar beklenecek. Dolayısıyla bugün biraz daha düne göre, dün artan işlem hacminin de sonrasında bir de üstüne iki tane yeni halka arzı onay geldi. Onu da birazdan konuşuruz SPK bülteninde. Geçen hafta 5 halka arz onayından sonra yine büyük sayılabilecek, son dönemdeki halka arzları dikkate aldığımızda büyük sayılabilecek 2 halka arzın onayı geldi. Bu halka arzların piyasaya etkisi tabii biraz likidite çıkması yönünde olduğu için piyasaya etkisinin ne kadar olacağına bakacağız.
1: Şimdi bu haftaki 5 tane halka arzın toplam büyüklüğü 12.2 milyar TL idi diye hatırlıyorum. Evet, şimdi bahsettiğimiz 2 halka arzda büyüklükler nasıl? Ondan da bahsedelim.
0: 10 milyar liranın üzerinde 11 milyar liraya yakın toplam ek satışlar da gerçekleşirse.
1: Biri enerji şirketi sanıyorum, evet, değil mi? Hangi şirketler
0: halka arzını aldı? Şara Enerji 70 lira hisse başı fiyatla halka arz edilecek. Mevcut sermayesi 400 milyon lira. Yeni sermayesi 444 milyon 500 bin olacak. Mevcut pay satışı da 44 milyon 500 bin. Dolayısıyla 6.6 milyar liranın üzerinde bir halka arz büyüklüğü buranın var. Esat yani herkesin bildiği, perakende sektöründe de hizmet gösterdiği için o da

0: 620 milyon liradan 660 milyon liraya çıkartacak sermayesini. Ek satışlar da eğer ki gerçekleştirilirse onun da büyüklüğü 4,5 milyar lira civarında olacak. İki halk arzın büyüklüğü 10 milyar liranın üzerinde. Dolayısıyla iki haftada 23-24 milyar liraya yakın bir piyasada bir likidite, hisse senetleri arasında değişebilir. Yeni tabii ki para girişi olacaktır mutlaka ama halk arzlardaki başvuruların büyük çoğunluğu zaten içerideki olan yatırımcıların pozisyon değiştirmesiyle oluyor. Sonra yapılan işte beta halk arzında, beta enerji halk arzında ilk gününde tavan fiyattan işlem görmesi halk arz iştahını biraz artırabilir. Ancak halk arz sayısının fazla olması bizde şeyi de artırabilir. Yani artık seçici olmayı, halk arzda da seçici olmayı artırabilir. Çünkü bizde artık özellikle 2020'den sonraki dönemde biliyorsun halk arz olsun yeter ki şirketin ne olduğu önemli değil. Ne iş yaptığına bile bakmadan yatırımcıların halk arza yöneldiği bir dönem vardı. Şimdi artık halk arz sayılarının artmasıyla daha insanlar izahnameleri takip ederek daha seçici olabilirler. Bu anlamda sayının fazla olmasında böyle bir avantajı olabilir. Ama likidite kısmında tabii ki piyasanın gücünü takip edeceğiz.
1: Şimdi bir taraftan piyasanın gücü derken diğer yanda şirket haberlerinde hemen şöyle kısaca turlamaya çalışalım. Bugün 2 Temmuz Dofer Yapı Malzemeleri tarafında temettü ödemesi var. Yine şirket haberlerinde Altınay Savunma var. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Dasal Havacılık sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 580 bin dolar KDV hariç tutarında bir sözleşme imzaladı. Kardemir D hissesi için yine bir şirket haberi var. Şirketle Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşteri arasında 2,9 milyon dolar tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzalandı. Otokar'da yine sınırlı pozitif olarak ziraat yatırımını değerlendirdiği bir şirket haberimiz var. Romanya Rom Teknika SA'nın 4x4 taktik tekerli yine hafif zırhlı araç alımı ihalesi kapsamında 230,2 milyon Rumen lehi tutarındaki ödeme talebine ilişkin temiz başvurusunun reddedildiği açıklandı. Böylece söz konusu ödeme talebinin dava süreci kesin olarak sonuçlanana kadar durdurulmasına yönelik daha önce alınan karar şirket lehine korundu. Ana yargılama sürecine ilişkin gelişmelerin de önemine göre kamuya duyurulacağı belirtildi. İsveya Seramik'in halka arzında talep toplama bugün ve yarın gerçekleşecek. SPK nezdinde az önce sen de söyledin. Şarayın Enerjinin 89 milyon adet payının pay başına 70 TL'den halka arz başvurusuna onay geldi. SPK, QNB Bank'ın yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Saat ve saat dedin az önce, orada da 80 milyon 330 bin 333 bin 946 adet payın yine pay başına 56 liradan halka arz başvurusu onaylandı. Sasa Polyester'de şirketin Haziran ayında satış miktarı 148 kiloton, satış geliri 200 milyon dolar ve ihracat geliri 82 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece yılın aynı ayına göre geçen seneye kıyasladığımızda %52 ve ihracat tarafında %58 artışlar var. İlki satış sonrası ihracat geliriyle ilgili seviyelerdi. Türk Altın İşletmeleri tarafında brüt 0.50 TL, net 0.43 TL şeklinde kar payı dağıtma kararı alındı. Son kapanışa göre temettü verimi %1,04 olarak hesaplandı. Demir Çelik tarafında Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artışla 3,4 milyon ton oldu. Ve otomotiv tarafında da sabah ODMD rakamlarını takip ettik. Burada 2026 Haziran'ında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 ve %15,6 sırasıyla azalışlar gösterdi. Genelde ise toplam hafif ticari satışlarında %11,4 düşüş bizi 105.041 seviyesine getirdi. Hemen buradan seviye demişken bir de endekse bakalım. 14.382 puandayız güne başlarken, bu da %0,22 yani 31 puanlık bir artıya tekabül ediyor. Mali endeks yeni güne başlarken %0,20, sanayi endeks %0,20, banka endeksi %0,27'lik yükselişlerle karşımıza geldi. Mali endeksten hemen bir de hizmetler tarafına gittiğimizde orada da yine %0,19 artımız var. Ulaştırma %0,59, turizm endeksi ise %0,19'luk yine bir artışla yeşil ekranlarda. Kurlar tarafına geldiğimizde Kevin Warsh'un dünkü açıklamalarında özellikle son 4 haftadır enflasyon riskleri ve beklentilerinde azalmaya işaret etmesi netlerini bir miktar dolarda törpülenmeyle sabah saatlerinde de görmüştük. İçeri yansımalarda dolar TL bu sabah 46,69 50'lerde, euro TL işlemleri ise 53,33 19'dan devam ediyor. Endeks Endeks yüzde asel

0: desteği sürmekte. Aselsan, Türk Hava Yolları, Astor, Akbank, Emlak Konut şu anda puan bazlı en büyük katkıları endeksimize sunarken baskılarda endekse yeni eklenen hisselerden Odin Solutions ve Işıklar Enerji'yi gördük. Hemen arkalarında Ereğli Demirçelik, Tüpraş ve Çimsa hisseleri yer almakta. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Otokar var. Az önce şirket haberini de verdik Romanya ile alakalı olarak. Otokar'dan sonra CW Enerji, Batı Çim, Emlak Konut ve yine şirket haberini verdiğimiz Altınay Savunma hisseleri var. Bunların yanı sıra yüzdeselde en çok düşen tarafta Işıklar Enerji, Odin Solutions, Çimsa, TSKB ve Ereğli Demirçelik hisselerini de bir yandan takip ediyoruz diyelim. Açılışta dikkatini çeken bir hisse hareketi var mı diyeceğim Bekir?
1: Otokar'ın dediğin gibi Romanya'daki davada karşı tarafın açtığı tekzip reddedildi mahkeme tarafından. Olumlu olduğunu analistler özellikle belirtiyordu ama bu tabii dava sürecinin önceki şekliyle devam ettiği bu son yapılan itiraza ilişkin olduğu için çok o davayla ilgili süreç tamamen bitti, sonuçlandı gibi bir şey söylemek mümkün değil. Model portföy güncellemeleri var, aracı kırım raporları var. Oradan birkaç cümle
0: Gedik Yatırım
1: açılışla
0: taze bir güncelleme paylaştık
1: Gedik sabah. Gedik Yatırım'ın model portföy güncellemesi biraz geniş çaplı olmuş. Kocaer, Ages Hayat Emeklilik, Migros, Mavi Giyim ve Türk Telekom'u model portföyden çıkartmış Gedik Yatırım. Petrol fiyatlarındaki normalleşmeyle birlikte enflasyonun zirveye ulaştığını ve yılın geri kalanında kademeli olarak gerilemeye başlayacağını, bunun da 12 aylık ileriye dönük beklentileri olumlu yönde desteklediğini ifade ediyorlar. Temel amacımız portföyü daha az defansif bir yapıya kavuşturmak ve ilerleyen süreçte ek güncellemeler yapacaklarını belirterek Türk Hava Yolları'nı model portföye eklemişler ve Anadolu Hayat'ı da eklediklerini ifade ediyorlar. Şöyle buradan hedef fiyatlarla ilgili Anadolu Hayat'ta 156 lira 83 kuruş hedef fiyat belirlenmiş, potansiyel getiri %53.2. Türk Hava Yolları için ise 400 lira hedef fiyat belirlenmiş ve %21.8 potansiyel getiri tahmin etmişler. Bunun notunu düşelim. Philip Capital'de Doğuş Otomotiv'i araştırma kapsamına almış. Doğuş Otomotiv'i %51 getiri potansiyeliyle hisse başına 271 lira hedef fiyat belirleyerek al önerisinde bulunmuş. Faiz indirimleri, güçlü pazar payına sahip olması şirketin ve zengin ürün gamı, elektrifikasyon tarafındaki dinamikler nedeniyle Doğuş Otomotiv'i beğendiklerini ve katalistin bunlar olacağını ifade etmişler. Risk olarak ise faiz indirimlerinin gecikmesi. Bu hisse senedinde olduğu gibi tabii ki bütün borsa üzerinde de en önemli riskimiz herhalde bu. Rekabetteki işte farklılaşmalar gibi riskleri ortaya koymuşlar. Dediğim gibi araştırma kapsamını alarak al önerisiyle başlattıklarını görüyoruz. Ana katalist faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde. Tacirler Yatırım'ın bir strateji raporu var ikinci yarı için. Bir tünelden diğerine diye bir başlık atmışlar. Burada mesela yatırımcılar için daha önemli olanların kapsamlı bir rapor. Yatırımcıların mutlaka okumasını tavsiye ederiz. Türk enflasyon tahminini %28 olarak koruduklarını ifade etmişler. Politika faizini yıl sonunda %35 diye tahmin ediyorlar. 2026 büyüme tahmini %3.2. Bunun dışında BIST düz endeksine ilişkin 12 aylık hedefi 19.800 olarak belirlemişler. Bu da %40 civarında bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Borsa İstanbul'un diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla %30'un üzerinde bir iskonto ile işlem gördüğünü dikkat çekmişler. Model portföylerinde Türk Migros, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Coca-Cola, Mavi Giyim, Ford Otosan, İş Bankası, TAV, Türksel, Garanti BBVA, Sabancı Holding, MLP Sağlık ve Astor Enerji bulunuyor. Öne çıkan sektörler arasında bankacılık, holding, savunma, perakende ve havacılığı saymışlar. Bunun dışında Garanti BBVA'nın Tüpraş'ın marjları ile ilgili bir değerlenmesi var. Tüpraş bu marjlarla ilgili ve jet yakıt fiyatları ile ilgili doğrudan fiyatlandığı için yatırımcılara faydası olur diye paylaşalım. Şöyle söyleyeyim, yani hem jet yakıtları hem fiyatları hem

0: Petrol fiyatları düşüyor diyoruz. Tüpraş da bundan olumsuz etkileniyor ya. Bir yıl önce jet yakıt fiyatı 17.1 dolarken bugün düşmüş hali 42 dolar seviyelerinde. Yani evet fiyatlar düşüyor ama bir yıl öncesine göre çok ciddi yukarıda. Bunlar da bu finansallar da bir önceki yıla göre ikinci çeyrekte çok ciddi bir şekilde pozitif etkileneceğine işaret ediyor. Dizellerde yine 20 dolardan 45.8'e, benzin 16.9'dan 31.4'e yükselmiş. Dolayısıyla bunlara bakarak marjlardan bir süre daha Tüpraş'ın faydalanması kaçınılmaz görünüyor.
1: Şimdi Tüpraş'la ilgili terminalde de taze güncellemeler var. Hemen onları da verelim. Şeker yatırım menkul değerler piyasa üstü getir diyerek 355 lira 76 kuruşu hedef verdi. Ünlü Enko yine al diyor 330 liralık bir hedef fiyat eşliğinde. Bir de Gedik yatırım piyasa üstü getir tavsiyesiyle 336 TL'yi hedef verdi. Tüpraş hissesinde 14 kurum al 7 kurum tut diyor. Şu anda 235 lira 60 kuruştan 70 kuruşluk bir düşüşle işlem geçiyor Tüpraş hissesinde diyelim. Bir 3,5 dakikamız daha var. Neler ekleyebiliriz? Bekir.
0: Şu tasarruf finansmanı.
1: Konuşmadığımız rapor kaldıysa onu da ele alalım.
0: Konuşacak evet, şey, yeni çok konuşacak var, şeyimiz çok konuşuruz. Evet. Özellikle tasarruf finansmanı konusuna atılan BDDK'nın attığı adımı biraz bahsedelim.
1: Evet.
0: Şimdi aslında epeydir özellikle finans tarafı, finans sektöründe beklenen bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Neden?
1: Şimdi önce ne olduğunu hemen kısaca izninle ben bir hatırlatayım. Tamam. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin bir takım değişikliklere gitti. BDDK azami erken teslim oranını %40'tan 45'e, en erken teslim süresini 150 günden 180 güne çıkardı. Ayrıca müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarında yer alan en düşük taksit tutarının en yüksek taksit tutarının 1/3'ünden daha az olmayacak şekilde düzenlenmesi yönünde de bir karar verdi.
0: Evet. Bunlar ne anlama geliyor? Tasarruf finansmanında hem işte ev ve otomobil almak isteyen tüketiciler bankalardan istedikleri tutarda kredi bulamıyorlardı. Kredilerin taksitlendirme sınırı nedeniyle hem büyüklük hem taksitlendirme sınırı nedeniyle buradan uzaklaşmak zorunda kalıyorlardı. Bankaların dolayısıyla bu kepler nedeniyle gitgide bu alanda küçülüyor diyebiliriz veya büyümelerin çok sınırlı kaldığını görüyorduk. Ancak tasarruf finansmanında böyle bir sınır olmadığı için buradaki hızlı artış çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikasını burası bir arka kapı gibi görev görmeye başlamıştı. Bankacılık sektörü de bu konudan şikayetçiydi. Çünkü kendilerine olan bu keplerin nedeniyle kullanıcıların tasarruf finansmanına yöneldiğini ve burada haksız rekabet olduğunu ifade ediyorlardı. Burayı tabii ki kredi gibi görmek doğru olmamakla birlikte işin sonucuna baktığımızda biz bir şekilde kredi sonuçta. Bu %40'ını en az ödedikten sonra alabiliyorlardı. Burayı 5 puan artırdılar. Paranın tamamını teslim almada da süreyi bir ay daha artırdılar. Bunun anlamı şu, yatırımcıya maliyeti artık o paranın maliyeti biraz daha artmış durumda. Yani atıyorum %3 olan bir maliyet bununla birlikte %4'ün üzerine çıkacak gibi düşünebiliriz. Bir de burada asıl önemli olan büyüme sınırı getirildi. 200 milyarla 500 milyar lira büyüklüğe sahip şirketlerin aylık büyüme sınırı %8, 500 milyar liranın üzerinde olanların ise aylık büyüme sınırı %5 oldu. Bunun üzerinde daha fazla sözleşme yapamayacaklar. Bu anlamda önemli.
1: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Yarın sabah güneyine birlikte başlamak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda ABD ve İran arasında çarşamba günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler turu kalıcı bir anlaşma sonucu vermeden sona erdirildi. Ama diğer tarafta özellikle 2 hafta önce duyurulan geçici anlaşmayla çözüldüğü belirtilen konulara da odaklanan bir görüntü var ikili arasında. Bunun yanı sıra küresel piyasalarda dün ADP verisini karşılamıştık. Zayıf bir veri geldi. Hal böyle olunca Fed'e ilişkin beklentiler de şekillenmeye devam ediyor. Diğer tarafta bugün tarım dışı istihdam verisi odak noktası olmaya devam ederken içeride para ve banka istatistiklerini karşılayacağımız bir gün içerisindeyiz ve günü başlatıyoruz. Şöyle bir hızlıca rakamlara bakalım. Nasıl bir açılış yaptı Borsa İstanbul? An itibariyle 0.5 puan üzerinde artıya işaret ediyor. Fiyatlamada 14.434 puandan işlem geçerken 81 ise yukarı yönlü, 16 ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Peki bankalar tarafında 0.76'lık yön yukarı, sanayi endeksi tarafına bakıyoruz 0.56'lık pozitif bir seyir. Maliye endeksi tarafında ise 0.39'luk alıcılı bir görüntü söz konusu. Ulaştırma tarafında %1'in üzerine çıkmış bulunmakta alımlar. %1,22'lik yön yukarı 38.993 puandan işlem geçerken turizm endeksi tarafında 0.33'lük alıcılı bir seyir. Hizmetler endeks tarafında ise 0.5 puana yakın artı söz konusu. Pariteler tarafına bir de bakalım. 101 seviyesinin üzerinde kalmaya devam eden bir dolar endeksi görüntüsü var. An itibariyle euro dolar çaprazı 1.1395 seviyesinde kalmaya devam ediyor. 1.14'ün altını takip ediyoruz. Sterlin dolar tarafında 1.3307, dolar TL 46.6951, euro TL tarafında ise 53.27-25 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Evet, haftanın 4. işlem günündeyiz ve pozitif bir seyir var Borsa İstanbul'da. Dün de hacimleri yine yakından takip etmiştik. Hemen Nurol Portföy'e gidelim ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey, iyi seanslar diliyorum. Pozitif bir görüntü var. Genele yayılan bir alım da söz konusu. Devamı gelir mi? Ne dersiniz?
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Borsa dünü alımlarla tamamlayarak 14.000 kritik desteğinin üzerinde kalmayı başardı. Kısa vadeli teknik görünüm açısından bu olumlu bir gelişme olsa da piyasaların asıl odağı artık yarın açıklanacak Haziran enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Enflasyonun beklentilere paralel ya da düşük gelmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yaklaşabileceği beklentilerini güçlendirebilir. Bu nedenle yarın açıklanacak veri hisse senedi piyasasının kısa vadeli yönü açısından oldukça kritik olacak. Makro verilere de bakarsak ekonomide yavaşlamanın daha belirgin hissedilmeye başlandığını görüyoruz. Haziran ayında imalat PMI verisini yeniden 47.1 seviyesine gerilemesi sanayide daralmanın devam ettiğini gösterdi. Özellikle yeni siparişlerde hem de iç pazarda ihracat tarafında zayıflık sürüyor. Firmalar yüksek finansman maliyetlerinin yanı sıra talep eksikliğinin de önemli bir sorun olarak göstermeye başladı. Bu da sıkı para politikasının reel ekonomi üzerindeki etkisini giderek daha fazla hissedildiğine işaret ediyor. Buna karşın enflasyon cephesinde daha olumlu sinyaller geliyor. Girdi maliyetleri ve üretici fiyatlarındaki artış hızının 2. ay üst üste yavaşlaması maliyet baskılarının hafiflediğini gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri de bu tabloyu destekledi. Aylık enflasyon %1.14 ile görece sınırlı gerçekleşirken yıllık enflasyonun gerilemesini sürdürdüğünü görüyoruz. Ancak hizmet, eğitim ve konut gibi kalemlerde fiyat artışlarının hala yüksek seyretmesi, enflasyonun tamamen kontrol altına alındığını söylemek için erken olduğunu söylüyor bize. Dolayısıyla yarın açıklanacak TÜFE verisinin yanı sıra önümüzdeki birkaç aylık görünüm de Merkez Bankası'nın faiz kararı açısından belirleyici olmaya devam edecek. Küresel piyasalara da bakarsak geçtiğimizde bütün dikkatler bugün açıklanacak. Sizin de belirttiğiniz gibi Amerika tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Bu veri yalnızca Amerikan ekonomisinin gücünü değil, Fed'in önümüzdeki dönemde nasıl bir faiz politikası izleyeceğine ilişkin beklentileri de şekillendirebilir. Özellikle istihdam artışı ve ücretlerdeki seyir enflasyon görünümü açısından yakından takip edilecektir. Fed Başkanı'nın da hafta boyunca verdiği mesajlar da bu açıdan önemliydi. Enflasyon risklerinin son haftalarda azaldığını söylese de Fed'in %2 enflasyon hedefinden taviz vermeyeceğini, faiz kararlarının tamamen açıklanacak verilere bağlı olacağını net bir şekilde vurguladım. Aslında piyasaların duymak istediği güçlü yönlendirmeleri vermekten özellikle kaçındım. Bu da önümüzdeki dönemde her enflasyon ve istihdam verisinin piyasalarda çok daha belirleyici olacağı anlamına geliyor. Benzer bir tablo Avrupa Merkez Bankası tarafında da görülüyor. Verilen mesajlar merkez bankalarının artık faiz indirimlerini konuşmaktan çok enflasyonun yeniden yükselmesini nasıl engelleyeceklere odaklandığını gösterdi. Bu da Fed hem ECB bundan sonraki süreçte sözlü yönlendirmeler yerine ekonomik verileri esas alacaklarını net bir biçimde ortaya koymuş durumda. Jeopolitik gelişmeler ise son günlerde piyasalara destek veren başlıklardan biri. Bunun yanında teknoloji hisselerinde ise kar satışları hız kazandı. Amerika'da başlayan yarı iletken hisselerindeki satışlar kısa sürede Asya piyasalarına da yayılmış gözüküyor. Yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli potansiyeli sorgulanıyor. Yani sorgulanmıyor ama ancak yatırımcılar artık sadece büyüme hikayesine değil, yapılan dev yatırımların ne kadar karlı olacağına da odaklanıyor. Bu nedenle teknoloji sektöründe daha seçici bir fiyatlanma dönemine girdiğimizi söylemek mümkün. Özetle hem içeride hem de küresel piyasalarda yönün artık Merkez Bankası söylemlerinden çok

0: açıklanacak ekonomik veriler belirleyecek. Türkiye'nin yarın açıklanacak enflasyon verisi faiz beklentileri açısından kritik önem taşıyor. Bugün açıklanacak Amerikan tarım dışı istihdam verisi küresel risk iştahının seyrini belirleyecektir. Jeopolitik risklerin şimdilik hafiflemesi, petrol fiyatlarındaki geri çekilme piyasaları desteklese de büyüme görünümüne ilişkin soru işaretleri ve teknoloji sektöründeki satış baskısı temkinli duruşun korunmasına neden olabilir. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde hem içeride hem de dışarıda açıklanacak veriler yaz dönemine ilk önemli fiyatlamaları şekillendirecek gibi görünüyor. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz hem Nurol Portföy ailesine hem de sizlere efendim. Evet, araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin. An itibariyle Borsa İstanbul'da pozitif bir görünüm söz konusu. Dün kırdı mı bu negatifliği? Ne dersin? Nasıl bir görüntü vardı? Dün de güçlü alımlarla birlikte kapatmıştı.
1: Pelin, grafiklere baktığımızda özellikle o son 8 işlem günündeki zayıflığın bir miktar daha en azından törpülendiğini ve dün yılın ikinci yarısının başlangıcı ile birlikte kuvvetli bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz Borsa İstanbul tarafının küresel piyasaların aksine. Tabii ki bu özellikle söylediğin önemli çünkü son dönemde küresel piyasalarla bir miktar daha korelasyonumuzun zayıfladığı bir ortamı yakından takip ediyorduk ki benim son bir aylık grafiğimde gözüktüğü üzere 14.700'ler çerçevesinden başlayan satışlarda biz 14.000'ler seviyesine kadar bu tarafta geri çekilmiştik. Şöyle bir geri çekilme eğiliminin trendini de özellikle çizmeye çalıştım ki onun dün itibariyle bir miktar daha kırıldığı ve belki de tırnak içerisinde bunun da işlem hacimleriyle birlikte desteklendiği bir ortamı görmüştük. Son dönemde 130-140 milyar TL'ler civarına kadar gevşeyen işlem hacimlerinde 200 milyar TL'lere tekrar yaklaşmaya çalışan bir görüntü. Burada bir miktar daha altını çizmek lazım ama şunu da belki söylemek lazım ki Pelin, son dönemde Bank of America üzerinden gelen satışların da dün itibariyle kesilmesi ve bir miktar daha sınırlı da olsa alıcı tarafa geçilmesi de Borsa İstanbul tarafındaki ivmenin bir miktar daha yukarı çevrilmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bu yükselişin özellikle devamı edip etmeyeceği hem bugünkü ABD tarım dışı istihdam verilerine ki özellikle korelasyonumuzun zayıfladığı ortamda burası tekrar biz küresel piyasalarla aynı raya oturur muyuz? Orası daha önemli ama yarınki enflasyon verisi bir miktar daha kritik olacak ve son dönemde beklentilerin üzerinde belki de beklentilere paralel gelen verilerle tırnak içerisinde yüksek kalmaya devam eden enflasyon tarafındaki seyri burada yakından takip ediyoruz ki yaz aylarında bir miktar daha gerilemesi bekleniyor en azından aylık bazda ama Borsa İstanbul açısından da bankacılık sektörü özelinde enflasyon verisinin bir miktar daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer dikkat çekmemiz gereken taraf ise Pelin, Aselsan tarafının son dönemdeki geri çekilmesiyle birlikte de Borsa İstanbul tarafındaki zayıflığı görüyorduk ki bugün %11 ağırlığını oluşturuyor Borsa İstanbul'un. Dünkü yükselişle birlikte Aselsan tarafında Borsa İstanbul'u da ekstra eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Bugünkü özellikle verilerde de fiyatlamaları ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim.
0: Peki. Mehmet çok teşekkür ediyorum aktardıkların için.

0: Ve efendim evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde konuşuyor.
1: Yüksek kapasiteli ve rekabetçi bir ticaret omurgasına dönüştürmek istiyoruz ve bu yolda gayret ediyoruz. Kalkınma yolu projesiyle de Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturmayı hedefliyoruz. Ve şimdi bu büyük resme çok önemli yeni bir halka daha ekliyoruz. Kısa bir süre önce Suudi Arabistan ile yeni ve modern Hicaz demir yolunu canlandıracak işbirliği mütabakat zaptını imzaladık. Bu projeyle Hürmüz Boğazı'na alternatif bir ticaret rotası sunmayı planlıyoruz. Böylece Körfez bölgesinden Avrupa'ya ulaşacak yükler için yeni bir seçenek daha ortaya çıkacak ve ticaret akışları olası krizlerden daha az etkilenecektir. Değerli misafirlerimiz, bir de önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek NATO zirvesi de bir kez daha gösterecektir ki Türkiye coğrafi konumu, lojistik altyapısı, enerji koridorlarındaki merkezi, rolü ve sağladığı istikrarla sadece kendi bölgesinin değil, küresel güvenliğin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Biz her zaman kriz anlarında köprü olan, barış zamanlarında ise kalkınma ve işbirliği için yol açan bir ülke olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Bu anlayışla denizcilik sektörümüzü daha da güçlendirecek, küresel tedarik zincirlerine katkı sunmaya ve uluslararası işbirliğini derinleştirmeye kararlıyız. Hiç şüphesiz dünya geçmişten bu yana denizci medeniyetlerin öncülüğünde gelişti ve bu noktaya kadar geldi. Denizler tarih boyunca sadece ticaretin değil, bilgi, kültür, teknoloji ve kültürlerin ana taşıyıcısı oldu. Bugün de aynı gerçekle karşı karşıyayız. Denizcilik geleceğin adeta anahtarıdır. Güçlü filolar, modern limanlar, yeşil ve akıllı lojistik sistemler kuran milletler yarının dünyasını da şekillendireceklerdir. Biz Türkiye olarak kabotaj kanununun 100. yılında kadim denizcilik mirasımızı geleceğin vizyonuyla birleştirerek bu yarışta ön sıralarda yer almaya kararlıyız. Kabotajın 2. yüzyılını Türkiye yüzyılı ile inşallah birleştiriyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 24 yılda denizcilik sektörümüz tarihin en büyük büyüme dönemini yaşamış durumda. Türkiye'de bugün 218 adet liman tesisi, 85 faal tersanesi, 181 tekne imal ve çekek yeri, 65 yat limanı, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 400 balıkçı barınağı, 144 bin gemi insanı ve yaklaşık 1 milyon amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden birisi konumundadır. Gururla ifade etmek isterim ki Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Ocak 2026 itibarıyla 2234 gemi ve 51,8 milyon deadweight ton kapasiteyle dünyanın en büyük filolarından birisini teşkil etmektedir. Ambarlı, Kocaeli, Tekir...
0: Ve efendim evet, Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını ekrana getirmiş olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdürü Yardımcısı Sertaç AKK ile birlikteyiz. Sertaç, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi ikinci yarıya yükselişle birlikte başlayan bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Az önce Mehmet Özdemir de bahsetti. Yükselen hacimler de dikkat çekiyor. Ama diğer tarafta geçtiğimiz hafta ya da dün öncesine kadar da satışların hakim olduğunu görüyorduk. Şimdi bu yükseliş başladı. Ana teması nedir ki yükseldik? Ana tema, evet, ötekinde jeopolitik gelişmeler baskılıyordu. Siyasi risk olasılıkları. Bunları bertaraf ettik de mi başlıyoruz yükselişe? Nedir bunun ana teması?
1: Bizim startımız çok iyi ya. Koşu tabiriyle anlatayım. Hani start almakta sorun yaşamıyor borsa. Seneye de iyi başladı. Start aldıktan sonraki engelli koşullarda olduğu gibi bazı engellere takıldığı için böyle bir ağzı burnu kırılıyor dönem içerisinde. Şimdi birkaç tane ana sıkıntı var. Fakat Temmuz'da bunları törpüleyebilecek de bir haber akışı var. Ne o? Faiz indirimine geri dönebiliriz. Enflasyon önemli ölçüde algılarımızı kırdı. Beklentiler böyle, hatırlarsan 4'lere kadar 5'lere çıkan rakamlardan yavaş yavaş 2'lere, 2'lerden 1'in altına kaymış durumda. 0.70'lere kadar inen tahminler var. Beklenti yelpazesi gerçekten aşağı doğru eğilimle birlikte de çok daraldı. Yani 1'in altı, 1'in bir miktar üstü kaldı şimdi. Bu bence önemli. Bir kere önemli bir ivme kırılacak. Özellikle gıda tarafında bir rahatlama göreceğiz. Diğer tarafta evet, algı biraz bozuldu. Hemen zamlar geldi. Özellikle sağlık tarafı ve köprü tarafında, ama Temmuz için de beklenti, hani 1004 gibi bir orada farklılık olsa da Temmuz için de beklenti eğilimde. Bu 37'ye kadar inebilecek, yani en azından manşete geri dönebileceğimiz, piyasaya da sinyal verebileceğimiz bir boşluk yaratıyor bize. Bankacılık, finans başta olmak üzere bir, en azından orada bir ivme yakalandırabilir. Ki büyük satışı da biz bankacılıktan yedik gene. Yani bankacılık bizi yukarıya taşıdı, bankacılık bizi aşağı aldı gibi oldu. Yeni oyuncu sokmakta zorlanıyoruz. Yeni oyuncu sokarken tartışmaları ayrı tutuyorum. Ya orada gerçekten
0: hani yeni endeks oyuncu üzerinde sokmakta zorlanıyoruz dediğin, ama halka arzlardan bahsediyoruz.
1: Halka arzlar benim için yeni oyuncu değil, ama benim mesela Aselsan'ın yerine kompanse edebileceğim, Aselsan kadar tartışılmayacak bir şirkete ihtiyacım var. İşte Türk Hava Yolları'na ihtiyacım var, orada Ereğli'ye ihtiyacım var. Halka arzlardan hiçbiri burayı karşılayamaz. Bir de şurada bence bir tehlike var. Şimdi 7 tane birden halka arz arka arka yapacağız. Bu tahtaların performansı çok önemli olacak. Hani herkes şu an seçmeyi öğrendi geçmiş dönemden kaynaklı. Eskiden hatırlarsan milyon yatırımcı her halka arza gidiyordu ne iş yaptığını bilmeden.
0: Anneanne hesaplarına dair.
1: Şu an birçok o halka arz hesapları hisselerinin birçoğu şu an yüzüne bakılmayan hisseler kategorisinde köşede unutuldular. Burada çok gene nispeten daha seçici bir kitle var, ama yani 7 tane halka arzın belki bir 3 tane de haftaya geldi. Hadi 10 tane halka arz bu piyasa kaldırır mı? Hani en azından tahta performansları açısından ben zannetmiyorum.
0: Yani o zaman oradaki hızın bir miktar daha düşmesi gerektiği tarafta.
1: Daha doğru olur. Neden? Biz zaten içeride biraz daha endeksi rahatlatabilecek bir harekete ihtiyacımız var. 2 senedir yatırımcı bekliyor. Yani bir tarafta da şöyle bir tartışma var. İşte endeksi 2 kağıt üzerinden okuyoruz filan gibi. Orada biraz böyle hani rakamlar kafa karıştırsa da, hataları olsa da, bizim Aselsan gibi, Tüpraş gibi hisse senetlerinin performansı düştüğü yerde bankaları yalnız bıraktığımız bir dönem var. Holdingler zaten işin içerisinde hiç yok. Buraya alternatif gelebilecek konu havacılık da, orayı da görmediğimiz için bizim buraya bir şey sokmamız lazım. Yani halka arzlardan ziyade buraya yeni oyuncu gelmesi lazım. Bunun için de kalıcı bir para akışına ihtiyaç var. O kalıcı para akışı da sabit getirildi. Gayet iyi bir para var orada. Yani kimseyi tatmin eden bir faiz değil, ama en azından enflasyona karşı ve korkuları bastıran bir noktada. O yüzden endeksin hacminin artması çok değerli. Fakat endeksin hacmi aynı yapay zekadaki bilançolar gibi aynı paranın dönmesinden oluşuyor. Oraya yeni kan lazım. Her iki tarafa da yeni kanın girişi için bu Temmuz önemli.
0: Yeni bir oyuncu dedin. Şimdi Aselsan'ın yanında dedin. Aselsan'da geri çekilme vardı. Bu geri çekilmelerle birlikte de Borsa İstanbul tarafında da aslında görünümü negatife çeviriyordu. Bugün bir miktar daha sanki dün itibariyle oradaki geri çekilmeler bitti görünmüş gibi, yani son ermiş gibi duruyor. Şu andan itibariyle %1.82'lik yön yukarı Aselsan tarafında. Şimdi Aselsan'da bir düzeltme hareketiydi ve yola devam şeklinde mi okuruz? Yoksa orada da oynaklık arttı mı?
1: Ya şöyle, eski ezberleri terk etme zamanı. Hani eskiden şöyle derdim ben, pahalı. Hala pahalı bu arada. Eskiye göre baktığın zaman benim için Aselsan pahalı. Benim hani radarım nerede pahalı oldu? 260'lardan beri evet. Son bilançoyla birlikte bence kafi fiyatladı. Ederinde değil yani, pahalı değil, ama hikaye devam ediyor. Yani nasıl yapay zeka ekosistemi devam ediyor ve ekosistemin içindeki şirketler o parayı kendi aralarında döndürseler bile iyi bilançolarla devam ediyorlar. Orası büyüyor. Yatırımı tartışılır boyutta. Savunma sanayinde de yatırım tartışılabilir boyutta değil. Bak bir avantaj bu. Savunma sanayine birisi para yatırdığı zaman niye demiyorsun şu anki dönemde? O yüzden burası büyümeye devam edecek. Savunma sanayinin bir dirsek teması da neresi? Sağlık sektörü. Biz 2. Dünya Savaşı'nda şunu öğrendik ki savaş ilerlerken tıp da ilerliyor. Sağlık sektörüne. Bu tarafa da göz kırpan bir yer var ve NATO'yu ağırlıyoruz. Gene geçmiş hafızayı 2004 Türkiye gene NATO'yu ağırladı ve Türkiye'nin o en iyi ekonomik dönemlerinden biri. Disiplinli bir enflasyon düşürüşü, kurun aşağı çekilmesi, ödemeler dengesi, büyüme rakamlarının iyi rakamlara çekilmesi. Türkiye'nin sahneye geri büyük olarak dönmesi 2001 krizinden sonraki süreçte gene bir NATO toplantısı inmesi vardı arada. Umarım tarih tekrardan ibarettir. Ama burada tabii şöyle bir özellik var. Trump'la özellikle bizim ilişkilerimiz hani devletler bazında değil liderler bazında çok iyi gidiyor. Yani Trump'ın özellikle böyle bir kişisel anlamda çok sevdiği birkaç lider var. Onlardan biri de Tayyip Erdoğan. Ondan kaynaklı da burada hani cebim dolu gelecek hikayesine çok böyle bir şey atfetmesek de sonuçta iş anlaşmalarının yapılabileceğini ve bölgesel aktör olarak da önemli olduğumuzun altı çiziliyor. Yani Türkiye'nin hikayesinde bir bozulma yok. Fakat bizim borsaya para akışında sıkıntımız var. Paranın en bol olup en zor ulaşıldığı dönem. Yani dünya tarihinde bu kadar bol para yaratıldığı bir süreç olmadı. Fakat o paraya ulaşmanın da bu kadar zor olduğu belki de bir süreçten geçmemiştik hiç. Aselsan'a gelince NATO ile birlikte gene hareketlense de temel olarak pahalı. Ama temel olarak pahalı olmasının eskiden bir hikayesi yok. Türk Hava Yolları da temel olarak çok ucuz ama gitmiyor. Yani hikayesi olan kağıtların gittiği bir dönemdeyiz. Gene Aselsan oyuna 400'ün üstüne dönebilir NATO toplantısıyla birlikte.
0: Peki şimdi Sertaç bir tarafta da biraz halk

0: yayılan hisse senetlerinin, yani tabana çok yayılan hisse senetlerinin yukarıya gittiğini görmüyoruz. Öyle bir borsamız yok. Bir şeyi hepimiz aldığımız için yukarıya gitmiyor. Hatta bilakis üzerinde baskı yaratıyor. Bizde bazı kağıtları alıp yukarıya çeken fonlar, işte bu fiyatlamanın mekanizmasının içerisinde olan hareketler, haber akışları, bunlara ihtiyaç var. Şimdi hangi birine hangi para yetecek, hangi fon hangisine girecek, hangi yatırımcı hangisine odaklanacak, burası çok kritik konu. Ben hani böyle 10 taneyi kaldırabilecek bir nakit piyasada olsa bile böyle bir iştah olduğu kanaatinde değil, benim endişem ama 3'er 3'er belki aylıkta 4'er 4'er ilerlenebilir. Ama çok, tabii çok da birikmiş bir konu var. Yani halka arzlar o kadar popüler oldu ki bu taraftan halka arz olmak isteyen şirket sayısı da bir hayli fazla. Belki onu da eritmeye çalışıyorlar. Ama burada şöyle bir şey var. Hani kas hafızası diye bir şey var. Nereye kadar kaldıracak? Hani belli, herkesin kaldırabileceği ağırlık bellidir işte sporda. Burada da öyle. Nereye kadar kaldırabileceğiz? Açıp açıp şirket tahtaları aşağı gelirse bu sefer de imaj hani alakası kötü geçiyor hikayesine oluşacak. Halka arzlar eskiden de çok yukarıya gittiği için inanılmaz popülerdi. Sonra biliyorsun çok kötü halka arzlar geldi arka arka. Bunun dengesinin biraz daha optimumda sağlanması lazım bence. Çünkü ederi belli fonumuz var. Ederi belli bir para girişimiz var. Bu ederi belli para girişinin biraz da içerideki fiyatlara akarak en azından daha rasyonel fiyatlamalar akmasına bence daha sağlıklı olur.
1: Peki enflasyon verisi yarın gelecek. Burada 0.75 ile 1 arasında bir beklenti şekilleniyor. Bizim anketimizde de 0.97'lik bir aylık bazda beklenti var. Şimdi yarınki enflasyon verisiyle Borsa İstanbul'da bir görüntü değişikliği olur mu? Özellikle yıl sonuna dair enflasyon beklentileri de 29'da şekillenirken,
0: evet,
1: bize bir sinyal verir mi orada?
0: Bence verir. Yani iki tane sebepten söylüyorum. Bir, biz tekrar 37'ye geri dönebilme hakkını kendimizde buluruz. Bu da önemli. Merkez Bankası'nın zaten niyeti bu. Ama hani 37'ye ne kadar hızlı döneceğimizi, birinin altında ne kadar kalacağımıza bağlı. Onu yarın göreceğiz. İki, bence kritik konu şuydu. 30 inmesi, yani 30'daki o beton etkisini kırabilip en azından 20'li rakamları ümit edebileceğimiz bir eğilime gireriz. O da 29'un üstüne 6 puan koy. Yani geçen senekinden çok farklı bir yere gitmeyelim reel enflasyon tarafında. 35'e kadar minimum, maksimum 34'e kadar çekebileceğim bir faiz boşluğu yaratır. Reel faizde bir geri çekilme payı yaratır. O da sembolik olarak 200 puan minimum, maksimum 300 puan indirmek bile borsaya en azından bir akış, bir inme yaratır. En azından bankacılık üzerinden. Çünkü biz bankaların gitmediği hareketi çok nadir görüyoruz. Hı hı. Geçtiğimiz dönemde ne zaman negatif faiz ortamında gördük. Bankalar işte regülasyonlarla uğraşıyorlardı. O yüzden kimsenin eli oraya gitmedi. Ama enerjiler gitti. İşte yan tarafta çimentolar gitti. Demir çelik gitti. Ne aklına geliyorsa gitti o dönem. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, hı hı, ve bankalar hariç. Onun haricinde bankaların katılmadığı bir yükseliş, BIST'te teyit edilmiş bir yükseliş olmuyor. Çok sönük bir yükselişi sonra geri alıyorlar. O yüzden bankalar değerli. O faiz indirim patikası da en azından 3. 4. çeyrek banka bilançoları için değerli olur.
1: Peki ne kadarlık bir indirim patikası bekliyoruz ki? Senin yazın.
0: Maksimum 300 bas puan. Hı-hı. Benim beklediğim 6'lık puanı koruyacaktır. Çok çok, hı-hı, iyi giderse Merkez Bankası 5'e kadar inecektir. Bu da şu. Hem sıkılaşmanın devam ettiği mesajı, hem reel faiz tarafındaki akış. O yüzden söylediğin nokta şuradan önemli. Her hisse senedi değil. O genele yayılan yükseliş için bundan çok daha faizde sert indirimlere ihtiyacımız var. O sene bu sene mi çok emin değilim.
1: Siyasi risk olarak değerlendirdiğimizde işte biraz daha yönetim tarafından seçime ilişkin herhangi bir ifade gelmiyor. Aksine zamanda gerçekleştirilecek gibi ifadeler çok daha ön plana geliyor ama diğer tarafta da bu konuşulmaya başlandıysa piyasa üzerinde de bir miktar daha aslında baskı mı şenlik mi? Çünkü bir önceki seçimde biz ister enflasyon rallisi de ister büyük, paranın büyük gideceği oldu, başka adres yoktu de ne dersen de ama hafızalarda kazınan bir görüntü vardı ki seçim öncesinde Borsa İstanbul tarafındaki muhteşem bir görüntüydü.
0: Orada tabii faizin de çok ciddi etkisi vardı o negatif faiz atmosferinde ama gene benzer bir yükseliş hareketini görebileceğimiz, gene genele yayılmayan bir yükselişle devam edeceğini tahmin ederim ama borsayı yukarıya beklerim eğer seçim takvimi açıklanır ve seçim atmosferine girersek. Burada yalnız hani hala bence çok sıkı duran bir Merkez Bankası görüyoruz. Yani çok da o elini açmak istemeyen, çok temkinli ilerleyen, bugüne kadar kazanan. Çünkü çok bedel ödendi. Hı hı. Yani 3 sene önce biz buraya gelirken neydi? Bizim şu anki hayalimiz minimum 10'lu rakamlardı. İşte 17, 18, 16 vardı. İki katındayız. Ve çok ciddi de hem sanayi tarafında hem bordrolular tarafında hem emeklinin üzerinde çok ciddi baskı oluştu. Hı.

0: herkesin bu noktaya geldiğinde ya tamam ben bunları unutuyorum hadi bir başka atmosfere girelim çok rasyonel değil. Bugüne kadar da hiç böyle bir derin dönüşüm yapılmadı demiyorum. Türkiye tarihi böyle dönüşümler yaşadı ama sanki burada o duruş çok değişecek gibi gelmiyor bana. Ha tabii ki olası bir durumda ben çok negatif etkilenme tarafında yani seçimse konu negatif değil de pozitif tarafa daha çok etkilenip ancak makroekonomik dengede de büyük gedikler açarak bunun yapılacağı kanaatindeyim. O da biraz tehlike yaratıyor.
1: Şimdi yani bir şekilde tekrar o zaman makroekonomik denge ile finansal piyasalar arasındaki o gapin açılabileceği bir görüntü verilebilir diyorsun. Böyle bir durum içerisinde bankalar birinci sırada olur elbet.
0: Onu biz nerede kaçırdık biliyor musun? Bak o denklemi Greenspan kaçırttı zaten. Yani Ayn Rand'ın düşünce sistemi. Kendisi güçlenince güçlenme üzerine kitaplar yazan garip bir insan benim için. Onun Greenspan'ın onun müritliğini yapması, bırakınız yapsınlar libertarlığı. Hep ne hikmetse güç eline geçince bırakınız yapsınlar oluyor güçlenince. Diğer bak 90'lardaki o yüksek tasarruf eğilimi, Japonlar dahil olmak üzere hepsi finansal piyasalara aktı. Herkes finansal piyasaları köpürttü, sonuç Lehman oldu. Bir o köpürtmeler hep tehlike yaratır. Yani Lehman'ı hatırla kaç kere bir borcu döndürmüşler. Yani neler çıktı içeriden. Yani ta oradan vurdum burada Deutsche Bank sallandı, Yunanistan battı. Yani inanılmaz hareketler. Gene finansal piyasalarda buna benzer bir fiyatlama var. Tek fark bu sefer gerçekten sistem dönüşüyor. Çok büyük bir dönüşüm içerisindeyiz. O yüzden bizdeki fiyatlamalar o makro denklemler çeşitli dönemlerde giderilir. Trump-Milley ilişkileri olduğu gibi. Yani bizim Amerika ile dostluğumuz, ticaretin gelişmesi, Avrupa Birliği ile ticaretler. O yüzden onları bekleyip görelim. Eskiye göre yorum yapmak şu an biraz zor. Eskiden sistemin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk. Fakat Greenspan'la birlikte başlayan finansal piyasaların balona dönüştürülmesi hikayesi bambaşka fiyatlama mekanizması getirdi. O yüzden artık hani bir şey ucuz mu pahalı mı değil, bir şeyin hikayesi var mı? Ve 5 sene sonra bu ekosistem içerisinde bu şirkete gerek var mı konuşmamız lazım.
1: Peki Sertaç son olarak bir de yıl sonuna kadar yani yılın ikinci yarısında ne kadarlık yükseliş potansiyeli var sence borsada?
0: Şöyle ben borsanın yaklaşık 2-3 senedir 400 dolar patikasındaki bir grafik içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani teknik olarak bence gitmeye çalıştığı yer orası. Ama hani ben bu yayından sonra İzmir'e gideceğim mesela arada aksilikler olursa gidemeyeceğim gibi bir hikaye var.
1: Evet, aynı denklem.
0: Yani buradan yukarıya doğru giderken başına gelmeyen kalmadı borsanın. Yani para çekildi, faiz yukarıya gitti. Finansal sistem dönüşüyor. Trump'tan kimse böyle bir sert açıklama beklemiyordu. Amerika'nın borcu hepimizin derdi oldu. Şu an İngiltere'nin borcunu dert etmeye başladık. Adamlar büyüme bakanlığı kurmaya çalışıyor. O yüzden bence ana resim hala 375 dolar, 425 dolar. Yani ortalama 400 dolarlık o teknik harekette. Fakat canımızın ne kadar yeteceği, yani nereye kadar nefes alıp verebileceğimiz borsa yakacak yabancı yatırımcı artı yani bu NATO toplantısında verilecek mesajlar bu yüzden önemli. Ve bu arada bence genel raporlar gene nispeten iyimserleşmeye başladı Türkiye ile ilgili yabancı tarafta onu da söyleyeyim. Artı yurt içinde faizi indirim hızı. O yüzden indirim hızı ne kadar güçlü bizim o 400 dolara koşma hızımız o kadar güçlü olacak. Ama bu hareketin genele yayılması konusunda söz veremiyorum. Endeks yukarıya doğru giderken çok sınırlı bir hisseyle gidebilir.
1: Peki yabancı burada neyi çekici görüyor ki raporlar olumlu?
0: Yabancı neyi çekici görüyor biliyor musun? Hikayeyi. Bir kere Türkiye'nin bundan sonraki konjonktürde oturabileceği konumu bir. İki, yabancının elinde bazı fonlarda acayip para var. Yani o dengesizlik o tarafta da var. Çarpan etkisi için Türkiye gibi ülkeler önemli. Üç, MSCI'de Brezilya'nın bile konumu belli bir hantallığa ulaştığı için Türkiye aslında orada depar atabilecek ülkelerden biri. Biz bir türlü o deparı atamıyoruz. Gene bir uyarı yedik yani.
1: Peki bakalım o uyarı sarı kart olarak gösterdiğini söylemişsin geçen programda da izliyor orada ama sonrasında birazdan normalleşme adımları SPK'dan atılmaya başladı.
0: Bence şu an evet yani onun üzerine iyi reaksiyon verildi bundan sonra da iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya yani onlar uyardı biz de üzerimize göre düşeni yapacağız.
1: Yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz diyoruz olumlu düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığın için aktardıkların için var. Başmekul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç AKK ile birlikte programımızı gerçekleştirmiş olduk. Efendim programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafik düellosuyla devam ediyoruz efendim. Elif Cansever'le birlikte. Elif, evet, bir tarafta savaşın etkileri hem emtia grubunda hem de bunun yanı sıra jeopolitik gelişmelerde risk iştahı nasıl etkilendi? Değerli metallerde ya da endüstriyel metallerde nasıl etkisini gösterdi? Biraz bu tarafa bakacağım ben. Sen ne yapacaksın?
2: Ben de aslında Haziran ayı bu tarım dışı istihdam verisi var Pelin. Bugün onu karşılayacağız ve birazcık daha Fed'in en dikkat ettiği verilerden biri olması özelliğini taşıyor. Bu gelecek olan Haziran enflasyonuyla beraber bir de ufak bir değerlendirmesini yapacağız.
1: Peki, başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Başlasın efendim grafik düellosu diyoruz ve şöyle hemen geçelim grafiklerimizin başına. Öncelikli olarak Bloomberg dolar Bloomberg emtia endeksine bakacak olursak emtia endeksinde jeopolitik prim sönüyor başlığını taşıyor grafiğimiz. Aslında şunu söyleyebiliriz. Özellikle buradaki ana hikayelerde nereden nereye çıktı? Emtia'da jeopolitik primde yukarı seviyelere, yani bir sıçramanın yaşandığı dönemlerde ABD ve İran arasında Orta Doğu'da yaşanan gerilimler, buradaki jeopolitik gerilimlerin artması, bir diğer tarafta şunu söyleyebiliriz, Hürmüz Boğazı riski bu gerilimler sonucunda ve Orta Doğu kaynaklı arz endişeleriyle birlikte emtialarda oluşan jeopolitik primlerin sıçrayışını gördük. Ancak bugün geldiğimiz noktada piyasanın vermiş olduğu mesaj şu hale geliyor. Piyasa beklediği en kötü performansı, en kötü senaryonun gerçekleşmediğini ve arz şokunun da yaşanmayacağını aslında şu an itibariyle fiyatlıyor. Primdeki sönüş bize bunu gösteriyor. Bu nedenle petrol, endüstriyel metaller ve tarım emtiaları üzerindeki yavaş yavaş savaş kaynaklı fiyatlamanın da çözüldüğünü bize gösteriyor. Ve dolayısıyla bunun pozitif etkisi enflasyon baskısını azaltır. Merkez bankalarının bir bağlamda faiz indirim alanlarını açabilir. Hisse senetleri açısından ise destekleyici bir mesaj verebilir. Bu üçlü bir sonucu bunu göstermiş gibi duruyor. Eğer her şey dengede giderse tabii. Şu anda son yıllarda görüyoruz ki hiçbir şeyin böyle stabil gittiği süreci yaşamadık. Yani uzun süredir dalga boyunun arttığı bir dönemden de geçiyoruz. Emtia endeksinde bize gösteriyor ki efendim şu anda o özellikle Şubat-Mart aylarında gerçekleşen sıçramaların geri çekildiğini gösteriyor. Hemen diğer tarafa geçelim. Diğer grafiğe geçelim. Altın ve gümüş tarafına bakalım. Değerli metallerde yönü veriler belirleyecek. Altın tarafı üst sarı ile göstermiş olduğumuz grafik. Beyazla ise gümüş tarafını gösteriyoruz. Altın tarafına önce bakalım. Altın tarafında zirveden sonra aşağı yönlü bir sönümlenme var. Son haftalarda düşüşün hızlandığını takip ettik. Buradaki ana senaryo elbette Kevin Warsh ve sıkı duruşu manşeti olmuştu. Güvenli liman talebinin uzun süredir zaten zayıfladığı bir performansta içerisindeyiz. Gümüşe bakacak olursak altından daha sert satışın gerçekleştiğini gördük. Ve burada sanayi metalleri özelliği olması sebebiyle büyümede yaşanan aşağı yönlü beklentiyle buradaki çok daha sert bir görünüm olduğunu da bize gösteriyor.
2: Piyasadaki volatilite devam ederken Pelin, aslında birazcık da ekonomik veriler tarafına bakalım. Özellikle bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi 28-29 Temmuz'da gerçekleşecek FED toplantısındaki kararlar hakkında bir miktar bize ipucu verecek diyebiliriz. Tarım dışı istihdam grafiğimize baktığımızda beyaz çizgimiz 3 aylık hareketli ortalamayı verirken turuncu sütunlarımız bize tarım dışı istihdamdaki aylık değişim veriyor. En sonda gördüğümüz gri ile beslenen alan ise bize Bloomberg Economics'in beklentisini bekliyor. Şu an hemen hatırlayalım. Geçen ay tarım dışı istihdam verisini 172 bin kişi olarak karşıladık ve bu ay piyasa beklentisi 115 kişi bandında. Fakat Bloomberg Economics burada 200 bin kişiye varan bir artış bekliyor. Burada hemen ufak bir detay var. bu tarım dışı istihdam verisinin beklenenin altında ya da beklenenin çok üstünde gelmesi Fed'in şahin duruşunu bir miktar daha netleştiriyor diyebiliriz. O yüzden piyasa beklentisinin çok üstünde gelmesi, yani 200 bin bandında gelmesi 28-29 Temmuz'da gerçekleşecek olan Fed toplantısını birebir de etkileyebilir. Burada baktığımızda 3 aylık ortalamaya baktığımızda ise 200 bin kişi gelmesi bandında 184 bin kişiye kadar arttığını söyleyebiliriz. Tabii ki de 200 bin kişi gelmesi bize ABD'deki istihdamın hala güçlü olduğunu gösterecek ama alt kırılımlara baktığımızda özellikle Bloomberg Economics'in 200 bin kişi demesinin ana sebeplerinden bir tanesi Dünya Kupası nedeniyle eğlence ve konaklama sektöründeki yukarı yönlü hızlı istihdamın sağlanması ve burada da büyük bölümün eğitim, sağlık, eğlence ve konaklama alanlarından gelmesi bekleniyor. Tabii ki de iş gücü piyasası yalnızca tarım dışı istihdam verisiyle ölçülmüyor. Alt kalemlere baktığımızda ise hemen bir sonraki grafiğimize geçmek istiyorum. İş gücü piyasasının her kesiminde aynı güçlülüğü göremiyoruz. Özellikle yeni mezunlar cephesinde 22-27 yaş aralığına baktığımızda ciddi bir azalış görünüyor. Özellikle yaz aylarıyla beraber, okulların bitişiyle beraber, üniversitelerin bitişiyle beraber 22-27 yaş arasındaki istihdam grubunda katılacak olmasıyla bir miktar daha artacağı beklenenler arasında. Fakat şunu da hatırlayalım, 2026 yılında ciddi bir son birkaç yılın üzerinde bir seyirle girmişti işsizlik tarafı. Bugün gelecek verilerde işsizliğin son aylardaki 4.3 seviyesinden 4.25 seviyesine kadar düşmesi bekleniyor. Buradaki ana unsur aslında bir miktar yeni mezunlarla beraber yukarı yönlü hareketi koruyacak olsa da az yapay zeka ile beraber işten çıkarılanların da fazla olması Pelin. Yani Amerika tarafında şu an yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber istihdam ve işsizlik tarafında bir çelişki yaşanıyor diyebiliriz.
1: Peki bakalım şimdi bir tarafta yeni mezunlar dedik, diğer tarafta küresel piyasalardaki gelişmelerin aslında denkleme etkisi, MT grubuna etkisini de değerlendirmiş olduk. Grafik Tüellos'un noktalıyoruz efendim, hoşçakalın.
0: Reklam. Garanti
3: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
5: Bloomberg KT katkılarıyla.

0: de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Focus programından herkese merhaba diyelim. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında Doha'daki teknik görüşmeler aslında odak olarak bakılıyordu. O görüşmelerden somut bir adım çıkmadı. Fakat iki hafta önce yapılan ABD-İran taraflarınca açıklanan barış uzlaşısı tarafındaki somut adımların tekrardan konuşulduğu söylendi. Ekonomik ajandaya bugün nezdinde bakıldığında Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Dün özel sektör istihdamını almıştık Amerika'dan ve beklentinin altında gelen bir rakamla karşı karşıya kalmıştık. Emtia tarafında da birimlerin olduğunu veri sonrası izliyorduk. Şu an dolar endeks tarafına bakıldığında 101 seviyesinin altına gerileyen bir rakam olduğunu, düşüşün olduğunu son dakikalarımızda izliyoruz diyelim ve öne çıkan başlıkları bir bakalım dilerseniz beraber. Evet, haftanın dördüncü işlem günlerine çıkan başlıklara bakıldığında otomotiv pazarındaki gelen son rakamlar gözümüze çarpıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Haziran ayı rakamlarına bakıldığında Haziran'da yıllık %11,44'lük bir daralma yaşandı otomobil pazarında. İlk 6 aya bakıldığında %8'e varan bir daralma olduğunu görüyoruz ve burada elektrikli payında da bir artış olduğu rakamlar nezdinde gözümüze yansıyor diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim. Doha görüşmelerinden program başında bahsetmiştik. Burada somut bir anlaşma olmadığı açıklandı ve iki hafta önceki toplantıda yapılan somut adımlara dair tekrardan bir görüşme gerçekleştirildiği açıklandı diyelim ve önümüzdeki hafta ise NATO zirvesi var Türkiye'de. Buradaki somut adımların ise ABD-İran tarafındaki mesajlara destek vermesi beklentiler dahilinde olduğunu sizlere aktaralım diyelim ve son başlığımıza geçelim dilerseniz. Japonya tarafında dolar endeksi şu an biraz geri çekilmeyle ilerlerken burada yendeki zayıflamanın ardındansa burada tahvil tarafında büyük bir çıkış yaşandı.

açıklanıyor. Japonya Maliye Bakanlığı rakamlarına bakıldığında 26 Haziran haftasında çıkışın neredeyse toplam tutarda 3,12 trilyon yen olduğu açıklandı. Bu ABD doları nezdinde 19,2 milyar dolara tekabül ediyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde gündem başlıkları bu denli önemliyken bir de fiyatlamalara göz gezdirmek lazım. Aslında bu hafta Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları gündemken içeride ise yarın enflasyon rakamlarını alacağız. Ve Haziran'da Bloomberg HT anketindeki beklentilere bakıldığında %1'in biraz altında 0,97 oranında bir aylık artış beklentiler dahilinde anketimizde yer aldı diyelim ve hemen bugün veri gelmeden önceki rakamlara bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde şu an 14.431 puandan işlem hacminin ilerlediğini görüyoruz. Alt endekslere bakmak lazım çünkü geçen hafta 5 yeni halka arz bir günde onay vermişti SPK. Bugün bakıldığında yeni bültende 2 halka arzın daha geldiği duyuruldu ve şu an zaten saat ile Şara Enerji'nin halka arzına onay geldiği açıklandı. Bültendeki rakamlara bakıldığında 2 halka arzın satılması gerçekleşmesi halinde toplam büyüklüğü ise 10,73 milyar liraya tekabül ettiği açıklandı. Şu an alt endekslere bakıldığında bankacılık önderliğinde gelen bir yükselişin olduğunu, puan bazlı katkının olduğunu BIST 100 endeksi genelinde izliyoruz diyelim. Sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında bir pozitif katkı var. Ulaştırma tarafı %1,5'a yakın bir artışla ilerliyor. Tabii artan tarafta petrol iyimserliği, fiyatların düşmesi de burada havacılık sektörünü katalizör bir şekilde yukarı yönlü etkiliyor diyelim ve küresel para piyasalarının dolar endeksinin son seyrine bir göz gezdirelim. Çünkü son dakikalarımıza yer vermişti. Güçlü dolar hikayesi geçtiğimiz haftadan bu yana seyreden bir süreçteydi. İşlem hacmiyle devam ediyordu. Şu an bakıldığında 101'in altına inmişti. Şu an tekrardan bir 101 bandına gelen fiyatla karşı karşıya kaldık. Burada hafif bir oynaklık olduğunu bant arasında izliyoruz diyelim ve dolar TL, euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çaprazında 1.1416 seviyesini gördük. JP Morgan, Morgan Stanley gibi önemli kurumlarda burada bu yıl nezdinde %3'lük bir geri çekilme olabilir demişti. ING ise bir geri çekilme olursa alım fırsatı olarak değerlendirmişti diyelim ve bir de emtia tarafına göz gezdirelim. Tabii Avrupa tarafında dün Euro bölgesi enflasyon gelmişti. Beklentinin altında geldi. Bugün ise tarım dışı istihdam gelecek. İstihdam tarafında beklentilere dahil gelmesi de burada ons altın ve gümüş tarafında bir itici katalizör şeklinde yorumlanabilir. Dün çünkü ADP özel sektör istihdamı geldiğinde burada %1,5'a varan bir 2 emtia da prim görmüştük. Şu an bakıldığında fiyatlara spot piyasada ons altın 4000 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor. Ons gümüş 59 dolar bandında, 60 dolar sınırında hala geçemeyen bir fiyatlamayla karşımıza çıkıyor. Bitcoin 59 bin doları aşarak 60 bin dolara çıkmış ve buraya bir iğne atmış şekilde fiyatlanmasını yatay pozitif işlem hacmiyle sürdürüyor diyelim. Ve bir de petrol tarafına göz gezdirmek lazım. Şu an Amerikan tipi petrol 68 dolardan işlem görürken %1'in biraz altında geri çekimenin yaşandığını fiyatlamalar nezdinde görüyoruz. Bir de Brent tarafına bakmak lazım çünkü tam 70 dolar sınırında ilerleyen %1'e hatta birim biraz üzerinde olan bir geri çekilmeyle fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Fiyatlamaları bugün ekranlara getirdik. Şimdi kısa bir ara diyoruz Fokus'ta.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Enerji piyasalarında Hürmüzdar Boğazı'nı konuşmak üzere bizlere enerji uzmanı Arif Aktürk eşlik ediyor. Arif Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Arif Bey, bakıldığında 3 ay aşkın süredir ABD-İsrail-İran savaşındaki Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması sorunlarının enerji piyasalarının yansımalarını çok kez konuşur olduk. Fakat şu an bakıldığında dün Doha'da teknik görüşmeler ABD-İran taraflarınca sona erdi ve somut bir adım gelmediği açıklandı. Fakat uzlaşının hala devam ettiğinin de altı çizildi. Şimdi Hürmüz trafiği de bu süreçte hareketlenmeye devam ediyor ve İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan da bir açıklama geldi. Son 10 günde 40 milyon varile yakın bir petrolün geçtiği açıklandı. Fakat %20 primle satıldığı konuşuluyor. Peki Hürmüz Boğazı açıldı. Bizim için yeni düzen kontrollü ve ücretli geçişler mi olacak sizce? Yeni normalimiz bu mudur?
1: Şimdi biraz önce haberde de geçtiniz. Doha'da pek bir olumlu görüşmeler olmadı. Fakat dolaylı, özellikle Pakistan üzerinden dolaylı görüşmeler halen sürüyor. Hürmüz Boğazı teknik olarak açık kalmaya devam ediyor ama son operasyon veriler çok iç açıcı değil. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kalıcı denetim ve gelecekteki geçişlerde düzenleme hakkı istediğini açıkça beyan ediyor. Umman da bunu zaman zaman dile getiriyor. Bu nedenle siyasi risk tamamen ortadan kalkmış durumda.

0: Tanker trafiği yeniden artmaya başladı ama savaş öncesi dönemindeki rakamlara ulaşılmadı. Mesela en son bu Ever Lovely isimli bir tankere saldırı oldu.
1: Evet.
0: Bunun üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü tahliye planını askıya aldı. Yine Panama bayraklı Kiku isimli büyük tankere 2 milyon varillik, ki bu Katar petrolünü taşıyordu, ham petrol taşıyordu. Bunu İHA ile vurdular. Bu da risk parametresini ticari olarak artırıyor ve normalleşme fiyatlarını öteliyor diyelim. Şimdi esas mesele geçişlerin sayısı önemli. Rota garantisi önemli. Sigorta maliyetleri halen yüksek ve eskort bağımlılığı. Yani İran ve Umman diyor ki artık buradan geçecek tankerlerde eskort hizmeti alacaksınız. Geçiş ücreti olmasa bile bir nevi servis ücreti alacaksınız diyor. Şu anda ham petrol tarafında kısa vadeli fiziksel baskı halen geçerli ama finansal vadeli piyasalarla Brent Dated arasındaki korelasyon zaten bu savaşın başından beri bozulmuş durumda. Ve şu anda petrolü aşağı çeken dört tane unsur var. İşte Hürmüz geçişler başladı deniyor. Biraz rahatladı. OPEC Plus'ın üretim artışlarına devam etmesi, özellikle Körfez'de Suudi Arabistan başta olmak üzere kaybettiği pazarı tekrar kazanmak için Ağustos ayında agresif bir fiyatlamaya gireceği bekleniyor. Yani iskontolu şekilde. Ancak küresel talepte bir zayıflama var. Çin kaynaklı olarak talep beklenenden zayıf geliyor. Bir de arz fazlası beklentisiyle fiyatlar şu seviyelere geldi ama ben bunun geçici olarak olduğunu düşünüyorum. Ürün fiyatlarında durum biraz farklı. Mesela benzinde, motorinde, rafineri marjları halen çok yüksek. Mesela son dönemde ham petrol düşüyor olmasına rağmen rafineri marjları son günlerde 12 dolar birden arttı. Bunun da aslında rafineri üretimlerinin, özellikle ürün stoklarının, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarda, özellikle ürün stoklarında düşmeden dolayı ürünlerin halen yüksek seyrettiğini gösteriyor. Gelelim sizin sorunuza. Bu İran'ın geçiş ücreti ya da servis ücreti talep konusu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde yer almıyor. Ancak fiili olarak ortaya çıkarıldı. Bu tartışma çok su götürür. Çünkü bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ya da bölgeyi ilgilendirmiyor. Tüm deniz ticaretini, dünyadaki maliyetleri, maliyet yapılarını ilgilendiriyor. Birleşmiş Milletler düzeyinde karar alınması gerekiyor. Çünkü Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde buradaki Hürmüz Boğazı açıkça tanımlanıyor. Böyle bir yaptırım söz konusu değil. Dolayısıyla
1: Hemen
0: bunun
1: araya girmek isterim. Şu an tam konunuza aslında uygun bir son dakikamız ekranlara yansıdı. Fars Haber Ajansı'ndan geldi. İran tarafı diyor ki Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahalesinde karşılık vereceğiz açıklamasını yapmış. İran tarafından gelen bu açıklamada tabii petrol fiyatlarına yansıyacak mı? Sizlerle beraber izleyeceğiz diye.
0: Bunlar psikolojik olarak yansıyor. Ancak yani MOU ya da mutabakat zaptı baştan beri yürütülmesi kolay bir metin değil. Özellikle üçüncü tarafları ilgilendiren yaptırımlar da var. Mesela Lübnan konusu. Lübnan konusu
1: Evet.
0: tümüyle bu MOU'yu imzalayan Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın dışında İsrail'in buna uymasını gerektiriyor. Dolayısıyla ben orada çok olumlu, pozitif, optimist değilim. Ancak taraflar hem Amerika Birleşik Devletleri, çünkü ürün stokları çok stratejik stoklar azaldı, hem de İran nefes almak istiyor. Uzatmalar da İran'ın işine yarıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve 27 Ekim'de de İsrail'de seçimler var. Dolayısıyla ortam bu şekilde sürecek. Ama 12,5-13 milyon varil arzdaki sıkıntı yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Ağustos'tan sonra da eğer bu süreç böyle yine taraflar birbirlerini elense çekmeye devam edip bu şekilde devam ederse 1,5 milyon varil civarında savaş öncesi duruma göre bir eksilme olacak. Ancak kış da geliyor tabii. Kış durumu da farklı. Bu arada Gaz piyasası da farklı işliyor. Gaz da etkilendi, doğal gaz piyasası da özellikle.

0: Katar'ın iki tane tesisinin
1: Evet.
0: vurulmasıyla ve LNG tankerlerinde de sigorta primlerinin artmasıyla kriz esnasında LNG fiyatları Mart'ta mesela Avrupa'da TTF 18 dolarları geçmişti MMBtu'su. Asya'da JKM 21-22 dolarları geçmişti. Şu anda biraz rahatladı ama Asya'da halen 17-33 bağlanmadan önce baktım MMBtu'su. Avrupa'da da 13,5
1: O
0: dolar
1: zaman burada hemen araya girmek
0: civarında.
1: isterim Arif Bey. Kış yaklaşınca doğal gaz dolum sezonu da başlamış bulunmakta an itibariyle bakıldığında. Bu sezonun devamını görüyoruz ki geçtiğimiz sene bir sorun olmamıştı. Aslında %90'lara varan bir stok tutulmuştu ve kışın Avrupa'da sorun yaşanmamıştı. Fakat bu sene sizce nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız bu olumsuzluklardan sonra ve ABD eğlencesi için Avrupa ve Asya tarafı nasıl bir rekabet içine girecektir sizce?
0: Şimdi ben arzda bir sıkıntı beklemiyorum. Hem Avrupa için hem Akdeniz ve Türkiye için, Akdeniz çanağı için. Ancak fiyatlar için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü Uzak Doğu'da artan fiyatlar Atlantik'teki kargoların Pasifik'e yönelmesini, Panama kanalından öbür tarafa geçmesine neden oluyor. Çünkü arada ciddi bir sürprim var. Bu şekilde de devam edecek. Ve Eylül ayından itibaren Eylül'de, Ekim'de Avrupa Birliği, Avrupa yeraltı depolarına gaz atmaya başlayınca stok için, kış dönemi için fiyatlar yükselmeye de başlayacak. Bu tabii Türkiye'yi de etkileyecek ister istemez. Yani fiyat şeklinde etkilenir LNG gaz piyasası. Tabii bu da BOTAŞ'a ve iç piyasaya bir baskı yaratacak. Halihazırda özellikle konutlarda sübvanse ediliyor doğal gaz. BOTAŞ'ın bilançosu buradan daha da olumsuz etkilenecektir.
1: Peki, Arif Bey son olarak petrol fiyatlarının ortalama nereye geldik bir de bu tarafı konuşmak lazım. Çünkü arzın artışıyla fiyatlarda 70 dolar bandına gelen bir Brent petrol skalası görmüştük. Şu an ortalama nasıl bir seyirde ilerliyor fiyatlar sizce?
0: Şimdi Ağustos ayında agresif bir fiyatlama stratejisi hem Suudi Arabistan hem Körfez ülkeleri yapacak. Eğer bir çatışma ihtimali artmazsa, yani yine böyle tankerler vurulmazsa, sıcak çatışma olmazsa, ben Eylül'e kadar, Eylül'ün ortasına hatta sonuna kadar ham petrolün bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Fakat ürünler için aynı şeyi söyleyemem. Yani ürünlerde bizim mesela pompa fiyatları düşecek mi diyorlar. Ben pompa fiyatlarının pek düşeceğini tahmin etmiyorum. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de ciddi, çünkü üründe, benzinde, motorinde ciddi bir
1: Peki.
0: ayrışma var. Bir de ÖTV artışı da biliyorsunuz Temmuz ayında geliyor. Dolayısıyla pompa fiyatlarında bir düşüş olmaz ama LNG fiyatlarında da dediğim gibi kışa doğru bir artış olacaktır.
1: Enerji uzmanı Arif Aktürk çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyen otomotiv piyasasındaki son rakamları da konuşmak üzere bizlere ODM'de Genel Koordinatör Doktor Hayri Erce ve Top Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanı eşlik ediyor. Merhabalar Hayri Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhabalar Alara Hanım, teşekkürler.
1: Umarım iyisinizdir.
2: İyiyiz, teşekkürler.
1: Rakamları biraz konuşmak lazım Hayri Bey. Şimdi
2: Evet.
1: Haziran tarafında hem ilk 6 aylık hem de Haziran ayı kıyaslamasında rakamlar geldi. Tabii ABD-İran savaşının etkilerinin çokça görüldüğü rakamlarla karşı karşıya kaldık. İlk 6 ayda %10'u aşan bir daralma varken piyasada Haziran tarafında çift taneli ilk 6 ay tarafında
2: %8
1: %8'lik bir
2: civarında.
1: daralma vardı. Daha çift taneye gelmedik diyelim rakamlarda.
2: İnşallah gelmeyiz.
1: Umarım diyelim tabii ki burada. Haziran'da ama çift taneli bir rakamı %10'un
2: Evet.
1: üzerine bir daralmayı görmüştük. Peki bunun arkasındaki yatan sebepleri biraz sizden dinleyelim. Beklentiler dahiline gelen bir daralma rakamıyla mı karşı karşıya kaldık? Hem ilk 6 ayda hem Haziran ayında hem de katalizörler sizce yaz ayına girdiğimiz süreçte daha hafifleyecek midir?
2: Evet, senenin ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Oldukça da hızlı bir 6 ayı geçirdik.
1: Evet.
2: Gerçekten jet hızıyla geçti. Nasıl geçtiğini de çok fazla
1: Savaş
2: anlamadık.
1: bitti bitecek derken
2: Evet.
1: gerçekten
2: Her
1: yaz
2: gün
1: ayına gelmiş
2: savaşla
1: bulunmaktayız.
2: uyandık, barışla yattık. İlginç bir dönem oldu. Demiş olduğunuz gibi ilk 6 aylık rakamlara baktığımız zaman açıkçası Haziran ayı biraz bizim beklentilerimizden kötü geldi, 105 bin civarında. Geçen sene 119 bin adetti. Yaklaşık 14-15 bin adetlik %11 civarında bir daralma söz konusu. Otomobil tarafında da geçen sene 94 bindi, 84 bin adete düştük. ticari vasıtada 25.000'den 21.000'e düştük. Yani bütün segment

0: standartlarda bir geri adım atılmış durumda Haziran ayında. Tabii sizin söylemiş olduğunuz değerlendirmeleri yapabilmek için kümülatif rakamlara bakmak lazım. Kümülatif rakamlarda da 608 binden 558 bine geriledik. Hatırlarsanız 2 ay önce de benzer bir program yapmıştık. Nisan ayı sonuçlarını beraberce değerlendirmiştik. O zaman kayıp adet 10 bin adet civarındaydı. Mayıs sonuna geldiğimiz zaman 35 bin adete çıktı. İlk 5 ayın, geçen sene ilk 5 ayına göre mukayeseli baktığımızda Haziran sonunda kayıp 50 bin adete çıktı. Otomobil tarafında daha fazla var. 488 binden 440 bine yaklaşık 48 bini, bu 50 bin adetlik kaybın 48 bini otomobilden geliyor. Ticari vasıtada yaklaşık 2 bin adetlik bir kayıp var. Orada bazı markalarımızın yeni ürünlerini piyasaya sunmuş olmalarının olumlu etkilerini gördük. Şimdi buradaki parametrelere baktığımız zaman tabii ki savaş çok önemli bir parametre. Çünkü 2025 yılından 2026 yılına geçerken son derece olumlu bekleyişlerle girmiştik. Neydi bunlar? İşte FED faizleri düşürecek, ülkemizde de enflasyon düşecek. İşte %16'lık bir enflasyon beklentisi hedefi vardı. Ve bu enflasyon düşüşüne paralel olarak da faizlerde hızlı bir düşüş olacağı şeklindeydi. Özellikle ilk 6 ayda hızlı bir düşüş bekleniyordu. Hatta yıl sonu itibariyle baktığımız zaman işte bazı ekonomistler diyordu ki 600 bas puanlık, bazıları 800 bas puanlık, bazıları 1000 bas puanlık geri çekilmeler olabilir bekleyişi içerisindeydik. Biz de senenin ilk 6 ayını biraz daha olumlu bekliyorduk. İkinci 6 ayda da jeopolitik riskleri de açıkçası dikkate alıyorduk. Ama tabii birdenbire Venezuela problemiyle başladı. Daha sonra Şubat ayı sonunda İran-İsrail-Amerika savaşı devreye girdi. Ve son derece volatilitesi yüksek, çalkantısı yüksek bir dönem yaşadık. Tabii bu ister istemez tüketiciyi etkiliyor. Bir anda petrol fiyatları çıkıyor, maliyetler artıyor, fiyatlar artıyor. Tüketici bir bekle göre geçiyor. Öngörülebilirlik kayboluyor. Onun etkisini, olumsuz etkisini açıkçası gördük. Ama sadece savaşa bağlamak da bence doğru değil. Bunun dışında birkaç tane daha parametre olduğunu ben düşünüyorum. Bir tanesi çalışma gün sayısı. Biliyorsunuz hem Mart ayında hem de Mayıs ayında, özellikle Mayıs ayının yarısı çalışma günü yoktu. Evet. 14-15 gün kaybettik. Yaklaşık ilk 6 ayda 3 haftalık bir çalışma gün sayısı eksik oldu geçen seneye göre. Onun da rakamlara yansıdığını görüyoruz. Diğer bir parametre özellikle değerli madenlerde, metallerdeki fiyatlarındaki çok ciddi geri çekilme. Burada işte altın, ons fiyatı 5600 dolarlardan işte 4000 dolarlara bugün gelmiş durumda. Yine gümüşte 121 dolarlardan 60 dolarlara çekilmiş durumda. Bu ister istemez otomotiv tüketicisinin elindeki paranın orada saklı kalmasına, hareket etmemesine neden oldu. Çünkü zarar pozisyonunda tabii kimse realize edip bunu satıp otomobil ürünü veya başka bir ürün, gayrimenkulde de bence bunu görüyoruz.
1: Tam da buna değinmek istemiştim. Gayrimenkul tarafındaki konuklarımla konuştuğumuzda sektör temsilcileri servet etkisinden kaynaklı paranın aslında altındaki geri çekilmeyle çıkmadığını ve burada talebin düşebileceği öngörüsündeydi. Peki şu an hala altın tarafında geri çekilmenin devam ettiği ve sınırlı bir bant hareketinin fiyatlamalarda olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde tablonun daha da derinleşmesini bu etkiyle beraber öngörüyor musunuz?
0: Ben açıkçası öngörmüyorum. Çünkü şu ana kadar hemen hemen bütün kötü fiyatlamaların yapıldığını düşünüyorum. Petrolün 120 dolara eriştiği bir dönemde bile FED faiz arttırımına gitmiyorsa, şimdi 70 dolarlara geri çekildik, buralarda bir süre kalacağız gibi gözüküyor. Bundan sonraki dönemin biraz daha yumuşacağını açıkçası düşünüyorum. Dün yeni FED Başkanı Kevin Warsh'un da yapmış olduğu açıklamanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şahin bir başlangıç yaptı. Evet. Ama dünkü açıklamalarında enflasyonun artık çok da önemli bir risk oluşturmadığını ifade etti. Bundan sonra gerek Amerika enflasyonunda gerekse paralel olarak ülkemiz enflasyonunda da ben aşağı yönlü bir hareketlenmenin olacağını düşünüyorum. Bu da tabii ister istemez bu değerli madenlerdeki fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine yardımcı olacaktır. O zaman tüketicilerin ellerindeki pozisyonları karlı mı, karsız mı, ne zaman bozduracağı büyük önem taşıyor. Gerçekten de bir varlık etkisi, servet etkisi burada olumsuz anlamda oldu. Onun da otomotiv pazarını olumsuz etkileyen parametrelerden biri olduğunu

düşünüyorum. Buna bir dördüncüsünü de ekleyebilirim açıkçası. Tüketici kredi imkanlarının son derece daralmış olması. Tüketici kredi, finansman kredi imkanlarının ve düzenlemeleri en son 2022 Şubat ayına ait. Ve burada en fazla 2 milyon TL'ye kadar bir araç kredilendirilebiliyor.

0: araç sayısı son derece azalmış durumda. Kredi imkanının olmaması da burada olumsuz etkileyen nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bence buradaki makro ihtiyati tedbirlerin bir şekilde dengelenme ihtiyacı da var. Yani tüketici işte gayrimenkul olsun, otomobil olsun, bildiğimiz yöntemlerle nasıl alırdı? Bir kısmını peşin olarak öder,
1: evet,
0: bir kısmını da kredilendirme yoluna giderdi. Ama şimdi kredilendirme yolu olmadığı için bu sefer çok da ümit var bir tablo ortaya çıkmıyor. Çünkü %100'ün de peşin olarak ödeme imkanına sahip olamadığı için bu sefer ne oluyor? Makro ihtiyati tedbirlerin ters yönlü çalıştığı düşüncesindeyim açıkçası.
1: Peki siz nasıl bir adım bekliyorsunuz burada? Çünkü 50 binlik bir geri çekilme olmuş satışlarda. Bu da aslında beklenmedik bir daralma tablosunu bize gösteriyor. Bu süreçte hem yıl sonu beklentilerinizde bir aşağı yönlü revizyon gerektirdi mi bu gelen rakamlar? Ve burada finansman tarafında bu sene içerisinde yeni bir adım bekliyor musunuz?
0: Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Finansman tarafında kesinlikle bir adım atma ihtiyacı var. Çünkü gerçekten bizim normal zamanlarda satışların 1/3'ünün kredi yoluyla, hatta bazı dönemlerde %50-50 peşin ve kredili satışlar olduğunu görmekteyken bugün artık bu kredili satışların %5'in altına düştüğünü görüyoruz. Çünkü kredi imkanı yok. Dolayısıyla BDDK'nın bence kısa vadede bu limitleri, vadeleri gözden geçirip işte 4 senelik enflasyon, değişen parametrelere göre yeniden bir güncelleme ihtiyacı fazlasıyla var. Senenin ikinci yarısına baktığımız zaman açıkçası ben şöyle görüyorum. Senenin birinci yarısı ile ikinci yarısının yer değiştireceğini düşünüyorum. Yani ilk yarıda bizim bekleyişlerimiz daha olumluydu. İşte faizler düşecekti. Bunun olumlu yansıması olacaktı bütün ekosisteme, ekonomiye. Tabii otomotiv tarafında da biz olumlu bundan faydalanacağımız düşüncesindeydik. Ama bu olmadı. Ne oldu? Şimdi işte barış var, bir daha savaş olmayacak, petrol fiyatları geriliyor. Dünkü Kevin Warsh'un açıklamaları, sanırım Amerikan seçimleri yaklaştıkça da ister istemez belki faiz düşüşü bile fiyatlanmaya başlanacak. Dolayısıyla ilk yarısındaki bekleyişlerin ikinci yarıya transfer olmasını ümit ediyoruz açıkçası. Böyle bir durumda bir miktar geçen seneye göre tabii ki geride kalacağız gibi gözüküyor. Yani geçen seneye yakalamamız çok mümkün gözükmüyor. Geçen sene yaklaşık %10'luk büyümeyle 1.400 civarında kapamıştık.
1: Evet.
0: Sanırım şu anda da 1.250'lere gerileyecek
1: beklentiler
0: gibi.
1: Beklentiler biraz daha geri çekildi o zaman. Çünkü 1.300'ler beklentiler dahilindeydi.
0: Evet, geçen toplantımızda 1.290-1.300'ü konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ama Mayıs ayındaki kayıplar, işte Haziran ayındaki kayıplar o bekleyişlerimizi 1.250'ye kadar geriletmiş durumda. Umarım daha fazla gerileme olmaz ve ekosistemdeki pozitif gelişmelerle, faizin düşme patikasına girmesiyle daha iyi rakamlara ulaşabiliriz. Ümidi içerisindeyiz.
1: Peki fiyat tarafını biraz konuşmak isterim. Çok kısa bir süremiz kaldı. Burada fiyat tarafında bir düşüş öngörünüz var mı? Barış uzlaşısının tekrardan konuşulmaya başlanmasıyla beraber bu sene içerisinde.
0: Fiyat tarafında düşüş olma ihtimali oldukça zayıf bence. Çünkü sizler de programlarınızda ele alıyorsunuz. Aylık kur artışları biliyorsunuz geçen yıl ve bu senenin ilk aylarında %1'ler civarındaydı.
1: Evet.
0: Ama şimdi baktığımız zaman 1.6-1.8, işte paritenin durumuna göre bazen tabii otomotiv sektörü çok fazla euro ile ilintili bir sektör. 2'lere yaklaştığını görüyoruz. Şu anda dolar güçlü ama senenin ikinci yarısında euronun biraz daha güçleneceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla bu kurdaki artış bizim fiyatlarımızı yukarı yönlü etkileyecektir. Düşüş ihtimali son derece zayıf tabii.
1: Yabancı yatırımcı algısında son dönemde nasıl bir seyir görüyorsunuz? Çünkü Made in EU tarafı fiyatlar rekabet derken burada farklı bir algıyla bu sene içerisinde karşılaşır mıyız? Çok kısa rica ederim.
0: Şimdi tabii otomotiv sektörü çok önemli bir dönüşüm, değişim içerisinden geçiyor. Yeni teknoloji araçların payı hızla artıyor. Sizin de değinmiş olduğunuz gibi gerek hibritler, gerek plug-in hibritler, gerekse elektrifikasyon. Buna göre Avrupa Birliği de bir sanayileşme politikası içerisinde ve Made in Europe'u açıkladı. Made in Europe'un Türkiye etkileri konusunda çalışmalar devam ediyor. Burada Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Made in Europe'un Türkiye'nin de bir parçası olması bütün ekosistemi ve otomotiv sanayini olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Doktor Hayri Erdi, çok teşekkürler değerli katkılar için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim böylelikle.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Fokus'u nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Programda bugün bana eşlik edecek ilk konuğum Burak Yetkin, Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii sizin sektör için, yani enerji tarafı için, sizin odağınız için diyeyim daha doğrusu, hayli hareketli günlerden geçiyoruz birçok açıdan. Yani savaş, radikal hava olayları, artan talep işte enerji denklemini değiştiriyor. Ama nereye getiriyor? Dolayısıyla biraz bunu konuşmakta fayda var. Hangi riskler daha belirgin geldiğimiz noktada, az önce bahsettiğim parametreler eşliğinde?
1: Aslında çok güzel ifade ettiniz. Enerji kısa, orta, uzun vadeli olarak hem işin arz tarafında, hem talebinde, hem de bu ikisinin kesiştiği fiyatta çok farklı etkenlere sahip. Bunların kimi psikolojik, kimi sosyolojik, kimi ekonomik ve bazıları siyasi nedenler. Geçtiğimiz günlere baktığımızda bugün hala aktif bir konu olan Hürmüz hala çok sıcak. Bir hafta sonu gidip geldiğinizde apayrı bir denklem yapıyorsunuz.
0: Tabii cuma başka kapatıyoruz, pazartesi başka açıyoruz.
1: Kesinlikle. Özellikle enerji, ki bir LNG kargosunun Amerika'dan buraya yaklaşık 30 günde geldiğini, bir işte kömür gemisinin 20 günde geldiğini varsayarsanız, siz gemi yola çıktıktan sonra 3 hafta geçiyor. Tamamen fiyatlaması, tamamen her şey değişiyor. Şimdi buna yakın zamanda şunu da gördük. Biz çok fazla hissetmedik ama Avrupa inanılmaz bir sıcaklık, yani heat wave dediğimiz sıcak hava dalgası yaşadı. Bu sanayide çok farklı etkileri oldu, sağlık sektöründe oldu, ne yazık ki insanlar kaybedildi ve bunun elektrik sistemi üzerinde etkileri oldu. Ve bunların bir sonucu olarak artan talep ve güneşin bazen artan arzı aslında bu denklemi kökünden değiştirdi, kökünden etkiledi diyebiliriz. Biz bunlara alışık mıyız? Aslına bakarsanız kesinlikle alışığız. Ama böyle birkaç rakam verecek olursak, günlük elektrik talebi Fransa'da yaklaşık %20 arttı. Almanya'da %10 arttı. Yani Fransa'da her bir saatlik, bir derecelik artış saatte yaklaşık 1 gigawattlık ek talep gerektiriyor. Bunlar sadece işin, bakın, talep kısmı. İşin aslında arz tarafına gittiğimizde çok daha ilginç şeyler oldu. Fransa'da ve Almanya'da son dönemlerin en büyük üretim rekorları kırıldı güneş tarafında. Yetmedi ama biz bir yandan diyoruz sıcak hava dalgaları, güneş. Gerçi sıcaklıkla güneş üretiminin doğrudan bir alakası yoktur. Güneş fotovoltaik santraller aldığı radyasyonla çalışıyor.

0: Ama.
1: Yani sıcaklık artınca güneş enerjisinden verim artıyor diye bir denklem yok.
0: Aksine
1: yani.
0: Azalıyor.
1: Azalıyor çünkü güneşin battığı saatlerde sıcaklık devam ediyor bunun üzerinde.
0: Evet, tam olarak öyle. Biraz daha aslında mesela gaz türbinleri çok daha verimsiz çalışabiliyor. Siz sanayide talep olarak çok daha örneğin soğuk su, soğuk zincirleri çok daha fazla soğutmak zorunda kalıyorsunuz. Yani sadece hanelerin evdeki klimaları değil, etler örneğin belki daha kolay bozulabilir hale geliyor. Bozulmasın diye çok daha fazla yükleniyorsunuz.
1: Burak Bey, tabii bir de yapay zeka teması var. Yani veri merkezleri, o veri merkezlerinin soğutulması için harcanan su, yine dönüp dolaşıp denklemin o bahsettiğiniz yerine geliyoruz.
0: Çok güzel bir yere parmak bastınız. Soğutma için kullanılan suyu iki başlıkta ele alacağım. Bir, gerçekten başta veri merkezi olmak üzere iklimlendirmeye, soğutulmaya ihtiyacı olan her şey bundan etkileniyor. Veri merkezi dediğiniz aslında işin talep kısmında. Ama bir de Avrupa'da nükleer santraller, lignit santralleri, bunlar da aslında soğutmaya ihtiyacı olan santraller. Fransa'da yaklaşık 4 gigawattlık santral devre dışı çıkmak zorunda kaldı. İki nedenden dolayı oluyor bu. Birincisi, o soğutma suları o kadar sıcak oluyor ki santrali soğutamıyor ve yavaşlatıyorlar. İki, bu kullandıkları suyu geri verdiklerinde o kadar sıcak oluyor ki çevre tahribatı çok fazla oluyor. Ve belirli ölçüde Avrupa çok ilginçtir. İç Avrupa'ya baktığınızda birkaç lignit santrali nehirlerden gelen kömürle aslında beslenir. Fazla sıcak olduğunda bu nehirlerdeki buharlaşmalar aynı zamanda o lignit gemilerinin ilerlemesine de engel verir, ondan da kapanıyor. Yani öyle bir şey yaşıyorsunuz ki birdenbire talebiniz artıyor. O talebinizin arttığı öğle saatlerde sorunumuz yok. Fakat iklimlendirmeye, soğuk zinciri korumaya sizler gece de ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla bunun bir ekonomik maliyeti oluyor size.
1: Doğru. Peki şimdi yenilenebilir tarafı bu denklemde ne kadar iş görüyor, ne kadar göremiyor kısmını biraz daha ele alalım. Yani şimdi biz enerji ihtiyacı dediğimizde, hele hele de jeopolitik riskler yükseldikçe yenilenebilir tarafın cazibesinin arttığını, artmak durumunda kaldığını konuşuyoruz. Kaldı ki zaten jeopolitik denklemi dışarıda bıraksak dahi yıllardır süre giden Paris İklim Anlaşması'nın getirdiği çerçeve, geri dönülmez bir süre eşiği aşmış olmamızdan mütevellit zaten hani bu tarafa ağırlık verilmesi gerektiği çıktısı var, ama bunun da kendi içinde parametreleri var. Yeterince hızlı ilerlemediği çıktısı vardı yakın zamana kadar. Hani enerji ihtiyacı noktasında hani o taraf hızlanmıyor, geleneksel taraf yavaşlıyor. Bir üstüne bir de savaş tarafından gelen arz şoku eklenince biraz o zincirleme trafik kazasına mı döndü soruları da sorulmaya başlandı. Ama şunu sormaya çalışıyorum, Trump'ın tavrı vesaire ayrı. Yenilenebilir taraf hala kritik önemde mi? Bu bahsettiğiniz denklemde etkisi azalıyor mu?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Hem Türkiye özelinde, Avrupa özelinde ve Amerika özelinde bunu katmanlandırmak lazım. Amerika'da Trump etkisiyle beraber çok ilginç bir şey oldu. Bizim gazifikasyon dediğimiz, yani daha önce yenilenebilire gitmesini öngördüğümüz Amerika dedi ki ben artık doğal gazdan elektrik üreteceğim. Ve artık doğal gaz türbini için bugün sıraya girdiğinizde önünüzde 2,5 yıl size tarih vermiyorlar. Dünyada bulamıyorsunuz ya da alternatif Çin'e gideceksiniz. Avrupa'ya geldiğinizde Avrupa bir bunun maliyetini yaşıyor ki daha önce biliyorsunuz ki hem Rusya ile doğal gazı almamak için diretti, alternatif yollar oldu. Birçoğunda da aslına bakarsanız başarılı da oldu, çok güzel adımlar da attı. Fakat Türkiye, Amerika ve Avrupa için hepsini bir araya döndüğümüzde o kadar kritik bir şey var ki herkesin uzun ya da kısa vadede ayırt etmeksizin yenilenebilir enerjiyi arttırması gerekiyor. Ama arttırırken de bunun sistemimize getirdiği yükler var. Artık bireyler, artık sanayi çok daha fazla sistemi test edecek olayları çok daha yüksek yaşıyoruz. Çünkü artık elektriğin olmamasının bedelinin ya da belirli kalitede olmamasının bedelinin sanayiye etkisi var. Artık evlere bile çok etkisi var. Çünkü evde çok daha yüksek teknolojik cihazlar kullanıyorsunuz. O yüzden husus burada esneklik. Esnekliği de bize sağlayabilecek şeyler, dönüyor dolaşıyoruz yine aynı geldiğimiz konu, bataryalar. Bugün bu işte sıcak ve soğuk sıcak hava dalgasında İngiltere'nin sistem işletmecisi böyle bir margin call yayınladı ve bu margin call'da dedi ki üretebiliyorsanız üretin, tüketmeyi durdurabiliyorsanız durdurun. Bu bize şunu getiriyor. Yakında Türkiye'de de uygulaması başlayan talep tarafı katılımına. Talep tarafı katılımı şudur elektrikte. Siz fiyata göre tüketiminizi değiştirmeniz, tüketimini arttırmanız ya da azaltmanız.
1: Yani yoğun saatlerin yoğunluğunu
0: kesinlikle
1: değiştirmek.
0: İşte bu, biz buna peak shaving diyebiliriz, valley lifting de diyebiliriz. Farklı tabirleri var. Ama bazen sistemde tüketmemeniz için size para veren sistemler var. Yani üretimi, tüketimi durdurun. Tüketimi daha sonraya kaydırın. Buna talep tarafı katılımı, demand response deniyor. İşte TİH'le de beraber bunu uygulamalar. Mesela işte çimento santralleri, büyük soğutan yerler. Bunların her biri Türkiye'de bu ihaleye birkaç firma aracılığıyla giriyor da. Bunlar aslında bizim bu kritik eşikleri aşmamızda gerçekten çok önemli olacaktır. Bu da tabii ki bizim ama büyük tüketicilerin, ama bireysel olarak bizlerin fiyat hassasiyetinin artmasıyla olur. Çünkü ister son tüketici olun, ister sanayi kuruluşu olun, sizin fiyat hassasiyetiniz yoksa herhangi bir şekilde bu motivasyon da olmaz. Dolayısıyla ama bataryalarla, ama son tüketicinin kendisiyle sisteme hem yük çekme hem de sistemden yük alma noktasında vereceği faydalar aslında Türkiye ve Avrupa için kritik olacaktır. Burada da konu yatırıma geliyor tabii. Aslında bu esneklik yatırımları nasıl olacak? Türkiye'de biz biliyoruz ki özellikle hem bu YEKA ihaleleriyle hem de artık piyasada var olan ön lisansların hayata geçmesinde çok fazla husus doğuyor. Bunların da en önemlisi aslına bakarsanız bunların nasıl, ne zaman, hangi koşullarda finanse edileceği.
1: Peki orayı konuşalım biraz. Hangi koşullarda finanse edilecek? Ne kadar maliyetten bahsediyoruz? Bir de dünyanın geçtiği finansal koşullar. Tabii şimdi dünyada para bol. Ama nereye gideceği meselesi, paraya ulaşma meselesi ayrı bir konu. Yani bu tarafın cazibesi yatırım açısından ne kadar yüksek?
0: Hemen şöyle söyleyeyim. Hem Türkiye hem dünya açısından da şeyi görebilirsiniz. Çeşitli sektörler vardır. Burada dönem dönem kar elde edersiniz, dönem dönem zarar edersiniz. Türkiye'deki yeni yatırımlar için olan kurgulara baktığınızda bir alım garantisinden bahsedilir. Size döviz ve enflasyon endeksli bir alım garantisinden bahsediyoruz. Türkiye'de ve dünyada devlet alım garantisinin 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl olduğu ki hatta şimdi deniz üstü rüzgarda çok daha uzunluk oluşuyor. Başka hiçbir sektör yok. Dolayısıyla gerçekten güvenli liman olarak görebiliriz. Buradaki hikaye aslında şu. Bir alım garantisi var ama paranın ne kadar değerli olduğu, yani hangi koşullarla finanse edeceksiniz? Burada doğru finansal ortak, doğru kredi, doğru borçlanma aslında sizin projenizin 7 yılda mı, 8 yılda mı yoksa 15 yılda mı kendini döndüreceğini bizlere söyleyecek şey.
1: Yine geri dönüş hızına geliyoruz.
0: Elbette yani.
1: Bütün piyasa denkleminde olduğu gibi, yapay zekada da olduğu gibi endişe gelip dönüp dolaşıp oraya ulaşıyor. Peki çok teşekkür ediyorum Murat.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Burak Yetkin, katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Bugün Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2026 Ocak-Haziran dönemine ait verileri de takip ettik. Geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 daralma var. Bir detaylarına bakarak devam edelim.
2: Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2026 yılının Ocak ila Haziran döneminde geçen yılın yine bu dönemine göre %8,19 daralarak 558.179 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk 6 ayında otomobil satışları %9,79 azalışla 440.234 adede geriledi. Hafif ticari araç satışları ise %1,69 düşüşle 117.945 adet olarak gerçekleşti. Haziran'da otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %11,44 daralarak 105.041 adede indi. Otomobil satışları %10,35 azalışla 83.978 adet, hafif ticari araç satışları %15,53 düşüşle 21.063 adet oldu. Toplam pazar Haziran'da 5 yıllık ortalama satışların %5,6, 10 yıllık ortalamanın ise %25,4 üzerinde gerçekleşti. Otomobil pazarı 5 yıllık ortalamaya göre %5,2, hafif ticari araç pazarı %7,1 büyüdü. Ocak ila Haziran döneminde otomobil pazarının %84,7'sini A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 241.100 adetle %54.8, B segmenti ise 130.476 adetle %29.6 pay aldı.
1: Devam ediyoruz 30 dakikaya. Şimdi stüdyoda ağırlayacağım konuğum Timuçin Sönmez, Ankara Kuyumcular Odası Başkanı. Timuçin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. İyiyim, siz de iyisiniz.
1: Biraz altın konuşalım. Bu aralar altın yatırımcısının yakın takibinde. Çünkü altın kısa süre öncesine kadar yukarı yönlü sert hareketler yapıyordu. Savaş bildiğimiz normalin aksine altına çok iyi gelmedi. Aşağı kayma hızı da yine yukarı çıktığı gibi sert oldu ve 4000'in altını test ettiği günleri yaşıyoruz. Şu an 4000'in üzerinde gördüğüm kadarıyla spot altının ons fiyatı $4072'dı ama tabii bundan sonra fiyatlama nereye gider? Altının aşağı gitme sebepleri ne? Yukarı iten sebepler yerinde duruyor mu? Onlar yerinde duruyorsa aşağı niye bu kadar gitti? Devamı nasıl gelir?
3: Evet, şimdi altın önce neden çıktığını bir doğru tespit edebilirsek neden de düştüğünü daha rahat tespit edebiliriz. Biliyorsunuz jeopolitik sebepler en önemli etkenlerden biriydi. Dünyadaki enflasyonun çok aşırı olması, merkez bankaların para politikalarında sıkışmaların had safhaya gelmesi, sıcak paraya ulaşmanın zorlaşmasıyla birlikte altına doğru bir talep başladı. Bir de kağıt paraya güvenin azalması vardı. En önemli noktalardan biri buydu. Ve merkez bankalarının ciddi şekilde rezervlerine altın almalarıydı. Talebin büyük bir kısmını Türkiye için söyleyeyim. Devletin aldığı altın kadar ancak hane halkı da Türkiye'de altın alabiliyordu. Bu diğer ülkelerin hane halklarına da yansıdı, merkez bankalarına da yansıdı. Otomatik olarak da altın yukarı doğru gitti. Altın fiyatlamaları biliyorsunuz önceden alır. Yani savaş çıkmadan önce zaten $2000'dan sonraki bu $5000'lara kadar gelmesi bunun en önemli göstergelerinden biriydi. Şimdi savaşın bitmesiyle birlikte, daha doğrusu savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarının artması ülke ekonomilerinin paraya, ellerindeki parayı enerjiye harcayarak tasarruf yapabilecekleri, merkez bankasalarına yapacakları altından alımlarını engellemeye başladı. Bunun yanı sıra son dönemdeki düşüşlerde de Amerika'da biliyorsunuz tahviller ciddi şekilde gelir getirmeye başladı. Amerika'daki bu tahvillerin gelir getirmesi, Fed'in faiz arttırımına doğru yöneleceğinin açıklamalarını yapması, dolayısıyla da dolara bir talebi oluşturdu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde de savaşların da bitme noktasına gelme beklentileri var. En büyük kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı altının yükselmesine sebep olmuştu. Geçen hafta Putin'in biz İstanbul anlaşmalarına geri dönebiliriz demesi, Sayın Trump'la İran Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelerek artık biz anlaşıyoruz diye söylemlerde bulunmaları da bu beklentileri iyileştirmiş noktada. Bunların tamamı altının düşmesine sebeplerden biri.
1: Peki, bundan sonrası için ne beklemek lazım o zaman?
3: Yani süreci iyi takip etmek lazım. Şimdi dünya ekonomisinde yeni bir şey başladı. Yeni bir bilimsel bir tanım başladı. Sayın Trump'ın açıklamaları diye. Trump'ın yaptığı açıklamalar anlık şekilde bütün piyasaları etkilemekte. Öncelikle orayı çok iyi takip etmek lazım. Çünkü oraya göre aksiyon almak lazım. Biz altının normal nominal değerinin $3500'da olmasını bekliyorduk. Yani şöyle bir genel dünyadaki son 20 yıla 30 yıla baktığımız zaman dünyadaki enflasyonlar pandeminin etkisiyle birlikte ortalama $3500 olmasını bekliyorduk. Ama aşırı taleplerin gelmesiyle bu ülkelerin savaş halinde olması, birbirlerine güvensizliğin artmasıyla kağıt paraya güvenin azalmasından dolayı 4000-4500 dolarlara kadar geldi. Bence bir müddet stabil gideceğini düşünüyorum. Altın da piyasaları takip edecek. Şu an için pozisyon almak için çok ben erken olduğunu düşünüyorum. Yani ihtiyaçlarına göre yatırım yapılmalı ve kısa vadeli altın yatırımından kaçınılmalı. Mümkün olduğu kadar altını uzun vadeli düşünmek gerekiyor.
1: O zaman şu an alım fırsatı veriyor mu, vermiyor mu?
3: Yani şu anda tabii ihtiyacı olanlar için, altın almayı düşünenler için son 2 yıla baktığınız zaman gayet iyi bir fiyatlarda. TL bazında da iyi fiyatlarda. Daha doların etkisinden de etkilenmedi altın biliyorsunuz. Çünkü Dövizle de paralel bir artış sergiler. Daha dövizin artışının nemalanmasını altına almadı. Tabii bu söylediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Genel anlamda piyasanın bir çektiğimiz fotoğrafını söylüyoruz. Yani ihtiyacı olanlar, eğer portföyünü altın almak isteyenler, yani bu 4000 dolarlar, 3700 dolarlar, buralar ciddi fırsatlar diye düşünüyorum şu anda.
1: Peki, şimdi altın tarafının gidişatına ilişkin en temel, aslında bütün varlık sınıfları için, FED tarafının nasıl gideceği? Yani FED gerçeği var karşımızda. Buranın sıkı kalması, bir 2 faiz artırımının konuşulduğu bir süreç. Dolayısıyla dolar yüksek, dediğiniz gibi tahvil faizleri yüksek seyrederken ve de FED sıkılaşma sürecini gevşetme noktasında şu an görünmüyorken bu taraflarla ilgili beklentilerin yani orta vadeden önce gerçekleşmesi zor görünüyor, öyle anlıyorum.
3: Evet, ama şöyle de bir gerçek var. Yükselmese bile dolar, altınla birlikte dolar da satın almış oluyorsunuz. Biliyorsunuz onsuz değeri dolarla ölçülmekte.
1: Ne kadar kompanse edecek o?
3: Yani eğer düşüş buradan 3700 dolarlara, 800 dolarlara kırıp aşağılara doğru bir yön göstermezse buraların taban olduğunu düşünüyoruz. Tabandan da ons alınabilir. Ons alınınca da otomatik altın da alınmış olunabilir. Ama tabii euro yatırımcılar için bu şekilde bakmak doğru olmaz diye düşünüyorum.
1: Tabii euro aleyhine bir görünümü.
3: Yani parite farklı bir bakış açısı. Orada vektörler değişebilir.
1: Dolar endeksi 101'in üzerinde, dolayısıyla euro dolar çaprazı da şu an 1.14'lerde ama dün 1.14'ünde altına sarkmıştı. 1.17'lerden 1.18'lere doğru hareketlerden buraya geldiğini söyleyelim. Dünyada şu an bir dolarlaşma eğiliminin belirgin olduğunu söylemek mümkün. Son iki dakikada ben bizim gündemimizdeki bir konuyu da size bulmuşken sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin gündemindeki bu sahte altın meselesi çok konuşulur. Yine farklı illerden sahte altın operasyonları haberleri de geliyor. En son Kahramanmaraş'tan gelmiş mesela. Şimdi bu konu ne söylemek lazım? Yani hani bu sahte altın meselesine nasıl yaklaşmak lazım?
3: Öncelikle şunu söylemek lazım. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlüğe ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ederek başlamak lazım. Kuyumculuk sektörü açısından. Türkiye'deki kuyumcuların en büyük kanayan yaralarından bir tanesi bu sahte altınlar. Sahte altınların da sınıfları var. Özellikle Cumhuriyet altınlarının ikincisi dediğimiz merdiven altında darphane tarafından basılmayan altınlar var. Özellikle operasyonlar onlara yapılıyor. Bir de altın olmayan emtiaların altın kaplanarak kuyumculara satılma konusu var. Biz bununla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyoruz ve bu arkadaşların hiçbirinin kuyumculuk sektörüyle de bir bağının olduğunu kabul etmiyoruz. Yani sektörden mensup bile kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar sektöre zarar veren, sektörün itibarını düşüren, mesleğin içinde olmaması gereken insanlar. Biz bu destekliyoruz sonuna kadar. Bu operasyonlarla ilgili biz oda başkanları ve dernek başkanları olarak da zaten aldığımız kararlar var. Sonuna kadar devletin bu operasyonların yanındayız, illerde de destekçisiyiz. Elimizden ne geliyorsa da bu operasyonların arkasında olacağız. Diğer teknolojik olarak da tedbirlerimizi aldık. Birçok makine geliştirdik. Bunlarla ilgili yurt dışından gelen makinalarımız var, sahte altınları ayırt eden. Birçok büyüklüklerde ürünün cinsine, neviine, şekline göre tespit etme yöntemlerimiz var. Hem devlet hem sektör biz el ele bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve sektörün içindeki bu art niyetli kişilerle, tırnak içinde söylüyorum, mikroplara ayıklayacağız yani.
1: Timuçin Sönmez, teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. 30 dakikayı burada noktalayalım. 14'te piyasa hattında görüşelim.
4: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
6: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus

0: The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg KT katkılarıyla.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Zaman Kart'ın jest oldu.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Hızlı bakış. Titanik'te bir nesil hayatta kalmaya başardı ama bir parçası tam 114 yıl sonra yüz binlerce sterline satıldı. 1912 yılında batan Titanik gemisi ardında yalnızca bir trajedi değil, yıllar süresince değer kazanan bir miras bıraktı. 114 yıl sonra o miras bir koleksiyon parçası olarak yüz binlerce sterline alıcı buldu. Geçtiğimiz günlerde Titanik'ten hayatta kalan bir yolcunun giydiği hayat kurtarıcı yelek. Bir açık arttırmada 670 bin sterline satıldı. Titanik'te birinci sınıf yolcu olan Laura Francatelli 1912'nin o trajik gecesinde hayatta kalmayı başaranlardan biriydi. Bu yeleği geminin batışı sırasında giydi ve bir can kurtaran botuna binerken yanına aldı. Hayatta kalanların en değerli hatıralarından biri olan yelek. Hem tarihsel bir öneme sahip hem de koleksiyoncular için nadir bir hazine. Yelek 12 cep ve özel omuz destekleriyle tasarlanmış olup üzerinde hayatta kalanlar tarafından imzalar bile yer almakta. Yani bu sadece bir nesne değil, bir hikaye, bir kaderin ve bir hayatta kalışın simgesi. Tahminlerin çok üzerinde bir fiyatla satılmasının sebebi ise bu eşsiz tarihi değerin yanı sıra Titanik'e olan ilginin hiç bitmemesi. Hem tarihi hem yatırım açısından bu yelek adeta bir altın madeni gibi. Örneğin 2019'da Titanik'ten bir parça olan geminin porselen tabağı da 100 bin doların üzerinde fiyatı alıcı buldu. Peki sizce gerçekten hayatta kalan bu parçalar sadece birer koleksiyonluk eşya mı yoksa gerçek bir miras mı? Bu ve daha fazla haber için Bloomberg HT'yi takip etmeyi unutmayın.
2: Hızlı bakış.

0: Üst düzeye hoş geldiniz. Bugün sanayi, üretim ve ihracat konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin tasarımda ve ev tekstili, özellikle halı üretim tarafında hem rekabetçiliğini konuşacağız, dünya pazarlarındaki yerini konuşacağız, yeni yatırımları konuşacağız. Tabii ki de bu tarafta olan yeni Ar-Ge yatırımlarını, yeni trendleri de konuşuyor olacağız. Koza Home Genel Müdürü Anıl Cingisiz bizle beraber olacak. Anıl Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tabii aslında çok şey var çünkü sanayi, üretim, ihracat deyince tabii ki çok katma değerli bir sektöre dönüşü veriyor her şey. Siz üçüncü kuşaksınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Üçüncü kuşağa gelmesi bir şirketin zor oluyor Türkiye şartlarında. Hem de 60 yılı aşkında bir üretim hikayeniz var. Holding olarak, şirket olarak diyebiliriz. Şimdi hem halıda hem de ev tekstili bölümünde, siz ev tekstili bölümüne daha yakınsınız ama halıda da tabii ki çok büyük bir pazar payına sahip olduğunuz için oradan da konuşmak isterim. Küresel büyüklüğü, biraz Türkiye'nin yerini, Gaziantep'in yerini, ki üretim orada çok revaçta. Biraz bize anlatabilir misiniz? Yani Koza Home'dan da başlayabiliriz.
1: Aslına bakarsanız öncelikle Koza Home kimdir, biz ne yaparız, onunla başlamak daha hikayenin açısı açısından daha mantıklı olur. 60 yıllık bir şirket aslında Koza Halı ailesi. Ben dediğiniz gibi üçüncü kuşak temsilciyim. Tekstil tarafında üretimle başlamış hikayemiz. Ama yıllar içinde halı üretimi grubunda da önemli bir noktaya geldik. Bizim aslında 60 yıldır devam etmemizi sağlayan en önemli kasımızın değişimi doğru okuyabilme, dönüşebilme olduğunu düşünüyorum. Biz 2000'li yılların başında İhracat serüvenimiz başladı. Bu süreçle birlikte aslında biraz daha uluslararası pazarda etkin olmaya başladık. Geçtiğimiz yılda Calvin Klein'la bir özel anlaşma imzaladık. Calvin Klein markalı halıların Türkiye'deki satışına başlamış bulunuyoruz. Koza Home da aslında bu değişimin ve dönüşümün en önemli adımlarından birisi. 10 yılı aşkın süredir şu an genç bir şirket Koza Home tarafı. 10 yıllık bir şirket ama son tüketiciye hem halı hem de diğer ev tekstili grubu ürünlerin satışını yapıyoruz.
0: Peki şimdi tabii 60 yılda aslında hani uzun bir süreç, yani Türkiye pazarı içinde zaten Türkiye'yi de yurt dışında temsil ediyorsunuz özellikle halı tarafında. Ev tekstili 10 yıl yeni dedik. Şimdi geçen sene nasıl bir sene oldu? Hani çok çabuk toparlamak gerekirse, satışlardan memnun muydunuz? Pazar payı olarak istediğiniz yere geldiniz mi? Mesela bu sene daha iyi bir sene olur mu? Hedefler neler?
1: Yani geçtiğimiz yıldan bu yana aslında hedeflerimiz, Koza Home tarafı için biz büyüyen bir şirketiz. Aslında her yıl hedeflerimiz de artarak devam ediyor. Bu yıldan da yine umutluyuz. Çünkü yeni bir yatırım yaptık. Yani şu an yeni bir mağazamızı açtık.
0: Evet, hayırlı
1: İstanbul'da,
0: olsun
1: Bağdat Caddesi'nde. Teşekkür ederiz. İlk mağazamızı Gaziantep'te açmıştık. Bu geçtiğimiz Şubat ayında ikinci mağazayı İstanbul'da açtık. Bu yatırımla beraber zaten hedeflerimiz otomatikman olumlu yönde ilerliyor. Ama yeni kurulan ve büyümekte olan bir şirket olduğumuz için şu an 2026 yılı için ciro anlamında bir %60'lık büyüme hedefliyoruz.
0: Evet, bu ev tekstili tarafı.
1: Ev tekstili, Koza Home tarafı için söylüyorum.
0: Anladım. Halıda zaten bir pazar payınız mevcut
1: halı
0: var.
1: Halı tarafında tabii. İhracatçı bir yapıyız orada. İç piyasada da bayi sistemi üzerinden ürünlerimiz satışa sunmuş durumda. Orada da yine üretim anlamında kapasite artışı bu yıl planlamıyoruz. Ama cirosal anlamda yine hedeflerin artacağını düşünüyorum. Tamam. Rakamların artacağını düşünüyorum.
0: Çok güzel. Şimdi ihracat pazarlarına gelmeden önce biraz bu üretim maliyetlerinden konuşmak istiyorum. Galiba ev tekstili tarafında daha çok fason üreticilerden mal alıyorsunuz. Ama tabii ki orada da artışlar olmuştur. Malum enflasyon oranı belli. İşte bu kurlardan etkileniyor olabilirsiniz. Tabii. Yani orada sıkı bir pazarlık mı yapıyorsunuz? Nasıl işliyor o fiyatlarda? Mesela son senelerde ne kadarlık bir artış oluyor ve bu fiyat tarafına nasıl yansıyor?
1: Enflasyonist bir dönemden geçiyoruz. Şu an fiyatların artıyor tabii ki. Bizim herkes de olduğu gibi bizim ürünlerimizde de tedarik yaptığımız ürünlerde de, üretim yaptığımız ürünlerde de maliyetlerimiz artıyor. Bu noktada minimum üründen bir şey kaybettirmeden aslında ürünün o dokusundan, doğallığından ya da işte kullanım amacından bir şey ya,
0: kalitesinden
1: bir şey kaybettirmeden maliyetlerimizi ne kadar kısabiliriz'e bakıyoruz. Dediğiniz gibi üretim tarafında sadece halı grubunu biz üretiyoruz ve sattığımız ürünlerin tamamını kendimiz üretiyoruz ama diğer ürün gruplarında mobilya olsun, ev tekstili olsun, bu tarz ürün gruplarının tamamında kendi markamıza ait fason üretim yaptırıyoruz. Burada dediğiniz gibi tedarikçiler sıkı pazarlık tabii devam ediyor. Fiyatlama konusuna gelirsek de ürün grubu bazlı, kategori bazlı ilerlemek gerekiyor. Minimum seviyede şu an karlılık gözetip maksimum adet, maksimum müşteriye ulaşma, maksimum eve girme politikası izliyoruz diyebilirim.
0: Peki bu halı tarafında da mesela iplikti, o daha çok makina halısı galiba şu anda trendde ama onun ham maddesi nasıl oluyor? Yani Türkiye'de bulunuyor mu halının bütün ham maddesi?
1: Halının ham maddesi tamamı Türkiye'de bulunmuyor. İthal edilen ürün grupları var. Biz iplik üretimde yok, biz sadece halı üretimi yapıyoruz. Tedarikçilerimiz yurt dışından petrol kökenli yine ham maddeleri ithal edip tabii.
0: Petrol kökenli
1: bir ürün.
0: Öyle mi? Peki bu şimdi hazır bu halıdan konu açılmışken bu Hürmüz Boğazı malum bu herkesi etkiledi. Hani tabii o taraftan mal getirenler özellikle iş adamları için, şirketler için. Sizden de etkilendiniz mi? Bu Hürmüz Boğazı tarafından ya biz mal doğrudan, geliyor muydu?
1: Biz doğrudan ithalat yapmıyoruz. İplik üretimi olmadığımız için ancak tedarikçilerimiz var. İplik tedariği yaptığımız firmalarımız var. Onlarla görüşmelerimizde fiyatlarda bu etkiyi görüyoruz, hissediyoruz.
0: Ya fiyat artışı oluyor. Mutlaka. Mal sıkıntısı yaşadınız.
1: Hem tedarik problemi hem ürün fiyatının bir miktar artmasıyla ilgili etkilendik diyebiliriz.
0: Evet. Evet, maalesef. İnşallah en kısa zamanda sonlanır bu taraftaki krizlerde diyelim. Şimdi peki bu ihracat tarafına gelelim. Öncelikle mesela ihracat pazarlarımız nereleri? Ev tekstilinde de ihracat var mı? Halı da çok var, onu biliyorum. Halı da zaten bir numara gibiyiz herhalde.
1: Tabii halı Türkiye'de. Dediğimiz gibi yani Türkiye, Gaziantep halısı dünyada bir numaralı hem üretim hem ihracat tarafında. Biz home grubunda, ev tekstili grubunda da ihracat bacağımız var. Orada direkt son tüketiciye ürünü satıyoruz. Mümkün olduğunca son tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an kuzey ülkeleri, kuzey batı Avrupa tarafında.
0: Kuzey Avrupa.
1: Evet, kuzey ve kuzey batı Avrupa'da aktifiz. Körfez ülkelerinde aktifiz. Buralara direkt son tüketiciye Gaziantep'ten ürünleri gönderebiliyoruz.
0: Bu ev tekstili tarafına, halı tarafına bütün dünyaya ulaşıyoruz diye düşünüyorum.
1: Ana pazarımız Amerika Birleşik Devletleri. İkinci sırada da Suudi Arabistan, İngiltere, yine Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, oralar. Ya aslında halı dünyanın her yerine gidiyor. Tabii.
0: Evet ama Amerika pazarının öncelikli olması numara, güzel ABD. Çünkü büyük bir pazar tabii. olduğu için. Hani kapasite büyük diye düşünüyorum orada. Peki burada çok kısa yine halı tarafında mesela rekabetçi. Ben bilirim hani tabii Türk halısı çok meşhurdur dünya çapında ama hani bir İran halısı da meşhurdur.
1: İran halısı da peşin ama İran'ın biraz ambargo konuları var. O yüzden biraz rekabette geri kalıyorlar ama biz üretim tarafında aslında bizim en büyük kasımız çabuk aksiyon alabilmemiz diyebiliriz. Çok hızlı müşteriye dönüş yapabiliyoruz. Müşteri taleplerini doğru anlayıp ona uygun üretimi hızlı bir şekilde yapabildiğimiz için bizim en büyük avantajımız buradan geliyor. Kapasite anlamında da zaten Gaziantep ve Türkiye makine halısında dünyada bir numara.
0: Bir numara diyebiliriz. Peki bu Hindistan tarafı da tabii halı var.
1: Şimdi orası biraz daha el halısı grubu. Onlar biraz daha el dokuma ürünler. Biz Türkiye'de bulunmayan aslında Türkiye'nin rekabet edemediği bir grup orası.
0: Öyle orada mi? El yapımı.
1: O teknik Türkiye'de yok. Türkiye'de de el dokuması halılar var. Bizde biraz daha halı. Hindistan'da iş biraz daha el dokuma kilim üzerine gidiyor.
0: Doğru, kilim
1: jüt materyalden Hindistan'da el dokuma kilim üzerine gidiyor. Türkiye'de bunu yapabilen bir üretim tesisi maalesef bulunmuyor. Maalesef. Bizim işimiz değil. O yüzden orayla rekabet etme gibi bir durumumuz yok.
0: Yok. Peki şimdi bu Çin'in bu sektörde olmamasına ben çok şaşırdım. Çünkü Çin her yerde olduğu için bütün sektörlerde bir de çok agresif büyüdüğü için Çin burada yok herhalde. Yani
1: Çin var yok değil. Var Çin var, rekabetin içinde varlar ama bizim Gaziantep kadar bir kapasite yok. O yüzden biz hala bir numarada devam ediyoruz diyebilirim.
0: Peki şimdi önümüzdeki dönem işte mağaza açtık dediniz. Sanırım biraz daha cadde mağazacılığı tarafına odaklanıyorsunuz. Hani bir AVM tarafı vardır, bir cadde tarafı vardır. Neden cadde mağazacılığı? Hiç AVM'lerde yok musunuz? Onu sormak istiyorum. Ve önümüzdeki dönem hani iş modeliniz nasıl olacak?
1: Ya aslında şöyle anlatayım. 2022 yılı Ekim ayında ilk mağazamızı açtık Gaziantep'te. Ondan önce 6-7 yıl boyunca e-ticaretle zaten uğraşıyorduk. E-ticaret üzerinden ürün satışı yapıyorduk tabii. fiziksel mağazacılığa ilk başta 2022 yılında başladık. O günden bugüne biraz zaman geçti. Yani bir süre İstanbul'daki mağazaya gelmek için biraz zaman geçti ama biz orada hızlı mağazalaşalım, çok hızlı yayılalım gibi bir politika izlemedik. Biz biraz daha müşteri deneyimine ve ürün gruplarına odaklandık. Geçtiğimiz son 3-4 yıl içinde eksik olduğunu düşündüğümüz ürün gruplarımızı tamamladık. Ürün diğer pazemizi bir mağazayı dolduracak şekilde genişlettik. Ve Gaziantep'teki mağaza aslında biraz daha deneyim ve tasarım merkezi gibi çalışıyor.
0: Herhalde en büyük mağazanız da o, tabii, değil mi?
1: Tabii orası 1200 metrekare bir mağaza. Orada biraz daha tasarıma aslında önem verdik ve marka olarak da hızlı büyümekten, hızlı yayılmaktan ziyade önce bu eksiklerimizi tamamlayalım. Sonrasında mağazalaşırız biz politikasındaydık. Bu yılda Bağdat Caddesi'ndeki mağazamızı açtık ama bu bizim için artık son değil aslında. Bu bir basamak olarak görüyoruz biz burayı. Yine mağaza, cadde mağazacılığı üzerinden ilerlemeyi planlıyoruz ilk aşamada. Mümkün olduğunda müşteriye mümkün olduğunca markamızı göstermek, tabii, daha fazla yayılmak ve daha fazla tanınan marka olma hedefindeyiz. Hı-hı. O yüzden ilk etapta kısa ve orta vadede 5-10 mağazayı cadde mağazacılığı üzerinde kendimiz işleteceğimiz bir yapı kurup sonrasında AVM vesaire tarzı
0: girebiliriz. Nereye girmeyi düşünüyorsunuz AVM tarafına? Orada zaten hani masraflardan çok şikayet ediyor mağazacılar AVM tarafında. Hani cadde mağazacılığı biraz daha...
1: Tabii ilk etapta bizim de birinci önceliğimiz cadde mağazacılığı.
0: Evet, peki bu söylediğiniz diğer mağazaların açılması da yine büyük şehirlerde mi olacak? Hani Türkiye'nin genelinde mi? Hani 9-10 mağaza daha açacağım.
1: Ya ilk etapta yine İstanbul aslında hedeflerimizden birisi ama İzmir, Ankara gibi büyük şehirler, Bursa'da mesela bu hedeflerin arasında ilk etapta bu 4 büyük şehri planlıyoruz. Hı
0: hı. Bir de bayilik sistemi var. Yanılmıyorsam memnun musunuz?
1: Koza halının tarafı.
0: O koza halının
1: bayilik sistemi var.
0: Koza tekstilinde değil.
1: Biz Kozom tarafında bayilik sistemi değil, tamamen kendimizin yönettiği bir yapı üzerine ilerliyoruz. E-ticaret bacağımız var. Fiziksel mağazacılık bacağımız var ve ihracat bacağımız var. Bu şekilde ilerliyoruz.
0: Anlıyorum. Peki şimdi ihracat deyince ihracat pazarlarını daha genişletmeyi ister misiniz? Ev tekstili tarafı için konuşuyorum. Orada biraz rekabetçilikten bahsedelim. Çünkü iç piyasaya bakarsak, yani Türkiye'nin içine bakarsak da şimdi isim vermeyeceğim ama birçok uluslararası markanın da home, yani

0: ev tekstili tarafı çok oldu. Nasıl yorumluyorsunuz bu piyasanın gidiş halini, bu rekabet tarafını iç piyasa için?
1: Ya iç piyasada rekabet tarafında aslında iş artık bu sektörümüz artık biraz daha tasarım odaklı ilerliyor. Biz tamamen kendimizi bu açıdan değerlendiriyoruz. Öyle. Doğru tasarımı, doğru rengi, doğru çizgiyi bulduğumuz sürece ürünümüzün bir şekilde...

0: bilmesine önem veriyoruz. Herkese dokunmaya çalışıyoruz aslında. Ulaşılabilir premium algısının DNA'mızda var.
1: Tabii aslında evet, en böyle bir ulaşılabilirlik.
0: Böyle bir motto belirledik kendimize. Bunun üzerine de işte evet rakiplerimiz var, yurt dışından önemli büyük oyuncular var piyasada. Ama biz de bu noktada kendimize bir yer buluyoruz.
1: Peki yani mesela baltalıyor mu onların da mağaza açması?
0: Muhakkak etkisi
1: mesela
0: oluyor. Çünkü
1: Antep'te yine böyle uluslararası bir markanın yeni bir mağazası açıldı yani.
0: Tabii.
1: Mesela.
0: Yeni yakın bu yıl içinde açıldı. Muhakkak etkisi oluyor. Benzer ürün grupları iki tarafta da oluyor. Orada o firmayla rekabet etmek gerekiyor. Burada da ya o ürün grubuyla ilgili aksiyonlarımızı değiştiriyoruz ya farklı ürün gruplarıyla müşterileri yine cezbetmeye çalışıyoruz. Farklı hareketler, farklı aksiyonlar yapıp bir şekilde o rekabette öne çıkmaya çalışıyoruz.
1: Peki fiyat rekabetçiliğinde mesela Türk markaları nerede? Yabancı taraf daha mı fiyatlı oluyor yoksa öyle bir fiyat rekabetçiliği de
0: fiyat rekabetçiliğinde
1: çünkü müşteri bakıyor fiyata.
0: Muhakkak bakıyor tabii müşteri ki. Ama bir Türk markasıyla bir yabancı markanın böyle bir farkı var. Türk markası daha ucuzdur ya da daha pahalıdır diyebileceğimiz bir durum yok. Orada tamamen aslında olay kategori bazı ilerliyor.
1: Öyle
0: biraz
1: mi?
0: Daha öyle ilerliyor tabii. Yani Türk kökenli olup da çok daha uygun fiyatı satılmış rakiplerimiz de var. Daha pahalı satan rakiplerimiz de var. Orada ürünün kalitesi ve markanın politikası aslında biraz daha önemli.
1: Markanın politikası. Peki şimdi şöyle sürdürülebilirlik tarafını biraz konuşalım diyorum. Çünkü tekstil sonuçta aslında geri dönüştürülebilir de bir malzeme değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz hani ham maddeleri açısından. Hani biraz bu Ar-Ge tarafı, hani müşteri ne istiyor? Aslında müşterinin talebine göre de herhalde bu yatırımları yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu sürdürülebilirlik tarafı sizin sektörde nasıl ilerliyor?
0: Sürdürülebilirlik konusu artık dünyanın her yerinde var. Yani
1: her
0: geri dönüşüm
1: var.
0: Geri dönüş olmayan bir noktadayız. Hani biz sürdürülebilir bir yapı kurmak istiyoruz gibi bir cümle kuramayız. Çünkü olmak zorunda bu bir zorunluluk artık. Hem şirket yönetimi açısından hem ürün tarafında bu yapıyı benimseyip hareket etmemiz gerekiyor. Ya biz bu noktada geri dönüştürülmüş ürünlerden ham maddeden mamül üretim tarafından o tarafta mamül üretmeye çalışıyoruz. Home tarafında da yine bu tarz ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz. Ya paketlemedeki plastik kullanım oranımızı azaltmaya çalışıyoruz. Daha fazla doğal ürün, daha fazla doğal malzemeden paketleme kullanmaya çalışıyoruz. Üretim tarafında da bizim lojistik merkez tarafında da enerjimizi yenilenebilir tamamen doğal kaynaklardan.
1: Tasarruf tarafında.
0: Tabii enerji tarafında böyle bir aksiyonumuz var. Sürdürülebilir konusunda biz de yani başka bir çaremiz yok.
1: Başka
0: böyle olmak durumundayız.
1: Çünkü ihracatta da Avrupa'ya bu şey çok bakacaklar. Yani ya, kotalar geliyor değil mi?
0: Tabii ki yıllardır biz zaten denetimlere yurt dışındaki firmalar için denetimlere giriyoruz. Buralarda bizim bu açıdan yaptığımız bütün aksiyonları denetliyorlar ve ona göre bir onaylılık, bir uygunluk veriyorlar.
1: Evet, peki onun mesela o Türkiye'deki bütün markalar bunu bu seviyeye gelebildi mi? Tabii siz çok yani büyüksünüz 60 yıllık şirket ama her markada aynı yatırımı yapmak zorunda. Herkes aynı seviyeye gelemiyor.
0: Herkes aynı seviyede gelemiyor tabii. Çünkü bu uzun bir süreç, yani yıllardır çalıştığımız bir yapı.
1: Tabii.
0: İğnesinden ipliğine tamamen süreci yeniden tasarlamak, yeniden organize etmek gerekiyor.
1: Peki şimdi dijitale gelmek istiyorum. Çünkü sizin internet satışları dediğiniz aslında o tarafta, ev tekstil tarafında o tarafta çok güçlüsünüz değil mi? Anladığım kadarıyla. Dijitalde ne kadar büyüklüğe sahipsiniz? Önümüzdeki dönem burada daha fazla ne kadar büyümeyi planlarsınız? Ve burada segment genişliği de olacak mı? Bu internet satışları ve dijital yatırım.
0: Perakende tarafında home grubunda aslında 3'e ayırıyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi dijital tarafta e-ticaret tarafımız var. Perakende mağaza üretim tarafımız var ve e-ihracat tarafımız var. E-ihracat tarafı da aslında bizim dijital yönümüz şu an ihracata gönderdiğimiz home grubunun ürünleri. Yine online pazardan satılan ürünler. Dünyada bu iş şu an çok revaçta. Tabii dünyanın her yerinde bizim grubumuzda özellikle e-ticaret tarafı her gün perakendedeki payı büyütüyor. Biz 10 yıl önce dediğim gibi başlamıştık. Aslında Türkiye'de erken başlayanlardan biriyiz e-ticaret tarafına. Biz 10 yıl önce e-ticarette halı satmaya başlamıştık. Zor bir süreçti. Neden zordu? İnsanlar ürüne dokunmak istiyor ve halıya dokunmadan almak biraz zor. bu deneyimi geliştirmeye uğraştık yıllarca. Hala zorlandığımız noktalar var ama artık yeni nesil

0: işte Z kuşağı diyoruz. Bunlar bir ürünü online'dan alırım eve gelsin modundalar. Biz de buraya yönelik hareketler yapıp o taraftaki payımızı artırmaya çalışıyoruz. Belirli bir seviyedeyiz ama daha da ileriye gitme hedefindeyiz.
1: Anıl Bey, internet tarafı dediniz, işte halı aslında şimdi tekrar satılıyor. Hani eskiden bir müşteri dokunmak istiyor, evet, dediniz. Aslında çok doğal bir şey. Ama şimdi hani birçok çok büyük uluslararası internet aslında alışveriş pazar yerleri var. Aynen. Oralarla da çalışıyor musunuz? Nasıl?
0: Tabii şu an Türkiye'deki aktif pazar yerlerinin tamamında varız. Hepsinin üzerinden satış yapıyoruz. Aynı zamanda kendi web sitemiz var. Oradan da satışlar devam ediyor. İşte biraz önce konuştuğumuz konu, insanlar dokunarak alışveriş yapmayı tercih ediyordu. Artık tüketici davranışı değişti. İnsanlar bir ürünü aldığında bunu tekrar iade edebilmenin, beğenmediğinde ya da kusurlu bir ürün geldiğinde bunun tekrar geri gönderebileceğinin kolaylığına vardıkları için, bu kolaylığı benimsedikleri için koşulsuz bir şekilde ürünü alıp evlerine kargolatabiliyorlar. Bu yüzden de artık aslında ticaretin şekli bayağı
1: çok
0: buna
1: değişti.
0: Kayıyor tabii.
1: Doğru, şimdi müşteri hani trendlerini konuşurken hani isteklerine yönde bir böyle değişiyor. Ama peki onun mesela ürünün kalitesi, tasarımı, hani kolaylığı, o konuda müşteri davranışı nasıl değişiyor ve onun siz ölçüyor musunuz? Nasıl anlıyorsunuz? O tarafı merak ediyorum.
0: Aslında yıllar önce, bundan belki 30 sene önce halı ya da mobilya çeyizlik ürünlerdi.
1: Doğru.
0: Kızlar evlenmeden önce çeyizlik halılarını alırlardı. Annesinin evinde o çeyizlik halı dururdu. Artık iş tamamen bir moda markası, moda ürününe dönmüş durumda. Aslında biraz daha evin tamamlayıcı parçası, evi kombinleyen parça moduna gelmiş durumda. Halının kullanım süresi de çok kısaldı. Öyle. İnsanlar öyle yıllarca aynı halıyı kullanmak istemiyorlar. Onu biraz daha değiştirip evin havasını değiştirmek için kullanım ömrünü de bayağı kısaltmış durumdalar. Ürünlerimiz dayanıklı olsa da, aslında daha fazla kullanılabilecek olsa da, yaklaşık şu an 2-3 yıl bandında insanlar halılarını değiştiriyorlar.
1: İnanamıyorum, çünkü evet, halı dediğiniz aslında durable, yani giden bir, yani senelerce aslında kullanılabilir bir
0: ürünler ama
1: eskimez çok kolay kolay, o yüzden.
0: Artık tüketici davranışı o ürünü değiştirip atıp yerine yeni farklı bir model, farklı bir tarz. Moda neyi gerektiriyorsa aslında biraz daha insanlar o açıdan bakıyor olaya.
1: Evet, peki ev tekstilinde de aynı tüketici davranışı mevcut mu? Çok değiştirme.
0: Tabii, mobilya için de aynı şey geçerli. Ev tekstili grupları için de daha aynı şey geçerli.
1: Durmadan dekorasyon değiştirecek.
0: Hepsinin kullanım süresi azaldı.
1: Aa, bu güzel bir şey. Yani harika bir şeymiş. Yani sizin için daha çok satış olması
0: için. Tüketim diyebiliriz, evet.
1: Anıl Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Katıldığınız için. İnşallah çok güzel bir sene olur. Senenin geri kalan kısmında da başarılarınızın devamı.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok marşı, sağ olun. Evet, Kozahom Genel Müdürü Anıl Cingisi sorularımızı cevapladı. Üretim, ihracat, ev tekstili tarafını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Moda Bakış.
1: Moda dünyasının en sert patronu geri döndü. 233 milyon dolarlık açılışla bu kez gişeyi domine ediyor. Chanel Prada giyer iki küresel gişede ilk hafta sonunda tam 233 milyon dolarlık hasılat elde ederek beklentileri aştı. Bunun 77 milyon doları Kuzey Amerika'dan, 156,6 milyon doları ise uluslararası pazarlardan geldi. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film daha ilk hafta sonundan maliyetin iki katından fazlasını çıkarmayı başardı. İzleyici verileri de bir hayli dikkat çekici. Bilet alanların %76'sı kadın ve izleyicilerin %74'ü ise filmi kesinlikle tavsiye edeceğini belirtiyor. Film Meryl Streep'in kariyerindeki en yüksek açılış hasılatına ulaşırken 2018'deki Mamma Mia Here We Go Again'deki 90 milyon dolarlık açılışı geride bıraktı. Aynı zamanda Emily Blunt için de en büyük uluslararası açılış oldu. Chanel Prada giyer iki Oppenheimer'ın 180,4 milyon dolarlık dünya çapındaki açılış rekorunu egale etti. Kuzey Amerika gişesi 2026 itibariyle 2,8 milyar doları aşarken bu rakam geçtiğimiz yıla göre %14 artış anlamına geliyor. Yaz sezonu başlangıcında gelen bu güçlü performans Marvel filmlerinin dışında bir film türünün de pazarı sürükleyebileceğini kanıtladı. Moda, güç ve rakamlar bu hafta gişede kazanan Chanel Prada giyer iki olurken yeni rekorlar için gözler ikinci hafta performansında. Bu ve daha fazla haber için Bloomberg HT'yi takip etmeyi unutmayın.
0: Hızlı Bakış.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün dünya genelinde 30 milyar dolar büyüklüğe ulaşan elektronik posta hizmetleri ve bulut çözümlerini konuşacağız. Yapay zeka etkisinin siber güvenliğin önemini ve yerli elektronik posta hizmet sağlayıcılığının kritik neden öneme sahip olduğunu çok değerli bir isimden Uzman Posta kurucu CEO'su Gökalp Çakıcı ile beraber masaya yatıracağız. Gökalp Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Adnan Hanım.
0: Şimdi günümüzde artık teknoloji dünyasının ve iş dünyasının öncelik gündemi yapay zeka. Evet. Bugün de programımızı tamamıyla yapay zeka üzerine yığalım ve elektronik posta hizmetlerinde neden, nasıl bir etki yaratıyor, nasıl bir dönüşüm yaratıyor bunu konuşacağız. Ama öncelikle yapay zeka artık bir kıdemli asistan rolü üstleniyor desek doğru olsa gerek sanırım, değil mi? Evet. Çalışanların, değil mi, problem çözme yeteneklerinde, diğer yanda uzmanlık tanımlarında da bir değişim süreçlerine neden oldu. Dolayısıyla bu kapsamda siz neler diyeceksiniz? Yapay zekanın bu süreçte değişen rolünü, kıdemli asistan rolünü nasıl detaylandırmak gerekli?
1: Doğru, bu çevrimi daha önce aslında arama motorlarının olgunlaştığı dönemde yaşamıştık. Çünkü o zamana kadar bir şeyleri kendimiz arayarak bularak, hatta konvansiyonel olarak dışarıda kütüphanelerde bazen işte basın kuruluşlarında vesaire arayarak buluyorduk. Nasıl arama motoru bir anda bizim bilgiye erişim şeklimizi değiştirdiyse, yakın dönemde olan yapay zeka devrimi diyelim biz buna. O da aslında bizim hem bilgiye erişim hem de anlamlandırma dönemimizi değiştirmiş oluyor şu anda. Yani bugün ofislerimizde kendimize yakın gördüğümüz insanlarla yaptığımız sohbetlerden önce artık yapay zeka asistanlarımızla önce bunları konuşmaya başladık. Çalışanların aslında ciddi şekilde bir değişim yaşadığını hem gözümüzle görüyoruz hem de gelişmeler bunu bize sürekli olarak haber olarak veya benzeri şekilde yansımaya başladı. Söylemeye çalışacağım şu: yapay zeka 2025 yılına kadar aslında reasoning dediğimiz, yani sebep üreterek sonuca ulaştırma modelleri zayıf kalan modeller vardı. 2025 yılında ki Kasım ayında oldu bu iş, bu sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeye başladıktan sonra artık çok daha, işte biraz önce söylediğiniz gibi, üretken hale dönüştü. Ve hem aradığımız, bulmaya çalıştığımız işler için hem de anlamlandırmaya çalıştığımız meseleler için bize gerçekten yardım eder hale geldi. Yani normalde bilip bilmediğinden emin olmadığımız şeyleri dahi danıştığımız için ve genelde de bizden daha fazla bildiği için, çünkü kolektif aklın yüklendiği bir ortam olarak düşünmeliyiz biz yapay zekayı. Buradan bizim sorularımıza veya bizim durumumuza tevil ettiği, tarif ettiği şeyler bir anda daha olgun hale gelmeye başladı. Şimdi bunun bizim işimizle ne ilişkisi var diye sorarsanız, bizim değil bütün sektörlerle zaten ilişkisi var öncelikle. Herhangi bir olgunlaşmış iş gücünün aklına belki ondan daha fazla olacak şekilde ve bunun kat ve katına sahip bu yapay zeka. Bizse buna nasıl üretken olabileceği veya ondan nasıl alabileceğimiz konusunda aslında bilgi sahibi olmalıyız. Yani şu anda aslında yapmaya çalıştığımız doğru soruyu sorabilmek, o anda da bunun değerini alabilmek. Yani biz aslında şu anda bundan acaba doğru değer alıp alamıyor muyuz? Biraz bizimle ilgili.
0: Evet, doğru sorunun sorulması çok en önemli,
1: evet,
0: kritik
1: aynen.
0: nokta zaten.
1: Çünkü artık sebep-sonuç ilişkisi kurabildiği için bizim sadece durumu izah eden veya işte durumdan anlam çıkaran şeyler sormamız, ondan beklediğimiz doğru cevapları almamıza yetmiyor. Buna prompt engineering deniyor şu anda, işte hani doğru soruyu sormaktan geçiyor bu iş. Bu hem yazılım geliştiren bir yazılımcı için geçerli, hem kendi işiyle ilgili bir sonuç almaya çalışan herhangi bir çalışan için geçerli. Bütün bunları bir araya getirince, bizim zaten her şirketin kendine ait bir kurumsal hafızası var. Biz bunun üzerinde uzman posta olarak çok duruyoruz. Sebebi, kurumsal hafızanın aslında dolaşımda olmasına en önemli kaynak elektronik postanın kendisi.
0: Çok
1: Çünkü
0: doğru.
1: kendi içinizde olsun, dışınızda olsun yaptığınız yazışmalar senelere sahip dağılmış olsalar da bütün bu iş ilişkilerini ve iletişimi içinde taşıyor. Bu sizin kendi kurumsal hafızanız diyelim. Ama bugüne kadar erişemediğiniz, ulaşamadığınız binler yıllar belki seviyesindeki birikmiş hafıza, yani dış akıl diyebileceğimiz, şirketin içinde olmayan veya kurumun içinde olmayan akla da bu yapay zekanın sayesinde erişebilir hale geliyoruz. Bu ne yapıyor bize? Sizin soracağınız bir kişi veya kıdemli bir asistan varken hem sizin geçmişinize sahip bilgiler hem de dış akıllı birlikte bir araya getirip size cevap verebilecek bir asistan haline geliyor. Biz aslında bu yüzden kıdemli asistan diye tarif ediyoruz bunu. Böyle düşünürseniz aslında tam şey tanımı tutuyor. Yani kıdemli asistan tanımı tutuyor aslında.
0: Kesinlikle.
1: Yani.
0: Peki bilgi aktarım süreçlerini nasıl yapılandıracak yapay zeka? Hani usta çırak ilişkisi diyoruz bu
1: evet, noktada. Evet, bu da enteresan bir konu. Neden diyeceksiniz? Biz daha önce biliyorsunuz işte okuyarak her şey başladı. Yakın dönemde işte izleyerek biraz daha fazlasını almaya başladık. Okumak en yavaş informasyon aslında sindirim aracı. İzlemek biraz daha hızlandırdı bunu. Fakat o da düzlemsel olduğu için yani belirli bir zaman içinde onun tamamını tüketmeniz lazım. Oysa yapay zeka size okuyacağınız veya izleyeceğiniz şeylerin içinden ihtiyacınız olan parçaları analiz edip sizin için çıkarabiliyor. Yani siz 10 dakika boyunca bir şey okuyacaksanız veya 20 dakika boyunca bir şey izleyecekseniz aslında konunun ilgili tarafını sizin için önceden tarayıp size bir anda teslim edebiliyor. Bu da ne yapıyor sizin? Normalde bir ustanın yanında işte uzun bir zaman geçirip bir iş öğrenecekseniz veya zaten hani bu usta-çırak ilişkisi biraz beyaz yakalılarda biraz daha farklı anlatılması gerekebilir. Sizden daha iyi bilen tecrübeli bir kişinin yanında bir junior olarak bir işe başladığınızı düşünün. Sonuçta görerek, geçirerek bu işleri anlamanız gerekirken bir anda o ustanın sorduğu sorularla yapay zekaya verdiği cevapların da doğruluğunu kendi başına teyit ederek aslında yapay zekayı eğittiğini biliyoruz biz. Yani yapay zeka zaten böyle eğitildi. Bu eğitim sonucu aslında o usta dediğimiz kişinin veya işte bilmiş kişinin bütün verisi aklındaki bir şekilde yorumlarıyla beraber yapay zekaya devredilmiş oluyor. Bunu daha sonra bir başka kişi, daha az tecrübesi olan bir kişi sorduğu zamansa aldığı o eğitimle size aynı cevabı verebildiği için bir anda siz aslında o kişiden bilgi almış gibi belki dünyanın başka bir yerindeki bir insanın bir çıktısı bu. Siz de onu artık özümsemeye başlıyorsunuz. Bir anda usta çırak ilişkisinin o süresi çok uzunken çok kısa dönemlere düşebiliyor bu sayede. Yani eskiden veriye ulaşmayı çok hızlandırdı diye konuşuyorduk internet ve arama motorları. Yapay zeka ise aradığınız şeye gerçekten erişebilmenizi çok hızlandırıyor. Hani anlamlı veriye çok daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bu da sizin eğer doğru sindirebilirseniz usta olmadığınız konularda ustalaşınca elde edeceğiniz kadar bilgiyi bir anda sahip olmanıza sebep oluyor. Yani bu aslında çok kısalmış oluyor. Bu geçişte ne yapacak bizi? Daha küçük takımların, daha az kişiyle bir araya gelmiş ekiplerin çok büyük şirketlerle aslında bir anda rekabet edebilir hale gelmesini evet, sağlıyor. Evet. Çünkü o büyük şirketlerdeki insanlar ister istemez onlar da bunları kullanıyorlar. Ve harici ortamda kaldığı için bu yapay zeka çözümleri, yani bunların en iyileri dışarıda duranlar, içeride olanlar belirli limitli kaynaklarla yapılıyor. Diğerleri çok büyük yatırımlar ve çok büyük veri setleri gerektiren şeyler. Hepimiz onu kullanınca bir anda her şeyimizi duyan, her bildiğimizi bilen ama onların arasında da ilişkisel bir yapı ile bize geri dönebilen bir organizmayı beslemiş oluyoruz dört elle. Ne oluyor? Bu durumda da işte hepimiz bir anda bu bilgiye sahip oluyoruz.
0: Kesinlikle. Ve bilgi kaybının önlenmesinde özellikle yapay zekanın rolü de evet, çok değerli. Evet. Örneğin bir şirkette kritik önemdeki bir pozisyondaki roldeki yönetici veya çalışan işten ayrıldığında bilgi deneyiminin, iş akış ve süreçlerinin şirket için herhangi bir sıkıntıya, soruna veya rekabet üstünü kaybetmesine neden olmayacak bir şekilde yapay zeka hemen devreye giriyor olsa gerek, değil mi?
1: Doğru. Bunun için bir tabii hazırlık var. Doğru deyince bir anda hani bizim bildiğimiz her şeyi bir anda bilecekmiş gibi düşünmemek lazım. Burada biraz elektronik postayı ne yazık ki öne çıkartmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim sebeplerle şirketin iç iletişimi olsun, dış iletişimi olsun veya bütün bu projeleri, işleri yaparken alışverişte bulunduğumuz dosyalar olsun, bunlar elektronik postayla hareket eden bilgiler. Siz eğer yapay zekayı kendi adınıza eğitmeye kalkarsanız, bunun aslında işte uzun zamandır biliyorsunuz söylenen bir şey var, söz var. Yeni petrol, bilgi. Evet. İşte veri, yakıt. Veri. Aynen. Şirketlerin kurumsal olarak hafızasının yakıtı da aslında elektronik posta diyoruz biz. Evet. Neden? Çünkü ister istemez o akış, günlük akış, hani aldım verdim sanki sürekli olan bir şey. O kadar alışmışız ki artık yani refleksimiz haline gelmiş. Oysa bütün iletişim ve doğal olarak da bilgi akışı bunun içinde yürüyor. Bu neye sebep oluyor? Kurumsal hafızanın aslında bunun üzerinde akması. Eğer işletmeler veya bizim gibi bu servisi veren servis sağlayıcılar, müşterinin rızası alınarak veya organizasyonun rızası alınarak geçen verinin bu amaçla işlenmesini sağlayabilirlerse ister istemez olduğu zaman Bu da çok önemli bakın. 5 sene önceki veriyi şu an koyalım da bir geçmiş hafıza oluşsun demek de doğru değil. Çünkü hem konjonktür farklı oluyor, hı hı, hem de o günkü özneyle, yani bir firmayla bugün iyisiniz. 3 sene önce hiç iletişiminiz yoktu. Veya ondan önceki 2 sene bir iş yapıyordunuz. Bir sebeple bir ihtilaf yaşandı ve durdu. Bunları o gün bilebiliyorsunuz. Bu iletişimin tamamı aslında e-postaya yansıyor. Bunun içindeki veriyle kurumsal hafızanın yorumlanması, bunun yapay zeka ile öğrenilmesi ve bunun da, bu arada bu söylediğim çok büyük bir mesele, hani bizlerin ve hatta dünyanın en büyük operatörlerinin bile boyunu aşan bir mesele. Şu anda yapay zeka agentları veya işte ajanları bilgisayarlarımız seviyesine indirilmeye başlandığı için ve doğru bütçelerle, hani alınabilir bütçelerle indirilmeye başlandığı için bunlar şu anda olabilir hale geliyorlar. Yani geçen sene mesela bunu konuştuğumuzda arkasında bir sıfır daha vardı bu yatırımın. Bu sene işte hem de yakın dönemde işte Microsoft'un, Nvidia'nın açıkladığı yeni teknolojilerle o sıfırlar düşmeye başladı. Yani olabilitesi arttı bu işin. Evet. Bu kurumsal hafızayla siz aslında sizinle uzun zamandır birlikte olan, çalışan ve daha sonra belki sizde olmayacak veya profesyonellik sebebiyle iş değiştiren bir kişinin aklındaki detayı, iletişimin tonunu, ki bu çok önemli. Hani bunları konuştuk ama hangi sebeple ve nasıl konuştuk o gün? Bunları hatırlayabileceğiniz bir çok boyutlu veri tabanı diyoruz buna. Hani multidimensional bir veri tabanının içine bunu koyabiliyorsunuz. Ve arkasından da bu doğal olarak artık anlattığım şey, yapay zekayı şirketiniz, organizasyonunuz namına eğitmek aslında Türkçesi bunun. Ve oradan bu bilgileri bir zaman sonra o kişi olsa da olmasa da geri alabilir hale geliyorsunuz. İşte bu esas şirketlerin, organizasyonların veya kurumların gerçekten kurumsal hafızaya ulaşmasını, yapay zekadan kendi adına bilgi edinmesini ve personel kayıp veya kazançları yahut bir şekilde baştan geçen türlü hadiselerin etkilerinden arınmasına bu sebep olacak. Ya biz bu sayede geçmiş bilgiyi koruyacağız. Profesyonelleri olasalar da olmasalar da bir şekilde değerlendirmeye devam etmiş olacağız. Çünkü kaldığı dönemde şirket adına ürettiği için bunları hepsine sahip olmuş olacağız ileride.
0: Gökalp Bey aynı zamanda yerli elektronik posta hizmet sağlayıcısı olarak bu verilerin tüm hepsinin yurt içinde kalmasını da sağlıyorsunuz. Bu çok daha kritik önemde olsa gerek.
1: Aslında şu konuştuğumuz konunun tamamlayıcısı. Evet, yani tamamlayıcı cüzü bunun budur. Niye? Şimdi bahsettiğiniz veri bir kişi tarafından üretiliyor sonuçta. Burada kişisel veri kavramı bir anda devreye giriyor. Çünkü o veri aslında organizasyona ait, kişiye değil. Fakat onun rızası olmadan da veya bunun sözleşmesel olarak organizasyon açısından korumayı almadan da bunu işlemeniz uygun değil. Çünkü yapay zeka bir anda hem sizin hem onun adına hem de konuştuğunuz üçüncü parti kişi adına bir anda veri işleyici haline geliyor. Yapay zekanın kendisi. Fakat onu işleten de bu şirket. Bu şirket de onu işleten oluyor, verinin sorumluluğu bir anda kendinde kalmaya başlıyor. O yüzden hem bütün veriyi işledikten sonra bütünüyle saklayamamanız, saklamamanız hatta, hem de bu işi yaptığınız kişilerin özellikle

0: kurum içi bilgiler dışında veya kurum içi iletişim dışında bunların yapılmamasını sağlayacak bir takım işaretlemeler, etiketlemelerle bu işi yapması gerekiyor. Bunu yaptığınız anda bir kere bu problemler, yani veri güvenliği açısından problem sürüyor ama en azından hukuki açıdan temizlemiş oluyorsunuz durumu. İkincisi, çoğu operatör yurt dışında. Neden? Çok büyük bir yatırım gerektiriyor. Ülkemizde bu denli büyük bir yatırım yok mu? Gerekli ve spesifikasyon dikeylerde var. Sanmayın ki ülkemiz zayıf bu konuda. Fakat genel anlamda kullanım, hani genel kullanım dediğimiz iş, ki bu onun içine giriyor bir müddet sonra. Çünkü veri çeşit çeşit, yani bunu herkes yapacak. E-mail çünkü kullanmayan şirket yok. Birisi işte boru ticaretiyle uğraşırken bir başkası başka bir şeyin ticaretiyle veya işiyle, organizasyonuyla uğraşıyor. Böyle düşünürseniz onun da yurt dışında olması gerçek bir dert haline geliyor. Bunu ofis içi çözümler veya ülkemizdeki bulutların üzerinde yapacağımız çözümler veya anlaşmalı üçüncü parti ülkeler üzerinde yapıyor olmamız, hem işte KVKK hem de Avrupa açısından GDPR'a uygun operatörler seçmemiz gerek ki bundan dolayı büyük bir problem yaşamayalım. Yoksa gerçekten hani işi yapayım derken gerçekten bir anda bütün her şeyi de ifşa etmiş olabilirsiniz.
1: Evet, verilerin büyük toplanması, saklanması, hem verilerin gizliliği ve genel veri koruma kanun tüzüğü kapsamında da çok değerli. Şimdi özellikle uzman postu olarak bu yılın ilk yarısını siz nasıl geçirdiniz? Hem gelirler, maliyetler artışı karşısındaki buna bakacak olarak ulaştığınız şirket sayısı ne o? Ve kamuyu da ekliyorum ben özellikle.
0: Kamu gerçekten bu ara veri güvenliği ve verilerin ülkemizin içinde kalması, yani veri egemenliği kavramı gittikçe konuşulmaya başlandığı için daha çok biz de kamu kurumlarıyla bir şekilde iletişime geçmeye başladık. Onun dışında yerel yönetimler bilhassa bizim şu anda ciddi şekilde portföyümüzde yer alıyor. Onun dışında operatörler bizim ürünlerimizi zaten birlikte kullanıcılarına ulaştırdığımız iş ortaklarımız. Böyle olduğu zaman biz doğal bir büyüme yaşıyoruz. Çünkü şu anda halen ne güzel ve aynı zamanda da ne enteresan, tek yerli üreticiyiz yaptığımız işte. Yani yerel olarak üretici sıfatıyla iş yapan bir firmayız biz. Bu doğal olarak bizim kamu tarafından tercih edilmemizi, aynı zamanda da veri güvenliği açısından işte savunma sanayi bilhassa bu gibi konularda hassasiyetler olan firmalar veya kurumların bizi kullanması gibi bir avantajımız oluyor. Bu doğal olarak bizim büyümemize sebep oluyor ama aynı zamanda dış etkenler, yani şu andaki işte konjonktürün durumu, İran savaşı, hani bir anda dün ulaşabildiğiniz veriye yarın sabah bir takım siyasal sebeplerle ulaşamamanız gibi sebeplerden dolayı bizim iş hacmimiz doğal olarak artıyor. Ama bu sadece dış etkenler değil. Biz işte yapay zekayı şu anda hem kendi işlerimiz hem işlerimizi üretmek için hızlı şekilde kullanmaya başladığımız için yetişemediğimiz bir üretim hızına sahip olduk ömrümüzde ilk defa. Yani düşünün, biz çok uzun zamandır bu işle meşgulüz. Her zaman işimiz satışımızdan geride gelirdi. İlk defa, hani bu senenin ilk 6 ayının içinde üretim hızımız satışımızın önüne geçti. Yani o kadar ki ürünle ilgili çıktılarımızı çıktıkları zaman programlayıp da yapamaz durumdayız. Sebebi de yapay zekanın şeyi, bize katkısı. Fakat aynı zamanda da hata miktarı artıyor. Bu da çok enteresan. Bunu da aslında değinmek lazım. Çünkü yapay zekayı kullanma ihtimali olan veya kullanacak herkesin de yaşadığı bir şey var. Halüsinasyon görmesi diye tarif ediliyor yapay zekanın. Bazen de o insan müdahalesi veya işte kurumun bu konudaki geçmiş terbiyesi, organizasyonun zaten bu işi yapıyor olması gibi kaslarınız yoksa çok yanlış işler de yapabilirsiniz. Bunu da sürekli zaten haberlerde enteresan şeyler, makalelerle görüyoruz. Bu duruma düşmeden olabildiğince hızlandık. Doğal olarak ciromuz artıyor, büyüyoruz. Dolar baskısı bizi de etkiliyor çünkü işimiz dolarize bir iş. Yani dünyanın her yerinde dövizle yapıldığı için biz de doğal olarak ona endeks olarak iş yapıyoruz. Fakat iş ortaklarımız adetleri artıyor, büyüyoruz. Bu açıdan memnunuz. İlk 6 ayı iyi kapattık diyebilirim.
1: Peki veri gizliliğini bir fırsata dönüştürerek veriyi genel yurt içinde tutan ve şeffaf denetim izini de tutan bir e-posta güvenliği çözümlerini, hani hem iş dünyası hem ülke açısından da dediğiniz gibi yerel yönetimler ve kamu, evet, da ve örneğin savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde daha öncelikli gündem maddesi haline getirilebilir mi?
0: Aslında bu sürekli olarak gündemde olan bir şey. Çünkü geçen senenin sonunda Siber Güvenlik Başkanlığı diye bir Cumhurbaşkanlığımızda yeni bir başkanlık açıldı. Bu zaten bu konuya verilen önemin tezahürüdür. Dijital Dönüşüm Ofisi biliyorsunuz 6 yıldır vardı. İkisi birleşti yönetsel olarak. İşte E-Devlet vesaire bunlar bir araya geldiler. Biz doğal olarak bu yapıların altında ve yerli bir üretici olarak bunlara zaten katkıda bulunuyoruz. Ve gündemden düşmüyor bu hiçbir zaman. Fakat aynı zamanda yabancılar ülkemizdeki fırsatları görüyorlar. Hani biz nasıl uğraşıyorsak onlar da görüyorlar. Yakın zamanda işte ülkemize yapılan bir büyük veri merkezi yatırımı var. Microsoft'un veya işte Google'ın Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Biliyorsunuz bir Turkcell işbirliği var zaten açıklanmış olan kamuya. Onlar da bizi aslında biraz daha kaliteli iş üretmeye veya henüz başlamamış olan yerel ama evrensel firmalarla rekabete nasıl hareket edeceğimizi bize eğitmeye başladılar. Biz aslında durumdan memnunuz.
1: Evet, şimdi biraz da gündemle ilgili özellikle hafta sonu çok sıkı takip ettik. Uzman Posta yani bir e-posta hizmet sağlayıcısı olarak siz de Türkiye Voleybol Federasyonumuzun resmi sponsorusunuz. Sponsorlarından birisiniz ve Filenin Sultanları da Milletler Ligi'ndeki 4 karşılaşmadan daha mağlup tamamlayarak Japon yoluna gittiler. Dolayısıyla bu kapsamda kadınlarımıza desteğiniz hem çok değerli hem de önemli. Bu noktada ben sizin de duygularınızı almak isterim. Değerli görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
0: Yani aslında geçen hafta hep beraber izledik. Eminim benden çok daha duygulanmış insanlar vardır. Çünkü biz biraz daha ortasında olduğumuz için biraz daha farklı bakıyoruz. Çünkü artık gerçekten hem erkek milli takımımızın hem kadın milli takımımızın başarıları gittikçe artıyor. 4'te 4 yaptık geçen hafta. Çok mutluyuz. Biraz zorlandığımız durumlar oldu. Fakat onları da aşmayı bildik. Bu hafta aynısını Efeler şu anda Polonya'dalar. Dün ilk maçlarını yaptılar. Şimdi karşısında net bir galibiyet aldılar. Ben bunu takip ediyorum. Hoşuma gidiyor. Kadın erkek ayırmamak lazım. Elbette ki kadınları önde tutuyoruz. Çünkü hem başarıdan dolayı daha başarılı oldukları için hem de fırsat eşitliğinin olduğu bir spor branşının olması çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Voleybol Federasyonu Başkanımız bunu sürekli vurgular. Kadınlara bu şekilde bir fırsat verildiği zaman ne kadar büyük başarılar elde edilebildiği bu şekilde ortaya çıkıyor. Hem biz sektörü, teknoloji sektörünü aslında buraya davet ediyoruz ki şu anda çok büyük firmalarımız var teknoloji sektöründen. Hem de aileleri veya işte ebeveynleri bu konuda çocuklarını desteğe davet ediyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar olur bu konuda. Çünkü başarı ortada zaten.
1: Evet, böylesine başarılı desteklemek de çok değerli. Çünkü yeni nesil genç kuşakları da önemli bir yol açılmış oluyor. Tüm Türkiye genelinde tabana da yayılmış oluyor. Böyle başarılar daha da genişliyor, yayılıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem elektronik posta hizmetlerinde yapay zekanın etkisini, dönüşümünü, siber güvenlik açısından bir ülkede yerli posta sağlayıcısı olarak kritik öneme sahip olduğunu bizlerle paylaştınız. Hem de yapay zeka çözümlerini bizlerle anlattığınız için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha kapatırken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın diyorum.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo.
6: Hızlı bakış.
7: Bir uygulama sadece eğlence mi yoksa bilinçli şekilde tasarlanmış bir bağımlılık mı? ABD'den gelen bu karar teknoloji dünyasını sarsabilir. Kaliforniya'da görülen emsal bir davada bir jüri Meta ve Google'ı sosyal medya bağımlılığı sebebiyle suçlu buldu. Davayı açan 20 yaşındaki bir kadın YouTube'u 6 yaşında, Instagram'ı ise 9 yaşında kullanmaya başladığını ve zamanla tüm gününü alan bir bağımlılık geliştirdiğini söyledi. Platformlara ilişkin iddiası ise kasıtlı olarak bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığı yönünde. Mahkemede bu iddiayı kısmen kabul etti ve jüriye göre şirketler riskleri biliyordu, kullanıcıları yeterince uyarmadı ve bu ihmal genç kadının ruh sağlığı sorunlarında önemli rol oynadı. Dava boyunca şirketler kendilerini savundu. Google, YouTube'un bir sosyal medya platformu değil, yayın platformu olduğunu söyledi. Meta'da ruh sağlığının tek bir uygulamayla açıklanamayacağını ve temize başvuracağını ifade etti. Ancak Meta'nın kullanıcıları yanıltarak çocukları korumadığı hükmedildi ve 375 milyon dolarlık ceza verildi. Ama jüriyi ikna edemediler. Sonuç olarak 20 yaşındaki davacının zarar görmesinin önemli bir faktör olduğu kabul edilerek kendisine 6 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar verildi. Teknoloji şirketleri Snap ve TikTok ise bu yıl dava başlamadan önce davacıyla anlaşmaya varmıştı. Uzmanlara göre bu karar sosyal medya şirketlerini geçmişte büyük davalarla karşı karşıya kalan tütün endüstrisiyle aynı kategoriye koyabilecek bir sürecin başlangıcı olabilir. ABD'de bekleyen binlerce benzer davanın önünün açılabileceği öngörülüyor. Sosyal medya bir araç mı yoksa tasarlanmış bir bağımlılık mı? Bu dava sadece bir karar değil, bir dönüm noktası olabilir ve cevap artık mahkeme salonlarından geliyor.
6: Hızlı bakış.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan. Yakup Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yakup Bey ile birlikte bugün finansal teknolojilerde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Özellikle Money 2020 ve London Tech Week gibi önemli etkinlikler oldu yakın zamanda. Yakup Bey, tüm etkinlikler olduğu gibi bunları da yakından takip ediyor. İzlenimlerini soracağız. Yine bankacılıkta inovasyon ekosistemi ve girişimcilik işbirliklerini soracağız. Yapı Kredi bu alanda oldukça aktif bankalardan bir tanesi. Detaylı konuşacağız. Yine yapay zekanın finans sektörüne etkisini konuşacağız. Yine açık bankacılık ve dijital finansal deneyimin geldiği nokta, özellikle açık bankacılık tarafında önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler bizi bekliyor? Bir diğer konu başlığımız olacak ve elbette ki geleceğin bankacılığı ve stratejik öncelikler, Yapı Kredi bu sürece nasıl hazırlanıyor? Yakup Bey'e soracağız. Yakup Bey, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyelim. Siz özellikle global etkinlikleri de yakından takip eden bir isimsiniz banka olarak. Dolayısıyla yakın zamanda Money 2020 ve London Tech Week önemli etkinlikler vardı. Bu organizasyonlarda öne çıkan başlıklar nelerdi, neler gözlemlediniz? Önümüzdeki dönemde biz neleri konuşuyor, neleri konuşmuyor olacağız?
1: Memnuniyetle. Açıkçası her iki organizasyondan da çıkarttım. Önemli iki tane sonuç var. Bir tanesi yapay zeka gerçekten bu işin finans sektörünün göbeğine oturmuş durumda. Diğeri ise ödeme sistemleri. Bu her ikisi arasında karşılaştırdığımda bankacılık sektörünün, Türkiye'deki bankacılık sektörünün önde olduğu, Avrupa'nın bizden daha iyi olduğu, İngiltere'nin konular var. Biraz da onlara değinmek istiyorum. Öncelikle bence ana çıkarımım şu oldu. Artık finans sektöründe dijital dönüşüm konuşulmuyor. Yani uzun zamandır konuştuğumuz aslında dijital dönüşüm. Senin de Türkiye'de bu program sayesinde liderliğini yaptığın.
0: Çok teşekkürler.
1: Dönüşüm. Hep ne konuştuk şu ana kadar? İşte kağıt dünyasından dijitale geçiş, şubeden internete, internetten mobil bankacılığa geçiş, müşterinin dilediği zaman dilediği yerden bankacılık hizmetlerini alabilmesi, süreçlerin dijitalleşmesini konuştuk. Ama artık bu dijital dönüşüm tek başına herhangi bir bankanın farklılaşması için yeterli değil.
0: Bunlar artık normal, artık rutin olması gerekenler oldu.
1: Bu bir zorunluluk artık. Şu anda finans sektörünün temel rekabet alanı şu: biz artık finansta yapay zekayı kullanarak bankacılık sektörünü, finans sektörünü nasıl tasarlayabiliriz, nasıl

0: dönüştürebiliriz. Hı hı. Yapay zeka tarafından baktığımızda karşımıza özellikle son yıllarda generic AI, üretken yapay zeka ile karşı karşıyayız. Üretken yapay zekada neyi konuşuyoruz son yıllarda? İşte içerik, içeriği kendimizin oluşturduğu, metin yazan ya da işte kod geliştiren sistemler olarak görüyoruz. Ancak London Tech Week'te de Money 2020'de şunu gördüm. Bugün artık bankacılık sektörü olarak yapay zeka bizi neyi söyleyebilirden bir adım daha ilerisine geçerek yapay zeka hangi süreçleri güvenli olarak yönetebilir, değiştirebilir sorusuna geçmiş durumda. Bankacılık sektör olarak baktığımda aslında şu ana kadar bir aşaması daha var karşımıza çıkan. O da agentic AI.
1: Evet. Yani ajan tabanlı yapay zeka diye çevirebileceğimiz.
0: AI. Dolayısıyla aslında ikinci kısım, yani bugün karşımıza üç çeşit yapay zeka çıkıyor. Bu aslında bankacılık sisteminin, özellikle bizim sistemin geliştirilmesi stratejik olarak aslında bir pusula görevi görüyor. Nedir bu üç katmanlı AI? Bir tanesi az önce bahsettiğim gibi üretken yapay zeka. Bu içeriği bizim oluşturduğumuz aslında talimat bazlı sistemler, yapılar. İkincisi ise agentic AI dediğimiz, sadece talimat olarak değil, işlemi alıp kendisinin hayata geçirdiği otonom yapılar. Üçüncüsü ise sovereign AI dediğimiz egemen yapay zeka. Bu bence en önemli katman, egemenlik katmanı dediğimiz.
1: Orayı biraz açabilir miyiz?
0: Bunu evet biraz şöyle bakalım. Aslında egemen AI bir ülkenin yapay zeka kapasitesini geliştirmesi ve sürdürebilmesi, işletebilmesi anlamına geliyor. Bunun içerisinde neler var? Kendi veri merkezlerini oluşturması, kendi dil modellerini oluşturması, yapay zeka tarafında dış süreçlere, dış uygulamalara minimum bağımlılıkta olması şeklinde tanımlayabiliriz. Aslında bankalar ya da kurumlar için egemen yapay zekaya entegrasyon en önemli regülatif katmanlardan bir tanesi. Yani şöyle bakabiliriz. Bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Bugün nasıl bir ülke elektrik için, elektrik şebekesi için yurt dışına bağımlı olamaz ya da savunma sanayi için yurt dışına bağımlı olmaması gerekiyorsa, yapay zeka için de aynı şeyler söz konusu. Bir diğer konu da özellikle gitmiş oldu, yani bu etkinliklerde ben biraz şeye dikkat ediyorum. Sunum yapan kişilerin ünvanları neler? Aslında o biraz da ipucu veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Mesela İngiltere'yi, İngiltere'de yapay zeka güvenlik bakanı diye bir bakanlık var. Efendim mesela Google'dan gelen kişinin otonom ödemeler, otonom araçlar, region head'i yani bölge müdürü tarzında. Şunu gözlemledim aslında ünvanlardan ziyade yapay zeka tarafında genelde hep yapay zekanın teknoloji ekipleri, teknik tarafıyla ilgilenen roller olduğunu düşünürken şu anda kamu yönetimi, ülkenin stratejik avantajı, stratejik gücü gibi aslında farklı bir yerde ön plana çıktığını görüyorum. Ödeme tarafında yapay zeka ile entegre olan kısımlarla karşılaştık. Biliyorsun senin programlarda defalarca altını çizdiğin gibi kartlı ödeme sistemlerinden dijital ödeme sistemlerine bir geçiş var.
1: Evet.
0: Bu aslında tüm dünyada bu konu oldukça başarılı bir şekilde yönetildi. Şimdi geldiğimiz noktada bunun yetersiz kaldığı alanlar var. Bir tanesi cross border, uluslararası işlemlerde sürecin biraz karmaşık olması, mutabakatların yeterli olmaması, maliyetli olması sebebiyle biraz daha burada stable coin'e doğru bir geçiş olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla en çok konuşulan konulardan bir tanesi de stable coin'in dijital varlıkların ödemeler alanına geçişi şeklinde oldu. İkinci başlık ise bizim Agent to agent dediğimiz, yani aslında az önce bahsettiğimiz kendi karar veren bir kişi ya da hesaplar arasında kişi olmadan birbirleriyle hızlı para transferi yapıp ödemeleri yapan sistemler. Burada çok güzel, çok enteresan örneklerle karşılaştık. Bir tanesi Mastercard'ın Avrupa'nın büyük bankalarından birisiyle Worldline'la çok güzel bir yapay zeka ve agent to agent örneği karşımıza çıktı. Bu bir evlilik yıl dönümüyle alakalı. Eşi evlilik yıl dönümünde karısına bir hediye göndermek istiyor. Açıkçası sistem onu bu yönlendirmesiyle birlikte onun belirlemiş olduğu kapsamda hediyeyi alıyor. Eşine belli bir notla gönderiyor ve ödemeyi de gayet görünmez bir şekilde arka tarafta çözümlüyor ve işlem tamamen uçtan uca bitiyor. Dolayısıyla artık ödeme sistemlerinde ve bankacılıkta yeni bir döneme geçmiş oluyoruz. Bununla ilgili çok farklı örnekler karşımıza çıktı. Benim en çok sevdiğim örneklerden bir tanesi de şu oldu. Özellikle Apple Intelligence tarafında telefonunuza beğendiğiniz bir sahil kasabasını ya da bir yerin fotoğrafını gösteriyorsunuz. Ve 3 ay içerisinde buraya gitmek istediğinizi söylüyorsunuz. O size tüm tatil planınızı yapıyor, biletlerinizi alıyor ve sizi yönlendiriyor. Ama hala şu risk var. Hani siz Konya'ya gitmek isterken kendinizi Kenya'da bulma ihtimaliniz var. Henüz teknoloji o aşamada değil. Ama çok farklı, değişik özellikler var. Sadece bu da değil. Yani farklı şirketlerin, işte Formula 1 ile ilgilenenler için söylüyorum. İşte McLaren geçen yılın araç şampiyonu. Onların aslında başarısının arkasında yapay zekanın nasıl araç tasarımından, kanat tasarımından, tüm pistlerin hangi noktasında neler yapacağını önceden öngörerek hayata geçirdiklerini gördüm. Son olarak hani özetlemem gerekirse Avrupa'daki aslında dijital dönüşüm tarafında bizler Türk bankaları olarak pek çok alanda, özellikle ödeme sistemlerinde, anlık ödemelerde bence son derece ön plandayız. Ancak Avrupa'nın özellikle sovereign AI, yani egemen AI kısmındaki sorunları, ihtiyaçları çözdükleri için yapay zeka tarafında, özellikle agentic AI tarafında bizden bir adım daha önde olduğunu görüyorum. Bugün neyle uğraşıyorlar derseniz, hani biz dijital dönüşümü tamamladığımız dediğimiz noktada farklı ülkelerdeki ödeme altyapılarının, yani işte Fransa'da geçerli olan bir QR ödeme sisteminin Hollanda'da da geçerli olmasını istiyorlar. Ama biz ülke olarak zaten Türkiye'nin QR kodu altyapısıyla, ödeme altyapısıyla Merkez Bankamız bünyesinde BKM üzerinden tüm iş yerlerinde bunu hayata geçirebiliyoruz diyerek özetleyebilirim.
1: Peki Yakup Bey, şimdi size bankacılıkta yapay zekanın dönüştürücü etkisi hangi alanlarda daha belirgin gözükecek?
0: Aslında bu dönüşüm hızlı bir şekilde başladı. Pek çok noktada müşterimizin hayatına dokunacak değişiklikleri hayata geçirmeye başladık. Bence bir numarada müşteri deneyimi yatıyor. Artık müşteriler bir şekilde kendilerine daha önceden ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, kişiselleştirilmiş teklifler ve onun üzerine de mümkünse kısa ve orta vadeli dönemlerde nakit akışlarında göz önünde bulundurarak yeni teklifler sunulmasını ve hayatının kolaylaştırılmasını istiyor. Bence bu önemli bir kısım. İkinci boyutta ise biraz risk yönetimi ve krediler tarafında çok önemli. Çünkü bugün müşterilerimize özellikle risk tarafında mümkün olduğu kadar online kredi skorlarının belirlenmesi ve çok hızlı bir şekilde kredi altyapısının sağlanmasını istiyoruz. Üçüncü, biraz aslında biraz operasyonel verimlilik kısmını adresliyor ve işin karar verme destek, karar destek sistemlerine ilgilendiren kısmı. Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz işte satış elçisi altyapımızla çalışanlarımıza, onlara destek verecek şekilde müşterinin ihtiyaçlarını öngören ürün ve servisler sunmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla buradaki servisler, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı entegrasyonuyla da çok hızlı bir şekilde müşterilerimizin bu ihtiyaçlarını giderebiliyoruz. Bu üç alan şu anda hızlıca odaklandığımız alanlar diye özetleyebilirim.
1: Peki şimdi Yakup, sizinle çok konuştuğumuz bir konu bu programda, siz daha önce

0: değerlendiriyorum. Yani eğer bir platformda bireysel ihtiyaç kredisine başvurdunuz, o ihtiyaç kredisini o platformdan ayrılıp bankanın sitesine gittiğiniz zaman bu gömülü finans oluyor. Hayır, o platformda kalıp işlemi orada devam ederseniz burası servis bankacılığına giriyor. Dolayısıyla dağınık yapıdaki uygulamaların tek bir platformda birleşmesi aslında müşterinin 360 derece tüm bankacılık işlemlerini görmesi ve yönetmesi anlamına geliyordu. Bugüne kadar hesaplar tarafında bu geliştirme yapılmıştı. Şu anda en önemli parça bence kredi kartları tarafında bu geliştirme yapıldı. Hı. Artık atıyorum Yapı Kredi Bankası uygulaması içerisinden başka bankadaki kredi kartınızın zahit tüm detayları görebiliyorsunuz. Yani Yapı Kredi Bankası'ndan X bankasının kredi kartının son ödeme tarihi ne kadar ödeyeceksiniz size dair tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Bununla birlikte oradaki hesaplarınıza ait hesap hareketlerinizde para hesabınıza para geldi para çıktığı X bankasındaki hareketlerinize dahi Yapı Kredi üzerinden görebiliyorsunuz. Burada açıkçası kart tarafı pazardaki karttaki güçlü yapımızı da yansıttığını gördük. Ve şu anda yaklaşık 4 katı kadar kartın bizim platformumuzun üzerinde işlem yapıldığını, müşterilerin entegre bir şekilde tüm finansal varlıklarını gördüğünü gözlemliyoruz. Açık bankacılık ve servis gömülü finansın açıkçası bankacılıkta bankanın görünmez olduğu dünyaya ile bankacılığın müşterinin tüm hareketlerini, tüm servislerini bütünsel olarak gördüğü bir ortama doğru dönüşüyor. Burada da biz banka olarak bence sektörde lider konumdayız diyebilirim.
1: Şimdi Yakup Bey, sizinle bu yayında yine konuştuk. Uzun yıllardır ciddi yatırım yaptığınız bir alanda inovasyon ekosistemi. Dolayısıyla Forward programını soracağım. Bugün sizin için ne ifade ediyor?
0: Açıkçası Forward bizim için inovasyon ve girişim ekosisteminin göbeğinde olan ve bizi ileriye taşıran bir marka ve buradaki gelişmelerden son derece memnunuz. İnovasyon, kurum içi inovasyon olsun, sektörle birlikte ortaklaşa geliştirdiğimiz yani servis banka süper app içerisinde işbirlikleriyle birlikte hayata geçirdiğimiz inovasyonlar olsun, sektöre gerçekten fark yaratacak ürün ve servisler sunduk. Hızlıca özetlemek istiyorum ama bugün 10 yıl önce, bugün bu yıl 10. yılına girdi. Mesela hepimiz ATM'lerden QR'la para çekmişizdir. Bu aslında evet. QR'la para çekmenin bugünkü hali Yapı Kredi Bankası'nın 10 yıl önce Forward programıyla geliştirdiği bir inovasyondu. Keza hepimiz uzaktan bankacılık hizmeti alıyoruz videoyla. Bu da bizim 2018 yılında geliştirdiğimiz bir özellikti. Daha sonra tabii ki MASAK ve BDDK ile birlikte yaptık ve 2021 yılında bir standart haline geldi. Biz aslında Yapı Kredi'nin geliştirdiği inovasyonlar sektörde standart haline geldiği için burada kendimize bir ekstradan bir sorumluluk addediyoruz. Hatırlarsanız Süper App uygulaması, işte evim aracım olsun, gene bankacılık sektöründe hemen hemen her bankanın da kullanıcılarına sunduğu bir hizmet. Diğer kısmı ise girişimci ekosistemi. Açıkçası burada kendi girişim ekosistemi içerisindeki Türk girişimcilere yardımcı olmak istiyoruz. Burada bugüne kadar gerek Estonya'dan Finlandiya'ya, efendim Portekiz'den Londra ve Dubai'ye kadar Forward Global programında pek çok girişimciyi yeni girişimcilerle, yeni yatırımcılarla buluştuk. Pazarları tanıması ve onların işlerini büyütmesini sağladık. Bu her iki açıdan da bizim için çok iyi program ve sonuçlarını da çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Peki Yakup Bey, son 3 dakikamız. Yapı Kredi'nin inovasyon stratejisinde önümüzdeki dönem öncelikler neler olacak?
0: Başta bahsettiğim o dönüşüm, yani yurt dışındaki bankacılığın agentik yapay zeka, yani aslında otonom bankacılığı, biraz agentiğin bir tık üstü şeklinde düşünebiliriz. Bir otonom yapay zekaya bir dönüşüm olacak ve biz inovasyonlarımızı biraz bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Diğer kısmı biliyorsunuz Bankam Plus, yani Süper App tarafında biraz biz sektörden farklı olarak hem finansal işlemleri dışında müşterinin yaşamına entegre olmak istedik.

0: Hayatındaki önemli dikeyleri çıkarttık. Aracı, evi, seyahati, ailesi. Şimdi Bankan Plus'ta da tüm işlemleri görebiliyoruz. 360 derece müşterinin hayatına entegre olacağız. Dolayısıyla yeni ve farklı ön yüzler ve servisleri müşterilerimize sunacağımız bir döneme giriyoruz diyebilirim.
1: Peki yapay zekayı çok bahsettiniz. Sizin gençlere yönelik yürüttüğünüz bir yapay zeka eğitim programı var. Bu programın temel amacı ne?
0: Şöyle aslında bir yetkinlik dönüşümü yaşıyoruz burada. Sayın Daron Acemoğlu'nun geçen hafta Koç Üniversitesi'nde bir diploma töreninde bir konuşması oldu. Evet. İzlemişsinizdir evet. Muhtemelen. Evet. Aslında sadece insan değil, insanın etrafında yani yapay zekayı, her insanın yapay zeka tool'larını öğrenmesi gerektiğini ve onun hayatını kolaylaştıracak tool'ları geliştirmesi, basic anlamda geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bizim de yaklaşımımız o şekilde. Yani çalışanlar ya da öğrencilerin kendi işlerini, kendi görevlerini yapabilecek, basit görevleri yerine getirebilecek yapay zeka tool'larını kullanabilmelerini sağlamak istiyorduk. Bu amaçla Yapay Zeka Akademisi'ni, Yapı Kredi AI Akademi'yi hayata geçirdik. Burada birlikte işbirliği yaptığımız kurumlardan bahsetmem lazım.
1: Özellikle, çok kısaca alayım,
0: Birleşmiş sonra. Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nden, Uluslararası Eğitim Merkezi'nden ve Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte bu uygulamayı hayata geçirdik. Şu anda pilot aşamada, daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Gençlerin bu dijital dönüşümde kendilerini bir adım önde görmelerini bekliyoruz ve bu konuda Yapı Kredi olarak onların arkasındayız.
1: Yakup Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için ve hedefler doğrultusunda başarılar diliyoruz Bloomberg ET ailesi olarak.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan'dı. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyon hazır.
2: Hep bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Küreselde Merkez Bankası başkanlarının mesajlarının ön planda olduğu, içeride yarın gelecek enflasyon verisinin odakta olduğu ve Borsa İstanbul'un pozitif seyrettiği bir gündeyiz. 14.445 puanda Borsa İstanbul, %0,67'lik yukarı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık, sanayi ve daha fazlası diye. Bankacılık tarafında %0,51, sanayi tarafta %0,56, mali tarafta da %0,35'lik yukarı yönlü bir hareket var. Hizmetler tarafında bir geri çekilmeyi görüyoruz. Turizm tarafında da öyle. Turizm dün de negatif ayrışan tarafta, en azından günün belli saatlerine kadar. Hizmetlerde %0,36, turizm tarafındaysa %1,19'luk geri çekilme söz konusu. Ulaştırma endeksinde de %0,97'lik yukarı yönlü hareket var. Paralara bakalım. Bu arada yine endekste bugün Aselsan ağırlığı son derece belirgin, notunu da düşelim. Dolar TL 46.69, Euro TL 53.39'da. 101.08'de dolar endeksi bir parça geri geldi. 1.1409'a gitti Euro dolar çaprazı da, 1.14'ün altına sarkmıştı biliyorsunuz. Bir dolarlaşma eğilimini takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu savaşın etkisiyle dolar yukarı, faizler yukarı, özellikle tahvil faizleri Amerika'da. Birazdan onu da görürüz şimdi. Bir yandan da dün Warsh'un da mesajlarını aldık. Piyasa sizi şahin algılamakta haklı mıydı sorusuna net cevaplar vermedi elbette. Ama bir yandan da bu sözlü yönlendirme meselesinin artık masada olmayacağını da bir kez daha ilan etti. Bu da tartışılmaya devam ediyor. Lagarde da bir miktar onu destekleyen tavırdaydı. Bakalım Avrupa borsaları nasıl değerlendirmiş haber akışlarını. Fiyatlamalar pozitife dönmüş görünüyor. Londra borsası %0,46 yukarı yönlü. Paris Kakaran Endeksi %0,85 primde. En pozitif ayrışan Milano borsası, hemen arkasından Alman DAX Endeksi geliyor. Milano borsasında %1,12'lik alıcılı seyir. Yine DAX endeksinde de %1'lik bir primlenme söz konusu. Amerikan vadelilerine bir göz atalım bakalım, orada görünüm ne söylüyor diye. Dün konuşulan Sintra'daki Merkez Bankası başkanlarının toplantısında, Merkez Bankaları forumunda öne çıkan meselelerden biri de yapay zeka ve yapay zekanın dezenflasyonist süreci, enflasyona etkisi daha doğru bir ifadeyle ne olacak diye. Çünkü biliyorsunuz Warsh bu teknoloji temasının, yapay zeka odaklı teknoloji temasının dezenflasyonist etki yaratacağı konusunda. Bu konuda Lagarde'ın da, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın da söyleyecekleri vardı. Bu konuda belirsizlikler olduğu kanaatinde o. Yani önce dezenflasyonist, sonra enflasyonist olabilir ya da tersi olabilir şeklinde özetleyebileceğimiz mesajlar verdi. Dow Jones %0,18, Nasdaq yukarı yönlü, Nasdaq %0,28 aşağı yönlü. S&P yatay negatif seyrediyor. Bir bakalım getiri eğrisinde görünüm nereye gelmiş diye. Yine yukarı giden bir 10 yıllık tahvil faizi var. Yine 4.50 sınırında, 4.49'da, 5 yıllıklar 4.24'te, 2 yıl 4.17'de seyrediyor Amerika tarafında. Amerika Kasım'da ara seçimlere giderken ve de Trump faizlerin, özellikle de işte bu getiri eğrisinin aşağı yönlü seyretmesini isterken, ama savaş etkisi tam tersine yol açtı. Bakalım savaş etkisi derken petrol nereye geldi, altın nereye geldi, o tarafları da konuşalım, öyle toparlayalım. $70.64'te Brent petrol savaşın başladığı yere geldi aslında. Amerikan tipi $67.56'te. Spot altının ons fiyatında $4060.70 seviyesini görüyoruz. Dün 4000'in altına sarkmıştı. Gümüş $59.54'te, $61.153'dan geçiyor Bitcoin'de işlemler. Böylece rakamlarla görünümü size aktarmış olalım. Daha fazlasını duymak için de İntegral Yatırım'a gidelim. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir'in notlarını alalım. Yusuf, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Evet, içeride yarın enflasyon verisine odaklıyız. Haziran'da birin altında bir enflasyon beklentisi mevzu bahis. O medyan beklenti o şekilde. Yani 0.75 ile 1 arasında giden beklentiler var. pozitif seyrediyor Borsa İstanbul tarafı baktığımızda. O yukarıdaki kritik eşikleri de bugün geçmiş gibi görünüyor. Küresele baktığımızda Avrupa tarafında da fiyatlama pozitif. Amerika tarafında vadeler daha yatay seyreden bir konumda. Sen neler ekleyeceksin?
2: Evet, yani ABD tarafında teknoloji endekslerinde hala karışık bir görünüm var. Ya bunu zaten sürekli dile getiriyoruz. Oradaki yatırımcıların ana endişesi zaten hani finansal sürdürülebilirlik, oradaki gelir büyümesinin devam edip etmeyeceği ana endişe konusu olduğu için bunun çözülmesi de ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte biraz daha netleşir diye düşünüyorum. Elbette bu uzun bir süreç aslında. Ancak finansal veri görmeden endeksteki o yaşanan trendin devam etmesi pek de mümkün değil gibi görünüyor. Diğer taraftan biraz daha ekonomik verilere odaklanmış bir piyasa var. Bugün de zaten tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Beklentiler 100 binin üzerinde bir artış olması yönünde. Zaten geçtiğimiz gün aldığımız ADP verileri de yani 98 bin bandında biraz beklentilerin altında kalmıştı. Ancak çok ciddi bir sapma olacağını düşünmüyorum ben. Sadece bazı analistler bu Dünya Kupası nedeniyle geçici istihdamın artmış olabileceğini düşünüyor. Belki o biraz sapma yaratabilir. Ancak genel olarak zaten istihdamın son zamanlarda toparlandığını hepimiz biliyoruz, gözlemliyoruz. Bu da zaten Fed'in faiz artırımı konusunda elini destekleyen bir unsur olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor açıkçası. Onun dışında ben biraz daha piyasaların enflasyon tarafına odaklanacağını düşünüyorum. Dün geçtiğimiz gün Kevin Warsh'un açıklamaları biraz önemliydi aslında. Son toplantıdan bu yana enflasyonist baskıların biraz daha azaldığını dile getirmesi hafif pozitif bir etki yarattı. Özellikle kıymetli metallerde bunu biraz daha net görmüş olduk. Yani burada Brent petrolün ben inanıyorum ki çoğu analist 70 dolar bandını beklemiyordu. Savaş öncesi seviyelere gelmiş durumdayız neredeyse. O yüzden oldukça ben pozitif yansıyacağını düşünüyorum enflasyon tarafına. Sadece bu bir süreç, elbette bunun da bir etkisi olacaktır ama faiz artırımına gidecek kadar sert tepkiler olacağını ben düşünmüyorum. Yurt içine dönecek olursak bizde de bugün pozitif bir görünüm var. Yarın zaten enflasyon verisini takip edeceğiz. Beklentiler sizin dediğiniz gibi %1'in altında da beklentiler var. İTO'da yanılmıyorsam %1,14 civarında açıklandı. Yani çok ciddi bir sapma olacağını düşünmüyorum. Bizde de Merkez Bankası zaten bu süreç içerisinde hani bir faiz artırımı gerçekleştirmemişti. Politika faizinde biraz daha normalleşme eğilimine girebileceğimiz bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum ben. Elbette burada zaten belli başlı sektör öne çıkacaktır. Sadece bu toparlanma durumu biraz daha veri bazlı olacaktır. Ve bir süre daha böyle kademeli hareketler gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum. Eğer gerçek bir çözülme olacaksa bu da Eylül'e doğru biraz daha netleşir diye tahmin ediyoruz.
1: Yusuf, çok çok teşekkürler. İntegral araştırma uzmanı, integral yatırım araştırma uzmanı Yusuf Bedir'in notlarını aldık. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı devam edecek. Arzu Odabaşı, Ağra Portföy Yönetim Yönetici Ortağı yayına katılacak. Kendisiyle daha fazlasını konuşacağız. Az sonra görüşelim.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Arzu Odabaşı yayına katılacak bu noktada. Ağra Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı. Merhaba Arzu Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeynep, selam.
0: Merhaba. Şimdi içeriğiyle başlayalım. Borsa İstanbul'da bugün pozitif bir görünüm var. 14.427 puanda. Şimdi bir müddet bunun tersi bir görünüm vardı son iki haftada. Hatta yani Haziran'ın ilk yarısında aldıklarını ikinci yarısında neredeyse geri verdi diyorduk. Temmuz'a iyi bir başlangıç yaptı. Tabii borsanın başlangıçları iyi olabiliyor da senenin başında da bunu konuşmuştuk. Sonrası farklı gelebiliyor. Şimdi öncelikle buradaki bu iyimserliğin temel dinamiklerinde ne var? Dolayısıyla devamı için ne beklemeli? Yarın da enflasyon verisi geleceği notunu düşelim. 0.75 bir arası bir beklenti var genel olarak. Bu arada tabii Temmuz tarafını da onu da konuşuruz birazdan şimdi. Çünkü orada da bir miktar bu son düzenlemelerin de etkisiyle işte mesela Haluk Kurumcakçı'nın hesaplaması var. 0.4 kadar bir Temmuz'a yansıyacak bu otoyol, vergi ve sağlık tarafındaki düzenlemeler. Ama piyasa şu an neyi fiyatlıyor?
1: Evet, piyasa şu anda biraz daha savaşın bitmesine yönelik beklentileri, olasılıkları aslında fiyatlıyor. Beklenti ve olasılık diyorum çünkü hala henüz elimizde net bir şey yok. Ve her an bir tedirginlik içinde

0: olabiliyoruz herhangi bir gelişmeyle birlikte. Ama günün sonunda ya bu ne zaman bitecek, acaba bitecek mi sorusunun biraz daha pozitif bir cevabını almış gibi duruyor piyasalar. Ama Temmuz ayı evet volatilitesi yani iyi başladı ama bana kalırsa volatilitesi yüksek, hareketli bir ay olacak. Dolayısıyla burada bu ay biraz daha piyasada kalanların daha yüksek bir risk alma olasılıklarının yüksek olduğunu düşünüyorum Zeynep. Neden yüksek diyorum? Çünkü biraz daha bir kere bütün merkez bankalarının toplantıları var bu ay ve orada o dönem bir ekstra bir beklenti oluşuyor. Sonra halka arzlar var. Halka arzlar için buralara nakit yaratmak için satıcıların biraz daha gündemde olabileceğini dikkate almak gerektiğini tahmin ediyorum. Ve onlar da iyi büyüklükteki halka arzlar yani hem mevcut hem de gelecek ay içerisinde bu hafta içerisinde yapılacak olan halka arzlar da aynı keza. Dolayısıyla benim burada gördüğüm kadarıyla biraz resim endeks ne yapar? 14.400-700 seviyesi yani 700'e doğru hareketini gerçekleştirebilir ama 700-800 buralarda biraz zorlanabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha yatay, hafif böyle satış baskısını hissedebileceğimiz, toplantılara yönelik bu beklentileri hissedebileceğimiz bir ay içinde oluruz diye düşünüyorum. Bir de tabii biliyorsun 17 Temmuz'da Fitch'in işte 24'ünde Moody's toplantıları var. Oralardan da yine beklentiler var. PPK ve Avrupa Birliği'nin Amerika'nın yine toplantıları var. Bütün bunların içerisinde enflasyon dediğin gibi yarın açıklanacak ve enflasyon gerçekten bizim için kritik ve 1.8 ile 1.2 arasında bir bant içerisinde gördüğüm kadarıyla beklentiler buralarda şekillenmiş duruyor. Ve eğer 1.5'ün üstünde gelmesi halinde piyasa birazcık tedirginliğini arttırır. Yani dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Geçen ay yani 1.7 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız Mayıs ayında petrol 100 dolarlardaydı. İşte altın yine yukarılardaydı. Bu baktığımız zaman 100 dolarlardan 70 dolara gelen bir petrolle karşı karşıyayız. Petrol Brent fiyatıyla karşı karşıyayız ki bu son derece pozitif bizler için. Yine geçen ay da çok hareketli değildi döviz tarafı. Bu ay ve yaz aylarında büyük olasılıkla aynı şekilde gidecektir. Çok daha sakin olmasını beklediğimiz bir TL döviz tarafındaki hareketleri görebiliriz. Orada yine parite etkisini görüyoruz ki paritede de biraz euro dolar paritesinde de bir işte böyle bir nasıl diyeyim sert bir geri dönüş oldu. Doların değer kazancı oldu ama şimdi biraz daha regüle olmaya çalışan bir parite görebiliriz. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla biraz yarın açıklanacak olan enflasyon verisi ve buna bağlı olarak önümüzdeki yani ayın sonunda yapılacak olan 23'ünde yapılacak olan faiz toplantısı piyasadaki rengi biraz daha netleştirecektir. Ama şu anda anladığımız kadarıyla enflasyon hafif azalış trendinde o eğilimi görüyoruz ama istenildiği hızda ve yapıda olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon faiz indirilecek kadar bir gücü olacak mı enflasyonun bunu anlamaya çalışacağız ama her ne kadar faiz iniyor olsa bizim burada yine bir diğer sorumuz jeopolitik riskler olacak. Dolayısıyla buralarda biraz daha elimizin sakin gideceğini ben tahmin ediyorum. Yani faiz indirimine yönelik beklentilerin ben biraz daha zayıf olduğunu düşünüyorum bu aya yönelik toplantıda.
1: Yani o zaman enflasyon verisi sonrası bu ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizinin arasındaki makasın kapanmasına ilişkin alanda çok bir farklılık beklemediğinizi mi anlamalıyım?
0: Evet, aynen bunu anlayabiliriz. Burada çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Çünkü şimdi 37 faiz,
1: politika faizi,
0: haftalık politika faizi. Şimdi enflasyon hadi bir civarında geldi desek 32 olacak. Dolayısıyla biz yine reel faiz getiriyor olacağız. Yine burada yatırımcılar için aslında iyi bir alan tanımış olacağız. Ama hisse senedi piyasaları için biraz daha sakin ve volatil bir süreç olabilir diye de düşünüyorum. Dolayısıyla büyüme bizi tabii ki bizim asıl derdimiz de enflasyonu zaptıraft altına almak ve aslında iyi bir büyümeyle Türkiye'nin öne çıkması gelişmekte olan ülkeler içerisinde. İyi bir büyüme her zaman hisse senedi piyasalarına pozitif yönde yansır. Çok sert bir şekilde enflasyon üretmediği sürece. Dolayısıyla bizim asıl beklentimiz ki bunu büyük olasılıkla 2027-28 yılına gideceğini tahmin ediyoruz. Asıl beklentimiz biraz öyle. Dolayısıyla yatırımcılar

0: burada daha sakin, daha orta vadeli düşünerek hareket etmeleri ve Türkiye'nin büyümesine, geleceğine yatırım yapan sektör ve şirketlerde olmaları daha doğru bir strateji olacaktır Zeynep.
1: Şimdi tabii bir yandan da hani küreseldeki patika, yani hem savaşın etkisiyle gelen değişen denklem, hem de bunun gelişmekte olan ülkeler ve bizim özelimizde o destekleyici, beklenen destekleyici etkisinin ne kadar değiştiği konusu var. Yani hani petrol aşağı gelince yeniden o sene başındaki hikayeye hızlı bir dönüş olur mu diye tartışıyorduk. Fakat şimdi bir ciddi dolarlaşma hikayesini de takip ediyoruz küreselde. Bir yandan dün Sintra toplantıları vardı. Siz de eminim kulak kabartmışsınız. Orada verilen mesajlara. Bir yandan sözlü yönlendirme tarafı çok tartışıldı. Piyasalar açısından ne kadar önemli, ne kadar değil, yani ne kadar yanıltıcı, ne kadar yönlendirici, o ayrı bir tartışma konusu, ama artık denklemden çıktığını anlıyoruz. Fed'in sıkı kalma görünümü devam edecekse, o zaman hani dolar yukarı, tahvil yukarı, getiri eğrisi yukarı Amerika'da. Bunun işte gelişmekte olan ülke varlıkları için, altın için, para birimleri için de bir yarattığı bir baskı var. Dolayısıyla hani buradan gelecek etki bizim hedefler doğrultusunda ya da hedeflere varmayı kolaylaştırma doğrultusunda artık nereye oturuyor?
0: Ama benim gördüğüm kadarıyla Fed'in de işi zor. Enflasyon orada da o kadar zapturapt altına alınmakta güçlük çekiyor. Ve evet, Kevin Warsh'un gayet pozitif bir açıklamalarını gördük hep birlikte. Enflasyon riski azalıyor, işte büyüme potansiyeli öne çıkarıcı bir konuşması vardı. Ama biliyoruz ki orada da hayat o kadar kolay olmayacak. Yani oradaki faiz indirim süreci, ki Avrupa'nın da faiz arttırdığı bir durumla karşı karşıyayız. O da aslında onlar için çok ne kadar proaktif davrandıklarını, hiç beklenmedik bir şey Avrupa için, ama görüyoruz. Dolayısıyla burada büyümeler oturmadığı sürece, yani ben hisse senedi piyasa piyasalarında hep bunu söylerim. Büyümeler oturmadığı sürece, güçlenmediği sürece hisse senedi piyasalarında böyle çok kalıcı, orta vadeli prim beklemek çok kolay olmuyor. Yani her zaman orada gündeme başka bir şeylerin girmesi gerekiyor, ama en önemli oradaki değişken ülkelerin büyümesi, ekonomik büyümeleri oluyor. Dolayısıyla şu andaki durum, yani Amerika Avrupa'daki durum bizim işlerimizi çok kolaylaştırmıyor, ama Türkiye kendine ait hikayesini yazma konusunda, yani enflasyonu düşürmeye çalışıyorum. Bunun için her kurumu, her noktayı harekete geçirmiş durumdayım mesajıyla ve elinden geldiği kadar yurt dışındaki proaktif yatırımcılarla proaktif yapılan bütün bu görüşmeler bence bizim kendi hikayemizi yazmamızda önemli bir destek oluyor. Bir de çok güçlü, özellikle savunma sanayi tarafında, enerji tarafında güçlü duran ve iyi bir gelecek vaat eden şirket ve sektörlerimiz var. Bunlar da yabancı yatırımcıların takibinde ve ilgisinde. Dolayısıyla benim burada gördüğüm kadarıyla resim biraz daha volatil bir Temmuz ayı, daha iyi, daha böyle yılın ikinci yarısına bizi hazırlayacak bir Ağustos ayıyla bize gelecek büyük olasılıkla. O anlamda baktığımızda, yani küçük ve büyük yatırımcı tarafında yani belli pozisyonları azaltılmasında, belli pozisyonların tutulmasında fayda olduğunu düşünüyorum bu ay içerisinde. Ama dediğim gibi, yani enflasyon burada kritik bir nokta olacak. Eğer bütün bu vergiler, bütün bu resim mi birlikte değerlendirirsek ve eğer bu Brent'teki azalış süreci ivmesi devam ederse, o pozitif etki yapmaya devam edecektir. Ve yine TL-dolardaki değer kaybı, yani TL'deki güçlük duruş devam ederse, enflasyonla biraz daha başa çıkma olasılığımız kolaylaşacak ve Türkiye burada kendi hikayesini daha kolay bir şekilde yaşayacak. Ama Avrupa, Amerika tarafına, özellikle Amerika tarafına bir yapay zeka AI şirketlerine baktığımızda da orada da aşırı iyi güçlenmiş, yükselmiş şirket değerlerini görüyoruz. Dolayısıyla oraya da bir sakinlik gelme olasılığı yüksek. Evet, Amerika'da bir seçim dönemi var. Özellikle sonbahar aylarında bu biraz daha hissettirilecek. Ama arada bir dalga, bir satış, arkasından tekrar yukarı yönlü hareketi görebileceğimizi de düşünüyorum Amerika tarafında. Bu da yine bize kısa vadeli bir hafif bir satış baskısını beraberinde getirebilir Zeynep.
1: Şimdi tabii bir yandan da

0: Halka arz süreçleri var. Ona da belki bir bakmakta fayda var. Sonra da biraz portföy dengesini konuşuruz sizinle. Yani bir revizyon ihtiyacı duyuyor musunuz diye. Şimdi arda yine 7 halka arz var. Tabii bunların performansı da önemli. Piyasa ne kadar kaldıracak o da önemli. Ne diyorsunuz yani halka arz tarafındaki görünüme ilişkin?
1: Evet, şimdi şöyle, her zaman halka arzları tabii ki sektörün derinliğini kazandırmak, çeşitliliği arttırmak, şirketlere, sektörlere finansal bir güç sağlamak için halka arzları her zaman açıkçası olması gerektiğini taraftayım, destekleyen taraftayım. Yani çünkü gerçekten şirketler için ciddi bir kaynak avantajı sağlıyor, kaynak sağlıyor ve baktığınız zaman sıfır maliyetli böyle kitaplarda okuduğumuz resmi burada görebiliyoruz. Ama tabii ki bu halka arzların mevcut yapıyı da bozmadan oluşması, mevcut yatırımcının açıkçası keyfini kaçırmadan oluşması da değerli oluyor. Ama genelde pek öyle de olmuyor. Yani güçlü bir halka arz işte 10 milyar seviyelerinde gelen tüm bu halka arzlar biraz piyasayı sarsar. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani küçük yatırımcı buna çok alıştı. Zaten profesyonel yatırımcı genelde bu halka arzların içinde oluyor. Ve önemli olan burada çok yani halka arz değerlemelerini iyi analiz etmek gerekiyor. Yani gerçekten değerinin de veya değerinin üstünde bir yapılan halka arz yatırımcısını kısa vadede hizmete de uğratabiliyor. O anlamda oradaki değerlemelere hangi beklentiyle hangi şirkete nasıl bir yatırım yapıyoruz yaklaşımını çok iyi ayırt etmek ve anlamak gerekiyor. Öbür türlü ki son dönemde biraz bir aralar öyle olmuştu. Herkes her halka arza girip oradan çok kısa vadede para kazanıp çıkmaya hedeflenmişti. Ki bence bu alışkanlığın hani bir şekilde bitmesi gerektiğine inanıyordum ki bence azaldı. Bitmiş diyemeyeceğim ama bayağı bir ivme kaybetti. Dolayısıyla yatırımcının burada buna bakması lazım. Halka arz yapılırken zaten pek çok kurumsal olarak ve de pek çok filtreden, pek çok aşamadan geçiriliyor. Onu da hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Fakat yine de yatırımcının önümüzdeki 3 yılda, 5 yılda ben bu şirketin hangi faaliyetiyle neden yatırım yapayım, hangi büyümeye nasıl ortak olacağım sorusunu anlaması ve cevaplaması en doğru strateji olur Zeynep.
0: Arzu Hanım, şunu sorayım ben şimdi bu söylediklerinizin ardından. Yani hani baktığımızda biz borsamıza, mesela her gün Aselsan'ı konuşuyoruz, bugün yine konuşuyoruz. Ama işte hani yeni Aselsanlar noktasında öyle yeni kan, yeni oyuncu noktasında biraz sığlık var gibi. Bilmiyorum, siz daha iyi değerlendirirsiniz. Mesela ISO 500 karnesini konuştuk geçtiğimiz günlerde. Orada ağırlıkla mesela hep bu finansman meselesi ön plana geldi. Finansman giderleri manşet oldu ama mesela daha çok ISO 500 şirketi de borsaya gelmiyor. Bir yandan şu da soruluyor ya, hani yabancı gelir gelmez, hani yabancı gelmediği için mi bunlar yok, bunlar gelmediği için mi yabancı yok diye böyle bir tavuk yumurta hikayesi de var mı? Ne diyorsunuz?
1: Açıkçası biraz önce onu söyleyecektim ama hadi dedim hiç girmeyeyim o konuya. Bence ISO 500 şirketlerinin kesinlikle borsada olması lazım. Yani bu bir daha iki. Burası sanki öyle bir anlam kazandı ki yani illa işte kendini tanıtmaya çalışan, kendine yer bulmaya çalışan ve kaynak üretmeye çalışan şirketler buraya geliyor algısı oluştu ki evet tamam bu var, bu borsanın bir fonksiyonudur zaten, hepimiz buna inanıyoruz ama burada asıl Türkiye'nin lokomotif olan şirketlerinin kesinlikle borsada olması lazım. Her neyse onlar da genelde belki bilmiyorum bir takım çekinceler, bir takım farklı beklentiler nedeniyle. Hatta bir dönem olanları da geri çekildi. Onu da biliyorsun yaşadık. Her neyse bu ihtiyaç veya görülmüyor ve böyle bir yönteme gidilmiyor. Bir de tabii Türkiye'de şöyle de bir şey var. Çok aile şirketi var. Herkes çok kendi içinde, kendi özünde bir şeyler yapmış ve kendini ispat etmiş. Onu pek paylaşılmaktan da hoşlanılmıyor herhalde. Belki şeffaflık istenmiyor. Belki aile içi bütün her şeyin içeride kalması isteniyor gibi. Böyle pek çok bence soru işareti var. Ve her gördüğümde, her bu yöneticilerle, bu şirketlerle ben görüştüğüm zaman açıkçası bunu sormaya çalışmışımdır. Yani neden halka açılmıyorsunuz? Neden sizi borsada görmüyoruz? Belki de bunu bir zorunluluk haline getirmek lazım. Yani ben açıkçası böyle konularda pek demokratik davranılmaması gerektiği tarafındayım. Eğer bu kadar büyük bir büyüklüğe sahipse bir şirket, bunu birazcık daha halka yaymak gerektiğini düşünüyorum. Halkın da ortak olacağı veya yabancı yatırımcının da gelip oraya ortak olacağı bir resim önemli ki onu da görüyoruz. Mevcutlarda dahi dolaşımdaki pay sayısının da istenilenin altında olduğunu görüyoruz. Veya en ufak bir negatiflikte böyle bir gurur meselesi yapıp herkesin kendi şirketini tekrar almaya çalıştığını da görüyoruz. Tamam, bunlar iyi şeyler ama bu kadar duygusal olmaya da gerek olmadığını da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olunca işte ya bir de onunla mı uğraşacağım diye ekstra insanlar bu konuda biraz tedirginlik hissediyorlar. Yani çoğu görüştüğümüz insanlar bize buralardan bahsediyorlar. Dolayısıyla belki biraz daha rahat bir regülasyonla veya teşvikle, ne bileyim, belki belli kurallar getirerek özellikle Türkiye'nin böyle yıldız sektörlerindeki şirketlerin adını sanını bilmediğimiz ama son derece Avrupa'da, Türkiye'de önde giden şirketlerin halka açılması gerektiğini sonuna kadar savunurum açıkçası.
0: Son bir soru, şöyle 1,5 dakikalık bir cevap rica edeceğim mümkünse.
1: Tabii.
0: Yılın ikinci yarısı için bir portföy revizyonu ihtiyacınız var mı sizce?
1: Şöyle, şu anda tabii biraz daha temkinli geldik. Hisse senedi yapısı olarak daha fazla faiz tarafından nasıl para kazanılır bunu anlamaya çalıştık. İkinci yarıda bu biraz daha yavaşlar. Yani faizlerdeki azalış beklentisi biraz daha öne çıkar. Faiz iner inmez onu söylemek zor. Yani ikinci yarının ilk aylarında ben yine temkinliyim açıkçası. Burada faiz indirimine ne derece gidebiliriz? Biraz dışsal faktörlere de bağlı, jeopolitik risklere de bağlı bu resim ama beklentiyi satın almak anlamında ne yaparım? Daha yüksek faiz oranından biraz daha pozisyonlanır, daha orta vadeli pozisyonlanır. O tarafı bir şekilde korumaya alırım. Diğer tarafta hisse senedi tarafında da belki biraz daha bankaları, finansal sektör tarafını biraz daha öne çıkarmaya çalışırım. Holdingleri öne çıkarmaya çalışırım. Yani burada genel resme baktığım zaman şu anda biraz daha temkinli gidiyoruz ama yılın ikinci yarısında faizlerdeki biraz daha rahatlama bize bu sektörlerde daha güçlü bir performans olasılığı beraberinde getirebilir. Ha, şimdi diyeceksin ki sektörler, mesela bir telekomünikasyon sektörü, ulaştırma sektörü, enerji aynı şekilde. Bunlar şu anda mevcut FK'nın da altında fiyat kazanç oranlarıyla işlem görüyorlar. Yani beklenti gösteren fiyat kazanç oranından bahsediyorum. Dolayısıyla bir savunma sanayi hala gündemini koruyacaktır. Orada biraz daha hani mevcut seviyeden daha da hafif yukarı doğru bir revizyon yapılabilir diye düşünüyorum Zeynep.
0: Arzu Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin. Için size de öyle. Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu yayına katılacak. Ceren, hoş geldin. Bugün baktığımızda Avrupa borsalarında iyimser hava geri gelmiş, onu anlıyoruz.
2: Merhabalar Zeynep. Evet öyle. Aslında teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşe rağmen Avrupa endekslerinde bugün iyimserlik var. %1'e ulaşan primler var Avrupa borsalarında. Yatırımcılar bugün teknoloji hisselerinden çıkarak gece ABD hisse senetlerinde yaşanan satışı takip ederek teknoloji, özellikle yapay zeka hisselerindeki satışın ardından biraz daha defansif sektörlere yönelmiş durumda. Bugün otomotiv sektörü %2'ye yakın primle öne çıkıyor. Fakat ağırlıklı olarak kişisel bakım, sağlık, gıda, içecek gibi sektörlerde alımların hızlandığını görmekteyiz. Teknoloji grubu ise %2'ye yakın düşüşle negatif ayrışan sektör konumunda. JP Morgan ise artık bundan sonra yapay zeka hisselerinde yükselişin sürdürülebilir olmadığı yönünde bir rapor paylaştı bugün. Tabii şirket haberleri de öne çıkıyor çünkü bilançoları takip ediyoruz bir yandan. Diğer tarafta kurumlar bazı hisseler için tavsiye yükseltiyorlar. Mesela Fransız süpermarket zinciri Carrefour hisselerinde %4'ü aşan prim var. UBS şirket için tavsiyesini ala yükseltti. Bunun getirdiği iyimserlik fiyatlanıyor. Bir başka Fransız şirket biyoteknoloji

0: teknoloji şirketi Abivax hisseleri %3 civarı primli ve bu haftaki yükselişinde hisse %45 seviyesine taşımış durumda bugün yaşanan primle beraber. Gıda hizmetleri şirketi Sodexo'nun 3. çeyrek sonuçları oldukça güçlü geldi ve güçlü bilanço iyimserle aynı zamanda yıl sonu tahminlerini yükseltmesinin de getirdiği iyimserlikte hisselerinde %10'a yakın bir yükseliş yaşanıyor. Bugün tabii Avrupa'da özellikle Almanya'da reform paketi üzerinde anlaşmaya varılması da Almanya borsası üzerinde iyimserlik yarattı. Yıllık 10 milyar euro gelir vergisine indirimi kapsıyor bu paket ve bu paketle birlikte Alman hükümeti hem büyümeyi biraz daha canlandırmayı hem de son dönemde kamuoyu yoklamalarında azalan desteği yeniden geri kazanmayı planlıyor. Çünkü iş gücü piyasasına dönük, iş gücü piyasasını güçlendirmeye dönük adımlar da var. Burada düşük gelirli hanelerin aslında ağırlıklı olarak desteklenmesi hedefleniyor paket kapsamında. 10 milyar euroluk gelir vergisi indirimi. Burada detaylara baktığımız zaman vergi indirim düzenlemesini 2028 yılından itibaren ortalama çalışan bir aileye yıllık 600 euronun üzerinde katkı sağlaması hedefleniyor. Tabii bu nasıl finanse edilecek? Yüksek gelirli kesim bunu finanse edecek. Çünkü plana göre yıllık geliri 250 bin euro düzeyinde olanlar %45'lik vergi dilime tabi olacak. Fakat yıllık geliri 280 bin euro olanlar ise %47'lik bir vergi dilimine tabi olmuş olacak. Yani aslında düşük gelirli kesimi yüksek gelirli kesimden alınan vergilerle finanse etmeyi hedefliyor Alman hükümeti. Koalisyonun üzerinde uzlaştığı bir diğer konu ise emeklilik sistemi. Burada İsveç'in 1990'lardaki modeline örnek alıyor bu sistemle diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa hattını burada noktalayalım. Birazdan Ali Arak Güneş Dünyası var. 16'da Finans Merkezi'nde tekrar görüşelim.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg ET ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Bizlere hububat sektöründeki son performansı ve görünümü anlatmak üzere çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı bizlerle. Kazım Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Allah Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde umarım.
2: İyiyiz. Koşturmaca devam. Yeni gelişmeler var. Biraz onların heyecanını yaşıyoruz.
1: Yarın yeni rakamlar gelecek galiba. İlk 5'e almıştık. Evet. İlk 5'e tarafına bakıldığında hububat ihracatında ilk yarı yılı kapatmadan önce aslında 4,8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmışsınız. Tabii ilk 6 ayı merak ediyoruz. Çünkü burada bir geri çekilmenin olduğunu hem değer hem de miktar bazında görüyorduk. Çifthaneye varan bir geri çekilme vardı. Peki bu geri çekilmenin devamını öngörüyor musunuz? Ve ilk 6 aylık tabloyu nasıl kapatacağız sizce? Biraz buradan başlayalım dilerseniz.
2: 2025 yılı itibariyle ihracat tarafı bir takım koşullar sebebiyle biraz daha agresif olduğumuz bir yıldı. Dolayısıyla bu yılın yarınki açıklanacak rakamlarla birlikte tahminen oluşmuş rakamları şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayı arasında %6'lık bir tutarsal bazda düşüş olduğu kanaatindeyiz. Ama şöyle bir şey de var. Bizim yılın ikinci yarısı, yani ikinci 6 ay birinci 6 ayımızdan her zaman %35 ila %40 daha güçlüdür. Daha kuvvetlidir. Yani sezon
1: ikinci
2: iş
1: yarıda ivmeyi daha fazla arttırıyoruz.
2: Evet, daha artıracağımız için o açığı daha da kapatacağımıza inanıyoruz. Ama bu yılki hedefimiz 2025 yılında işte 12,5 milyar dolarlık bir ihracatımız olmuştu. 12,5 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattığımız anda bu yılki bütçemizi tamamlamış olacağız. Hedefimiz o yani şu anda.
1: Hedefler yüksek diyorsunuz. Geçtiğimiz seneyle paralel giden bir performans beklentiniz var. Şimdi ilk 6 ayda yıllık bazda bakıldığında geçtiğimiz yıla kıyasla %6'ya varan bir düşüş öngördünüz ve olduğunu söylüyorsunuz. Peki bunun biraz alt sebeplerine bakalım. Hangi parametreler bu düşüşü destekler nitelikte oldu? Tabii ABD, İsrail, İran savaşı birçok sektörü etkileyen bir etkendi. Bunun yanı sıra farklı parametrelerle de karşı karşıya kaldınız.
2: Tabii bunların en önemli sebeplerinden bir tanesi gıda fiyatlara çok duyarlı bir sektör. Yani raftaki unundan, pirincinden, yağından, şekerinden, hububat ve bakliyat ürünlerine bütün ev hanımlarının, marketlerde alışveriş yapan, gıda alışverişi yapan insanların en hassasiyet gösterdiği unsurlardan bir tanesidir. Tabii son birkaç yıldır kurların çok da istediğimiz seviyelerde yürümüyor olması, gıda enflasyonunun çift haneli rakamlarda olmuş olması ülkemiz için. Yurt dışında tabii 10 dolara satmakta olduğumuz bir ürünü 11 dolar dediğimiz zaman zor bela ikna edebiliyoruz ama 11 doların üzerine dediğimiz zaman bu sefer diyorlar ki size alternatif alabileceğimiz yerler var, ülkeler var, buraları tercih ederiz. Tabii bunlar bizi çok zorluyor. Haricen tabii bir takım farklı sebeplerimiz de var. İşte vadeler konusunda çok kısa vadelerde dönmek zorundayız. Finansmana ulaşmakta zorlanıyoruz. Finansmanın maliyetinin yüksek olması ve ulaşabilmenin de sıkıntılı olmasından dolayı navlun ücretlerinin çok yükselmiş olması. Yani savaşın ilk sesi duyulur duyulmaz hemen gemi fiyatlarında, konteyner ve diğer ulaşım enstrümanlarında fiyatlar anında yükseldi. Bizler de gıda ürünleri sevk ediyoruz. Yani biraz daha böyle parada hafif, yükte hafif, parada da hafif ürünler. Yani hacimli mallar dediğimiz. Navlun bizim için maliyetlerde çok önemli kalemlerden bir tanesi. Bunların hepsinin bir araya gelmesi bu yılın ilk 6 ayında, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre biraz daha gerilememize sebebiyet verdi. Ama inşallah kalan ikinci yarıda bu eksiği kapatacağız.
1: Tabii şimdi Doha'da

0: ABD, İran taraflarınca bir görüşme gerçekleştirildi ve barış uzlaşısı tarafında bir adımın da atıldığı söyleniyor. Fakat somut bir barış adımının da gelmediği konuşuluyor. Bu süreçte bakıldığında tabii İran tarafına ihracatın bayağı bir arttığını gördük. Fakat Irak tarafında bir gerileme olduğunu da izliyoruz. Tabii bu savaşla beraber değişen dönüşen ticaret rotalarında bir kalıcılık sağlanacak mı? İran tarafından gelen ihracat beklentileri ve talepleri sizce kalıcı olacak mı? Ve Irak tarafından giden bu düşüş eğilimi devam edecek mi?
1: İran kendisi aynı zamanda ciddi üretici bir ülke. Ama tabii bu savaş durumuna girdiğinde, daha doğrusu Alar Hanım, Orta Doğu'da herhangi bir kriz durumu olduğunda, bir hareketlilik olduğunda Orta Doğu bölgesinde bulunan bütün ülkelerin en hızlı sığınaklı limanları, sığındığı yerlerden bir tanesi aslında Türkiye. Ürün tedariğinde, gıda tedariğinde. İran'ın yaptığı şey de bu oldu. İran'a şu 6 aylık dönemde baktığımız zaman yaklaşık %35'lik bir ihracatımızda artış görüyoruz. Bunun yıl sonuna kadar devam edeceğini ama yıl sonundan sonra, yani savaşla ilgili artık hiçbir riskin kalmaması durumunda tekrar normale döneceğini, eski seviyelere döneceğini tahmin ediyoruz.
0: Ama Irak'a da bir o kadar bir geri çekilme olduğunu ihracat rakamlarında görüyoruz.
1: Evet, Irak'ta da alternatif bazı ülkelerin bir takım sübvansiyonlarla mal veriyor olması, Irak'ın çok fazla fiyatlara duyarlı olması, çok minicik sentlerde bile hemen tedarikçisini değiştirebilme gibi bir kabiliyetinin olması, şu anda tüm dünyadan alışveriş yapabilme kabiliyetlerinin olması başka alternatif ülkelerine yönelmelerine sebebiyet verdi. Ama ben oranın da tekrar yerini ve yönünü bulacağına inanıyorum.
0: Şimdi tabii değer bazında %7,1, miktar bazında %15,5'luk bir geri çekilme ihracatta yaşandı ilk 5 ay nezdinde bakıldığında ve sektör daha az ürün satarak birim fiyat etkisiyle gelir kaybını sınırlayan bir sürece doğru ilerledi. Peki bu gelir kaybını sınırlamakta başka adımlar da şu an konuşuluyor mu sizce?
1: Ya burada en önemli üreticinin çıkış noktalarından bir tanesi de şu oldu. Gıda enflasyonundaki maliyetleri satmakta olduğumuz döviz bazındaki ürün fiyatlarına yansıtmamız çok kolay olmuyor. Hatta pek mümkün de olmuyor.
0: Ki pariteyi de biraz sizinle konuşalım. Euro dolar çaprazında 1.14'ün altına gelen bir seyir vardı. Fakat güçlü dolar hikayesiyle burada farklı bir fiyatlamayla da karşı karşıya kaldık şimdi.
1: Evet. Avrupa Birliği bizim ihracatta en önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Yani toplam ihracatımızın yaklaşık %40'lık bölümünü Avrupa Birliği'ne gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla güçlü euronun, yani dolar karşısında paritenin de güçlü olması bize çok bir avantaj sağlamıyor. Hem önemli borçlarımızın büyük bölümü euro tarafında oluşmakta, hem de %40'lık ihracatımızın olduğu bir bölge için. Dolayısıyla biz doların euroya göre güçlü olmasını her zaman biraz daha tercih ediyoruz. Euronun çok da güçlü olmasını tercih ettiğimiz bir durum değil. O bizim çok olumlu karşıladığımız bir durum değil. Ama bir taraftan da seyir o ki euro biraz daha güçlenecek gibi. Biz de tabii buna istinaden özellikle Batı Avrupa pazarında yeni ürünlerimize yönelik, biraz daha katma değerli ürünlerimize yer bulabilmek adına bir takım faaliyetler, çalışmalar içerisindeyiz.
0: Batı Avrupa pazarı diyorsunuz. Evet. Aslında sizinle daha önceki programlarımızda Kore'de ünlü bir şarkıcının bir anda bir taksiyle çikolatanızı yemesi ve Instagram'da, yani bir sosyal medya platformunda yayın açmasıyla beraber patlama yaşanan bir taleple karşı karşıya kaldığınızı görmüştük. Hala o talep Asya tarafında devam ediyor ve Amerika tarafında da taleplerin arttığını sizden görüyoruz. Hangi pazar şu an daha karlı bir süreç yaratıyor size?
1: Son dönemlerde gıda üreticileri ve ihracatçıları olarak daha istikrarlı pazarlarda, daha oturmuş pazarlarda yer bulabilme gibi bir strateji belirledik. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ülkeleri, Kore, hatta Çin gibi pazarlardan hem fuarlara katılıyoruz, hem sektörel alım heyetleri getiriyoruz, hem orada URGE faaliyetlerine katılıyoruz. Daha yerleşik olabilmek için. Tabii Kore'deki o bir tesadüf neticesinde başlayan firmamızla ilgili hareketin bizler de faydasını gördük. Ama bunu sektörümüzdeki diğer meslektaşlarımızı da motive etmek, onları da hareketlendirmek amacıyla da kullandık. Şimdi Japonya'da düzenlenmekte olan bir FUDEX

0: fuarı var. Şekerli ve kakaolu mamulcüler üreticileri olarak topluca mesela bu fuara gideceğiz. Japonya'da daha fazla neler yapabiliriz diye. Kore'de bir fuarımız var. Oradan getireceğimiz sektörel bir alım heyeti var. Yani yönümüzü biraz daha böyle stabil ülkelere ve pazarlara çevirmiş durumdayız. Oralarda biraz daha yerleşik kalmak istiyoruz.
1: Amerika tarafında daha yerleşik ve ölçekli bir yatırım bekliyor musunuz, planlıyor musunuz?
0: Amerika tarafında rakamlarımız oldukça iyi diyebilirim. Yani her yıl %20'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Gıdada hangi tip ürünler dediğimiz zaman ağırlıkta şekerli, kakaolu ve unlu mamuller grubunda Amerika'ya ihracatımız oldukça iyi. 850 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Bunun yaklaşık 600 milyon dolarlık bölümünü bu bahsetmiş olduğumuz ürün grubu oluşturuyor. Buna istinaden orada 3 tane organizasyonumuz var. Bir tanesi Haziran ayında New York'ta düzenlenen Fancy Food Show, Summer Fancy Food Show dediğimiz bir fuarımız var. Miami'de düzenlenmekte olan özellikle Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin güney yakasını ve Güney Amerika ülkelerini, Central America dediğimiz bölgeyi ilgilendiren bir fuar. Oraya katılım sağlıyoruz. Bir de Candy Show isminde en son Las Vegas'ta düzenlenmiş bir organizasyonumuz vardı. Oraya katıldık. Bu fuarların hepsinden de yaklaşık 35-40 firmayla katılıyoruz ve hepsinden de çok güzel geri dönüşümler aldık. İstanbul İhracatçılar Birliği İHBİR üzerinden bu organizasyonları yapıyoruz. Katılımcıların hepsi memnun. Amerika pazarında enteresan bir büyümemiz ve gelişmemiz var.
1: Peki hangi ürün grubunda talebin daha fazla ve fırsatın daha fazla olduğunu öngörüyorsunuz? Şu an şeker mi, çikolata mı? Hangi tarafta daha fazla bir taleple karşı karşıya kaldık?
0: Şekerli mamuller dediğimiz aslında çok geniş bir ağ. Yani içerisinde şeker içermekte olan tüm ürünler diyebilirim. Kakao keza öyle. İçinde kakao olan, yani unlu mamullerden tutun da çikolatanın kendisine varıncaya kadar. Unlu mamuller dediğimizde mesela şöyle söyleyebilirim size. Donuk baklavamızdan, su böreğimizden, simitimizden, farklı farklı bizim Türk mutfağımıza ait birçok ürünümüzden her ay konteynerler dolusu Amerika Birleşik Devletleri'ne ürünler gönderiyoruz.
1: Daha yöresel lezzetlerden galiba.
0: Yöresel lezzetlerimizi gönderiyoruz. İşte diyelim ki donuk baklavayı gönderiyoruz. Orada buradan giden ustalarımız orada bir eğitim veriyor. Nasıl pişirileceğiyle ilgili, şerbetinin nasıl döküleceğiyle, nasıl yayılacağıyla ilgili bir bilgi veriyorlar. Bugün artık Amerika'nın hangi bölgesine giderseniz gidin bir Türk baklavasını görebilirsiniz. Şerbetli tatlarımızı görebilirsiniz. Birçok yerde simidimizle, su böreğimizle karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte çikolata ürünlerimiz çok tutuluyor. Dubai çikolatası dediğimiz ürün çok ciddi manada bir rüzgar yarattı. Ama biz o rüzgarın arkasını da doldurmak adına şu anda yeni ürünlerle de desteklemeye devam ediyoruz.
1: Ürün gamında Dubai çikolatasında bayağı farklı çeşitlerle karşı karşıya kaldığımız bir pazar var değil mi? İçeride hem evet. Dışarıda diyelim. Kazım Bey bakıldığında tabii yabancı yatırımcılara biraz daha dirsek temasında olduğunuz fuarlardan gelip gitmişsiniz. Peki bu süreçte satın alma birleşmelerde Türkiye ile nasıl bir ortaklık şu an yabancı yatırımcı tarafında performans gösteriliyor? Ve orada üretim yapmak daha mı avantajlı gözüküyor? Çünkü tekstil sektörü Mısır'a doğru bir gidiş evresinden geri dönüyor. Evet. Peki burada hububat tarafında ve şekerleme tarafında, çikolata tarafında böyle bir eğilim yavaş yavaş oluşuyor mu?
0: Tabii şu anda Türkiye'de üretim gerçekleştirip de, yani ben bizim kendi sektörümüzde, grubumuzla ilgili şöyle söyleyebilirim. İhracat yapma dediğimiz durumda hali hazırda emek yoğun olan, lojistik maliyetlerin ciddi manada yüksek olduğu bir ortamda Türkiye yüksek enflasyondan dolayı birazcık sorunlar, sıkıntılar taşıyor. Ama coğrafi olarak öyle bir yerde ki, işte hemen güneyimizde Afrika kıtası, batımızda Avrupa,
1: ki Afrika'dan
0: kuzeyimizde,
1: son zamanda bayağı bir talebin geldiğini rakamlardan görüyorduk.
0: Afrika'da ciddi manada taleplerde bir artış var. Yani Asya, kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, Batı ve Afrika ülkeleri. Bunlara hem denizlerle bağlıyız hem de karadan bağlıyız. Çok böyle anahtar bir yerdeyiz. Çok merkezi bir yerdeyiz. Bu her ne kadar bugün üretim koşullarında bazı bir takım sıkıntılar gözüküyor olsa da orta ve uzun vadede yine buranın cazip bir ülke olduğunu, bu ülkeler için önem arz ettiğini hala korumakta. Zaman zaman ilgiler, alakalar var. Yani yurt dışından partnerlik talepleri var. Muhtelif işte fonların ilgileri ve alakaları var. Stratejik ortaklık yapmak isteyenler var. Ama koşulların biraz daha iyi olduğunda bunların çok daha artan bir şekilde geleceğine inanıyoruz.
1: Şundan dolayı soruyorum. Çünkü PwC'nin yakın zamanda bir raporu vardı ve küresel M&A yani birleşme satın alma endeksine bakıldığında toplam ekonomik yüklüğün 4 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörüsü vardı. Peki Türkiye bu tarafta nasıl bir pay alabilir diye merak ederek size sormuştum. Şu an peki hangi ülkelerden talep geliyor? Avrupa mı, Amerika mı, Asya tarafından mı? Bunun yanı sıra bakıldığında ise bunların sürdürülebilir ve ölçekli yapılar ve üretimler olabileceğini öngörüyor musunuz?
0: Avrupa ülkelerinden özellikle büyük firmalardan ciddi manada talepler var. Hem ham madde üretimi hem de bitmiş raf ürünü üretimi noktasından ilgi ve alaka var. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 10 yıllık periyotta gıda ihracatında ciddi dikkatini çekmiş durumdayız. Yani oraya göndermekte olduğumuz ürünlerle birlikte artık raflarda düzenli Türk ürünlerini gören bazı firmalar Türkiye'ye ciddi manada ilgi duymaya başladılar. Yani hayırdır, ne oluyor, neler yapıyorsunuz şeklinde. Burada en önemli nüanslardan bir tanesi de şu Alara Hanım. Türkiye gıda sektöründeki yatırım ve proseslerin oldukça genç olması. Yani makine ekipmanlarımız ve proseslerimiz oldukça iyi durumda. Teknolojimiz daha iyi durumda. Ve ülkelerin istek, talep ve trendlerine çok hızlı cevap verebilen bir yapımız var. Tüketicilerin istek ve arzuları sürekli değişebiliyor. Çocukların değişebiliyor. Gençlerin, belirli yaş üzerindeki insanların. Türk firmalar bunlara çok hızlı cevap verebiliyor. Yani Avrupalı bir firmanın ya sizin istemiş olduğunuz bu ürünle ilgili bir prototipi biz hazırlamamız 6 ayı bulur dedikleri bir ortamda Türk üreticisi 2 ay sonra onlara yükleme yapmaya başlıyor. Bu tip aktiviteler onların da bize olan ilgisini artırıyor. Hızlı olmamız, çevik olmamız, biraz daha onlara göre gözü kara hareket ediyor olmamız ilgilerini çekiyor. Ülkenin konumu, inşallah bazı istemiş olduğumuz şartlarında gelişmesi durumunda bu manada taleplerin daha iyi olacağını düşünüyoruz.
1: Bir ortam oluşmasından da bahsetmiştiniz. Peki nasıl bir ortam oluşmalı ki yabancı yatırımcı ilgisi bu sene içerisinde bize doğru artsın?
0: Evet, tabii biz ihracatçıyız, üreticiyiz. Kurların biraz daha bizlerin lehinde olmasını istiyoruz. Veya bu olmayacaksa bile en azından otoriteden talebimiz şu oluyor. En azından bu döviz dönüşüm desteğinde biraz daha bize destek verilmesi. Yani bu hali hazırda %3 gibi bir destek var ama mümkünse biz bunların 5'lere, 10'lara varıncaya kadar desteklenmesini istiyoruz.
1: Bu aya kadar uzatılmıştı ama çifthanelere doğru primin çıkmasını öngörüyorsunuz. Çin tarafındaki örneği birçok konumda aslında bana verir. Hemen size söylemek istiyorum. Çin'de döviz dönüşüm desteği %20'lere kadar çıkartılmış durumda. Tabii nüfus çarpanı, ekonomik büyüklük de bunlarda farklı bir dinamik yaratıyor. Fakat siz de %10 bekliyorsunuz. Peki bunun yanı sıra nasıl bir teşvik paketi yapılmalı? Çünkü birçok ISO, ATO, ASO ve MÜSİAD gibi başkanlarımıza sanayiciyi destekleyen bir finansman paketi çağrısı bulunmuştu. Bunun altını doldurmak amaçlı nasıl bir pakette sizce?
0: Hemen şöyle söyleyebiliriz. Mesela emek yoğun bir sektörüz biz. Bu manada işverenin üzerindeki desteklerin biraz artırılmasını, SGK primlerinde teşviklerin ayarlanmasında, bir de hem pazar çeşitliliğimizin hem de ihracata olan ilgimizin biraz daha artması amacıyla navlun destekleri. Bu bize mesela çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunların verilmesiyle ihracata olan ilginin daha artacağına inanıyorum. Yani bir kere dünyanın birçok ülkesinde son 10 yıllık periyotta biz kaliteli, hijyenik, gıda üretimi konusunda Türk ürünlerinin önemli bir yeri oturdu. Yani markalaşma noktasında çok ciddi markalarımızı oturttuk, çok önemli markalar çıkarttık halen diyemiyorum. Ama çok yakın bir gelecekte çok ciddi manada markalarımız oluşmak üzere. Bu yolda devam ediyoruz. İhracatta baktığımız zaman yaklaşık son 30 yıllık dönemde 150'den fazla ülkede raflarda çok güzel yerler tuttuk. Bunların devamlılığını sağlayabilmek için buradaki raflardan düşmemek adına işte navlun desteği olabilir, SGK'da bir takım destekler olabilir. Emek yoğun çalışıyoruz. Enerjiyle ilgili bir takım destekler sağlanabilir ki en önemlisi hele bir de navlun desteği ve döviz dönüşüm desteğinde destekler alabilirsek bunlar içinde bulunduğumuz dönemde daha iyi şartların oluşabileceği döneme kadar bizleri taşıyacaktır.
1: Şimdi reskont kredilerinde, limitlerde aslında sabah saatleri bitme noktasına gelindiği konusunda birçok konuğumuzda programlarımızda bize anlatıyordu. Bu limitte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle beraber 5 milyar liraya kadar çıktığı açıklandı. Peki siz bu limit artırımı nasıl okuyorsunuz ve bunun yanı sıra bu limitlerin ardından tahsilatlar yıl sonunu buluyor bu süreçte. Birçok konumda bunlardan değiniyor. Siz aynı kanıda mısınız ve buradaki sıkışıklığı azaltmak amaçlı nasıl bir adım gerekli sizce?
0: Reskont krediler biz ihracatçıların en sevdiği krediler. Çünkü neden? En uygun maliyetli kredilerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürprizi açıkladığında o gün ben de aynı salondaydım. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Ama tabii şöyle bir talebimiz var. Yeterli değil. Mümkünse bunun biraz daha artılmasını istiyoruz. Çünkü işletme sermayesi tarafında da ciddi manada eksikliklerimiz var. Yani biz ihracatçılar olarak son 2 yıldır üretmemiz gereken karlılıkları veya işte en son yeni terimlerle EBITDA'ları üretemediğimiz için buralarda eksik kaldık. Bunları tamamlayabilmemiz için bizim böyle uygun kredilere ihtiyacımız var. Sonra diyoruz ki ihracatta rekabet yapabilmek için katma değeri yüksek ürünler satabilmemiz için Ar-Ge yatırımlarına ihtiyacımız var. İnovatif ürünlere ihtiyacımız var. Ama bunları gerçekleştirebilmemiz için de bizim kaynağa ihtiyacımız var. İşte reskont krediler bu sebeple çok önemli. Yapılan artırıştan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama mümkünse daha fazlasını istiyoruz. Yani hali hazırda yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyacımız var.
1: Şimdi bir diğer aslında yeni finansman paketi Nefes Kredisi'nin yeni fazı olmuştu. İlk etap açıklandı ve aslında başvurular bitti. 8 Haziran'da başlamıştı. İkinci etap şu an beklentiler dahilinde gelmesi öngörülüyor. Peki Nefes Kredisi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakıldığında teminatların çok sıkı olduğu ve 100 milyar liranın hala yeterli olmadığını birçok konum söylüyordu. Fakat bir de can suyu olabileceği tarafında da yorumların geldiğini konuklarımdan görüyorum. Siz hangi tarafta duruyorsunuz şu an?
0: Şimdi 100 milyar TL dediğimiz rakam aslında bugün 2 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye'nin büyük ve güçlü üretiminin desteklenmesi noktasında 100 milyar TL'lik bir rakam. Bir de bunlar 25'er milyar TL'lik.
1: Evet, 4 etap olarak bölündü. 4 etapta fakat verilecek. İlk etaptan sonra ikinci etabın 50 milyar liraya çıkması da beklentiler dahilindeymiş. Bu konudaki haberleri de takip ediyor olacağız diyelim Kasım.
0: Bu rakamlar ne kadar çok artarsa Alara Hanım, üretici için, özellikle KOBİ bazındaki firmalarımız için, esnafımız için o kadar faydalı olur. Evet, 100 milyar önemli bir paradır. Bir nefestir ama daha fazla nefes almaya ihtiyacımız var. Mümkünse artırılmasını talep ediyoruz.
1: Peki çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir cümle rica edeyim sizden. Rekabet gücünü korumak amaçlı önümüzdeki yıllarda Türk gıda sektörü nerelere yatırım yapmalı sizce?
0: Bu konuda önemli bir yatırım da yaptık. Türkiye'mize ve İstanbul'umuza inşallah Foodist isminde yeni bir fuar düzenleyeceğiz. Böyle bir fuar kazandırmayı düşünüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerine, Almanya'ya, Fransa'ya, Tayland'a, Japonya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne yanımızda yüzlerce firmamızla, üyemizle birlikte fuarlara gidiyoruz.
1: Birçok bölgeye ulaşmayı amaçlıyorsunuz.
0: Gidiyoruz. Şimdi diyoruz ki İstanbul gibi güzel bir şehir. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, evet, gastronomisiyle, her şeyle dünya güzeli bir ülke.
1: Bu değeri korumak lazım.
0: Buraya dünyanın en büyük global fuarlarından bir tanesini kazandırmak üzere bir yola çıktık.
1: Peki.
0: Foodist isminde. İnşallah bu yıl 1-4 Eylül'de bunun startını vereceğiz.
1: Evet, Kazım Taci çok teşekkürler değerli katkılarınız için diye.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İş dünyasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin. Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 2 Temmuz 2026 tarihindeyiz. 2 Temmuz önemli bir gün hepimiz için. Hepimizin de aklına çıkmaması gereken bir gün. Suç ne sende ne bende, seni karanlıklara gömenlerde demiş şair. Umarız ki daha aydınlık Temmuz aylarına bunu en azından biraz daha olumlu noktaya çevirebileceğimiz zamanlara kavuşuruz diyerek başlayayım. Ve haritamıza bakalım, her akıllı parada olduğu gibi. Bugün bizde de dünden itibaren izlemiş olduğumuz pozitif görünümün şu an ekranda görebileceğiniz üzere yine devam ettiğini, biraz daha ivme kazandığını söyleyebiliriz. Akıllı paranın başladığı şu dakikaları itibariyle ana endekslerde DAX ve KKR'ın %1 civarında ve FTSE'nin de %0,50'ler civarında yukarı yönde değişim gösterdiğini şu andaki ekranda haritamızda takip edebilirsiniz. İspanya borsası ve İtalya borsası %1'in üzerinde. Atina borsası hakeza. Kuzeyimizde, kuzeybatımızda Romanya borsasının yine %2'nin de üzerinde yükseldiğini görüyoruz. Biz 14.500'e yaklaşmaya çalışıyoruz BIST endeksinde. 14.416-17 puanlardayız şu an. 118 milyar TL'likte bir hacim var. BIST 30, bankacılık endeksi, sınai tamamında pozitif %0,30 ila %0,60'lık yukarı yönde değişimler var. Ulaştırma endeksi %1'in üzerinde yükseliyor. Biraz önce Avrupa endekslerinde gördüğümüz ayrışmanın bizde endeksler bazında içeride Borsa İstanbul'da yine bulaştırma tarafında yukarı yöndeki değişimde öne çıktığını söylemek mümkün. Dolar TL'de 46.70'e geldik artık. Euro TL'de de 53.30'a geldik. Sınırındayız. 1.14'ün hemen gerisinde, hatta şu an terminalde 1.1399'u görüyorum ben Euro Dolar'da. Ve Dolar TL, Euro TL'deki yansıması da az önce söylediğim gibi orada Euro Dolar'ın görünümünün. CDS'imiz 223'lerde, 220'lerde kalmaya devam ediyoruz şu an itibariyle. Ve 2 yıllık gösterge tahvilimizde %39,98. 10 yıllık spot dolar endeksinin 101'e doğru çekildiğini görüyoruz. Gün içi yanlış hattımda kalmadıysa ve görmediysem 101'in altında test etti spot dolar endeksi, ki bir müddet önce flash bir konuydu 101'in üzerine gelmesi. Bununla beraber spot dolar endeksinin bir miktar ivme kaybettiği zaman dilimi içerisinde 10 yıllık ABD tahvil faizinin %4,5'un üzerinde olduğunu görüyoruz ki yine ABD verilerini konuşacağımız, takip edeceğimiz bir gün malum haliniz. Farklı vadedeki ABD tahvillerine de baktığımızda yönetmenimiz Umut Eroğlu rejimiz hemen ekrana verdi. 5 yıllıklarda %4,25, 2 yıllıklarda da %4,18'i görüyoruz. Son günlerde takip etmeyen varsa eğer, buradaki durumu aktarmak adına 2 yıllıklar bir %4,10'a doğru yakın sayıp tekrar kabaca bir 8-9 puan üzerine koydu. 5 yıllıklarda %4,20'nin altından buralara geldi. 10 yıllıklarda %4,40'ın altını ziyaret ettik. 38-39'ları tekrar 4,5'a geldik diyebiliriz. Brent petrol 70 dolara kadar çekilmiş vaziyette şu an itibariyle ve %1,5'u aşan bir düşüşü var günlük bazda. WTI'de düşüş daha derin. Ekranda görebileceğiniz üzere %2'lerle ifade edebileceğimiz bir düşüş var. 67,30 dolara kadar gelmiş vaziyette. Ons altın ve gümüş tırnak içerisinde mağrur bir yükseliş günlerinde diyebiliriz. Yükseliş döneminde diyebiliriz daha doğru Türkçe ile. Ons altın 4060 doların üzerinde. Gümüş de 60 dolara tekrar gelmeye çalışıyor. %1'lik gümüşte de yukarı yönde değişim var. Kripto tarafta zayıf görünüm vardı. Dün özellikle altın ve gümüşün yükseldiği eksende orada halen düşüşü gördüğümüzü söylemiştim. Bugün itibariyle 61.250 dolara kadar %2'lik yükselişte Bitcoin'in geldiğini görüyoruz. Diğer kripto varlıklara baktığımızda da benzer görünüm aslında Bitcoin haricinde o tarafta da seyrediliyor. Keza biz hisse senedi piyasasındaki volatiliteyi ve gerilimi göstermek adına VIX endişe endeksinden bahsediyoruz ama özellikle genel olarak riskli varlıkların üzerinde de sirayetini düşünecek olursak VIX endişe endeksinde 17'nin altında 16,5'larda olduğunu görür durumdayız. ABD vadelerine bakalım. Bugün bu arada biz iyiyiz, Avrupa iyi. Asya kapanışları çok hoş değildi. Bunun etkisinin de en çok KOSPI'den yayıldığını söylemek mümkün. Çünkü %8'e yakın düştü. Hatta orada işlem durdurma diye özet olarak söyleyebileceğimiz bir safhaya kadar vardı. CSI ve Nikkei'de de %2,5 ila 3'lük düşüşler vardı. Hang Seng de diğerleri yükselirken düşüşteydi. Bugün de Hang Seng yukarı yönde gösteriş bir performans performans gösterir durumda. Bununla beraber de az önce ABD vadelerini ekranda gördünüz. Orada da görünüm pozitif. Özet itibariyle 1 ila 2 Temmuz Haziran'daki barış ihtimali ya da masada görüşme ihtimali olmasına karşın açıkçası biraz sancılıydı. Temmuz ayına biraz daha pozitif girdik. Bakalım Asya tarafıyla ilgili gelişmeler bize neyi gösterecek? Saat tam 15.20, bir kısa araya gidelim. Aranın ardından öncelikle Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atayozkaya ile sohbetimize başlayacağız. ABD verilerini karşılayacağız. Programın içerisinde ABD verilerini de değerlendireceğiz ve akıllı parada özellikle yılın ikinci yarısının başlarındaki belki seyri ilk veri olarak takip edebileceğimiz yurt dışı verileri bol bol içeriğiyle beraber konuşuyor olacağız. Kaçırmayın.

0: RKT Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paranın ana kısmında Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağlar Bey, iyi günler diyorum.
1: Sağ olun, sizlerle güzel. Hocam birkaç dakika içerisinde ABD verilerini karşılayacağız ama buna gelene kadar hem içeriği hem de dışarıyı kapsayan yılın aslında ilk yarısını geride bıraktık ve ne yazık ki yılın ilk yarısına savaş, burada insani kısmı daha çok vurgulayarak söylüyorum, damgasını vurdu. Ağırlık merkezi de piyasa içinde, ekonomiler içinde böyle oldu. Ve 2020'den beri, salgından beri biz küreselleşmenin özellikle büyüme tarafına baktığımızda dünya ekonomisinin hep uluslararası kurumlar tarafından da yayınlanan raporlarda böyle dirençli olduğuna dikkat çekiyoruz. Lakin çok ciddi de bir eşitsizliklerin büyümesi durumu söz konusu. Özellikle bu teknoloji kaynaklı zenginleşme sadece belirli bir çok küçük azınlığa yansıyor. Enflasyon başta olmak üzere toplumların da çok ciddi hem zorlandığı hem de bu eşitsizliğin özellikle kaybeden tarafında kaldığını görüyoruz. Bu dirençli kalma konusu yalnızca belli kesim için mi geçerli? Yani küresel ekonomi direnci deyince illa oraya mı bakmak lazım?
2: Ya aslında gözleminiz tabii şu an böyle gelişmekte olan ülkeler içinmiş gibi gözüküyor ama tamamıyla ABD, Japonya gibi ülkelerin de içinde olduğu bir ülke grubu için bunu söylememiz gerekiyor. Bunu söylerken tabii Çin'i dışarıda bırakıyoruz. Çünkü bu son 15 yılın aslında hikayesi ve bu hikaye yavaş yavaş değişecek. Sebebi de vurguladığınız gibi bunun fark edilmiş olması ve artık fark edildiği için siyasetçilerden başlayarak basit yayın akademiye kadar da bunun konuşuluyor olması. Çünkü burada bir problem var. Problem en uçtan baktığınızda eşitsizliği arttırıyormuş gibi, arttırmış gözüktüğü taraf, verilerde gözüken taraf. Problemin başı ise para politikası ve finansal piyasaların nasıl fonlandığıyla ilgili taraf. Yani büyük bir zincir ve bu zincirin sonunda istemediğimiz bir sonucun ortaya çıkması. Ne için? Aslında kriz döneminin sonrası uygulanan 15-16 yıllık politikalar için. Tabii Covid'i burada ayrıca değerlendirmek lazım ama o biraz dışarıda bırakacağım. O değiştirmedi bu süreci. Böyle baktığımızda merkez bankacılığıyla beraber, yani finansal piyasaların fonlanması ve risk ve getirinin aslında risk tarafının fiyatlanmasında merkez bankalarının öncül ve sözlü yönlendirme yapıyor olması durumu görünürde risk alan fonların ya da yatırımcıların aslında riski merkez bankalarının yönlendirmesiyle çok aza indirgenmesi sonucu bu kaynaklar tüketime yöneldi. Büyük ölçüde üretici olarak da Çin dünyaya bildiğiniz gibi büyük ihracatla beraber Japonya, ABD gibi ülkeleri enflasyonist bir ortama yavaş yavaş itmeye başladı. Başlangıçta böyle değildi. Dolayısıyla şimdi buna çare aranıyor ve bu çarelerde Merkez Bankası başkanlarının toplantılarında yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve demeçlerinde bunu göreceğiz. Dolayısıyla yüksek teknolojili yapay zeka yatırımlarının bir eşitsizlik yaratacak olduğuna dair öngörümüz doğru. Çünkü bu anlattığımız çerçeveden kurtulmak isteyen ABD başta olmak üzere bu ucuz fonlamayla beslenen sistemi gerçekten üretimle beslenen bir sisteme çevirmeye çalışıyorlar. Bu üretimle beslenen sistem çok büyük bir enerji emecek bildiğiniz gibi ve mikroçip, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojisi, haberleşme teknolojileriyle beraber çok daha üretken bir alana doğru dünyayı kaydırması bekleniyor ama dünyanın bütününü kaydırmayacak tabii ki. Bu ABD'nin aslında küreselleşmeden yavaş yavaş kapanmacılığa kayarak kendi ülkesini ön planda tutmak istemesinden de kaynaklanıyor. Yani fonlar seçici olarak oraya kaymaya başlayacak. Biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla eşitsizlik bu konuda mutlaka artacaktır. Hangi düzlemde artacak? ABD ve 3. dünya ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler, Türkiye gibi ülkeler burada aradaki makasın açıldığını görecekler. Çünkü böyle bir teknolojik altyapıları ve hazırlıkları yok. Böyle bir bilgi üretim süreçleri yok bildiğiniz gibi. Ve tüketici durumda kalacaklar bu yapay zeka üretim sisteminin sonucunda. Dolayısıyla burada eşitsizliğin arttığını mutlaka göreceğiz. Ekonominin uzun dönemli reel üretim kısmında. Finansal kısmı ise belki biraz daha açabiliriz birazdan.
1: Hocam tam vaktinde durdunuz. Muhteşem bir zamanlama. Çünkü verileri karşıladık. Hemen alt bantta tarım üstü istihdam verileriyle ilgili gelişmeyi değerli izleyicilerimiz gözleriyle de takip edebilirler. 113 binlik beklenti artışına, artış beklentisine karşılık 57 binlik bir artış söz konusu. Terminal yine geriden geliyor. İşsizlik oranında yine son dakikada siz değerli izleyicilerimizle beraber benim de gördüğüm %4,2'lik, %4,3'lük beklentiye karşılık. Beklentinin çok az altında. Terminalden diğer detayları görmeye çalışıyorum şu an. Çünkü akışta bir problem var. Ama buna ilişkin şu ara notu Yardeni danışmanlıktan bir ekonomistin yorumuyla söylemek mümkün. Dünya Kupası etkisinin istihdam verilerinde görüldüğünü söylüyor. Lakin tekrar tekrar altını çizelim. Burada tarım dışı istihdamda beklentinin neredeyse yarısı bir gerçekleşme görürüz. İşsizlik belki sabit burada. Beklentinin bir miktar altında. Ortalama saatlik kazançlarda Haziran'da yıllık bazda %3,5'luk artış var beklentiye paralel. Bununla beraber de verilerde nasıl bir değişim var diye hemen siz değerli izleyicilerimize özet geçecek olursam ABD 10 yılları programa başlarken ifade ettiğim gibi %4,50'nin üzerine gelmişti. Hemen 4 puan 5 puan aşağı geldi. %4,46'lara. Spot dolar endeksi geç tepki verir zaten ama 101'in altını zorlar durumdaydı bugün. Buradaki hareketi merak ediyoruz açıkçası ama net bir değişim şu an itibariyle yok. Diğer taraftan ABD vadelerini ben rejimizden rica edeyim. Diğer tahvil vadelerini de görüyorsunuz şu anda 5 yıllıklarda da 2 yıllıklarda da 10 yıllığa paralel olarak aşağıya doğru yönün döndüğünü söylemek mümkün. Ekrana geldi şu anda Dow Jones, Nasdaq ve S&P vadelerinde de yukarı yöndeki değişim bir miktar daha en azından belirginleşmiş diyebiliriz. ABD'den gelen istihdam veri setine baktığımız zaman itibariyle şu an itibariyle terminale diğer bir detay geldi mi diye bakıyorum, henüz yok. O yüzden Ata hocamıza da soralım. Biz daha genel ve dünyayı tam manasıyla kapsayan bir soruyla girdik konuya ama istihdam verileri sonrası birazdan size hocam Fed'deki yeni faslımızla ilgili de sorular soracağım ama şu anda önümüzdeki Fed patikası ya da özellikle piyasa etkisine ilişkin ana senaryonun dışında bir şeyler söylüyor mu? Eğer olağansa da ilk etapta sizin görmeyi beklediğiniz reaksiyonlar neler?
2: Öncelikle bu veriyi de tabii tek başına değerlendirmememiz gerekiyor. PMI ve ISM verileriyle birlikte baktığımızda ABD'deki tablo imalatın yani sanayinin iyi hızla gittiğini gösteriyor. Bu ekonomik büyümenin de arzu edilen seviyelerde kalacağını söylüyor. Yalnız verilerin detayları tarım dışı istihdamla ilişkilendirilebilir. O da şu, o verilerde üretimin içinde iş gücü talebinin bir miktar daha zayıf olduğunu bize gösteriyordu. Dolayısıyla burada iş gücüyle ilgili arzu edilen seviye henüz ulaşılabilmiş değil. Böyle baktığımız zaman da eğer tabii Haziran ayının konjonktürel etkisi dışlanacaktır bu yapılırken onu göreceğiz. Ama Fed'in burada nasıl davranacağı, özellikle büyüme patikasının stabil devam ettirileceği ama iş gücünün bir miktar daha, yani firmaların daha fazla işe alım yapmasının önünün açılacağını ben tahmin ediyorum. Bu da faiz patikasında bir arttırım değil, belki mümkün olursa bir miktar indirim anlamına geliyor. Dolayısıyla Fed'in bunu gözeteceğini değerlendiriyorum. Bunun tabii başka sebepleri de var. Özellikle sözlü yönlendirmenin bırakılmış olması ve bu Portekiz'deki toplantıda diğer Merkez Bankası başkanları tarafından da bugün desteklendi. Yani bu beklenmedik açıklamalarda, onu söyleyelim. Warsh'un açıklamasını duymuştuk ama Sayın Lagarde ve Bailey'nin açıklamaları burada bir miktar sürpriz. Yani bu kadar bu konuda uzlaşıldığını bilmiyorduk. Ama şimdi küresel merkez bankacılığında sözlü yönlendirmeden çıkılacağını göreceğiz genel anlamda. Bu çok farklı bir fiyatlamayı bize getirecektir. Dolayısıyla burada verdiğimiz ABD için bu aylık veri çok fiyatlama değişimine sebebiyet olmayacak ama bugünkü açıklamalar ve gelecek olan özellikle Eylül ayındaki toplantılarla beraber finansal piyasalar çok farklı bir fiyatlamaya geçecek. Neyi fiyatlayacaklar? Aslında riski artık Merkez Bankası yönlendirmesine yıkamayacak piyasalar ya da merkez bankaları bu şekilde bir üstlenme yapmayacaklar. Finansal piyasalar riski kendileri fiyatlayacaklar. Bu tabii ki biraz daha finansal piyasaların verimli çalışmasına ilişkin bir alanın açılması anlamına geliyor. Eğer olabilirse, olamazsa da volatil bir dönem bizi bekleyecek.
1: Evet hocam, burada hemen bir yine araya gireceğim müsaadenizle. Ons altında %2,5'a, ons gümüşte de %4'e sayın seyircilerimiz varmış durumda. Şu an gelen veriler sürpriz, beklentinin neredeyse yarısında gelen özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki piyasa tepkisine dikkat çekici tablo. Bitcoin'de de aslında kripto tarafta da bir miktar ivme kazandığını söyleyebiliriz yukarı yöndeki değişimin. Ve biraz önce ekranı yine sağ tarafında gördüğünüz üzere ABD vadelilerin de gitgide pozitif seyir yoğunlaşıyor. Şimdi İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Utku Oktay Acundere'ye gidelim. Bu arada Ata hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Utku Bey, hoş geldiniz. Bir 5 dakika tahminimce verilere de hızlıca göz atma şansınız olmuştur ama hem piyasa tepkisini hem de verilerdeki detayları nasıl yorumlarsınız?
3: Merhabalar, evet. Yani genel olarak beklentinin üzerinde geleceğiyle ilgili de bir hani shadow beklenti vardı biraz piyasanın kendi içerisinde ama bunun çok gerçekleşmediğini gördük. Tabii rakamlarda bence en önemli olan özel sektör tarafının, ki biz birkaç gün önce gelen veride de benzerini görmüştük zaten. Özel sektör istihdam rakamlarında da biraz zayıf bir seyir gördük. Bunun yanı sıra baktığımızda ben sanayi kaleminin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir süredir orada çok ciddi bir kredi hacmi genişlemesi var. ISM rakamlarında da biraz toparlanma görüyoruz ama hala manşet istihdam rakamlarına çok güçlü yansımış bir rakamla karşı karşıya değiliz. Teknoloji tarafında biraz zayıflama olduğunu görüyoruz. Information kalemi var orada direkt. O kalemin zayıf olması belki de yapay zekanın ve bu büyük şirketlerin işten çıkarmalarının bir habercisi olabilir. Ücretler tarafında ve çalışma saatlerinin aslında beklentiye paralel bir rakam var zaten. Yani enflasyon ve istihdam dengesi arasında baktığımızda muhtemelen gelecek sene Fed için daha zor bir sene olacak. Ben piyasanın orta vadede daha iyi hareket etmesi için aslında güçlü verileri biraz daha tercih ediyorum. Çünkü bugün bilgisayar ve hardware parçalarına baktığımızda enflasyon kalemi olarak ağırlığı biraz düşük. Seneye muhtemelen yeniden ayarlanacak. Bu konuda Fed'in de bazı çalışmaları var. Yani bu dönem için daha iyi veri gelmesi benim orta vadede daha hoşuma giden bir durum olurdu. Ama şimdilik herhalde, ki JOLTS rakamının da aslında detaylarında biraz daha işten çıkma rakamları, istifa rakamları biraz zaten sakin seyrediyordu. Şu anda biraz evet zayıf bir veriyle karşı karşıyayız. 3 aylık ortalamaların da biraz aşağı geldiğini gördük. Çok alarm verici bir durum var mı? Bunun bir trende dönüp dönmediğine bakacağız. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde sanayi istihdam rakamları biraz daha öne çıkacaktır. Şimdilik piyasanın pozitif bir tepkisi var ama çok ileriye gidecek bir pozitif tepki olacak mı? Bundan çok açıkçası emin değilim. Ben daha güçlü verilerle yükselinmesini açıkçası Amerika'nın genel planı içerisinde de genel denge faizleri içerisinde daha pozitif olarak değerlendiriyorum.
1: Evet, Utku Bey'in söylediğini ilaveten terminaldeki yorumlara da göz attığımda yine orada bilişim teknolojileri tarafındaki istihdama dönük burada yorumlar var. Şunu sorayım, bunda verinin öncesinde de yine benzer bir yorum görmüştük ama özellikle ağırlama turizm tarafıyla ilgili yine burada güçlü etki olduğunu görüyoruz. Yalnız bilhassa bu yapay zeka ile ilgili bu kadar şeyi konuşuyoruz. Hiç işini kaybetmeyecek olanlarda da bakım hizmetleri gibi taraftan da farklı etkiler var. Belki biz Fed nasıl değerlendirir, piyasa nasıl yaklaşır diye konuşuyoruz bunları ama aslında şu içinde bulunduğumuz geçiş dönemine ilişkin de sanki tek veri tabii ki tek başına bir şeyler söylemez ama bu verileri daha yakından izleyeceğimiz bir döneme girmiş gibiyiz. Ne dersiniz?
3: Yani kesinlikle öyle. Baktığınızda bence artık birazcık daha şeyle beraber değerlendirmek gerekecek. Yani enflasyon verilerini kalem kalem incelerken istihdam kalemlerine de benzer şekilde bakmamız gerekecek. Çünkü biz fiyatlar tarafında şeyi çok net görüyoruz artık. Yani onshoring'in, Amerika'nın kendi içerisinde yaptığı üretimin offshore'a göre biraz daha yüksek maliyetli çıkmasını birçok kalemde biraz daha hissediyoruz ve sermaye harcamalarının, kredi harcamalarının büyüdüğü bir ortamda tabii ki bu kalemler de önemli olacaktır. Ben burada açıkçası şeyi görüyorum. Tabii bahsettiğiniz o hani leisure hospitality gibi kalemlerin içerisinde Dünya Kupası'nın da biraz farklı etkileri olduğunu görüyoruz. Yani orada tartışmalı yorumlar var ama biraz daha böyle kısa vadeli etkinlikler orada pozitif etki yapar yapmaz diye çok fazla tartışıldığını görüyoruz. Herhalde belli bir süre içerisinde dengelenecek orası. Ben burada önümüzdeki dönemde şey olacağını düşünüyorum. Yani biraz daha yukarıya doğru biz bu alt kalemlerde bir çekilme göreceğiz benim tahminime göre. Yani şu anda evet bir düşük veri var ama bunun çok fazla trende döneceğini açıkçası şey olarak görmüyorum çok fazla. Bence öyle olmayacak ama dediğinize ben katılıyorum. Yani bu birçok alt kalem daha çok artık incelememiz gerekecek. Başlıca da sanayinin alt kalemleri olacaklar diye düşünüyorum.
1: Evet, bakalım uzun vadedeki etkileri takip ediyor olacağız elbette ama Fed'in ne yapacağına dair özellikle gördüğüm kadarıyla Ekim ve aralığa yoğunlaşılmış vaziyette. Çok teşekkür ediyoruz Utku Oluktay, Acun Doyar'a iş yatırım uluslararası piyasalar uzmanı. Ata Hoca ile sohbetimize de dönelim. Hocam aslında veri ekseninde birçok şeyi konuştuk sizle de Utku Bey'le de. Biraz düne getirip merkez bankaları üzerinden biraz önce de değerli izleyicilerimize taahhüt ettiğimize paralel sorular sormak istiyorum. Öncelikle sizi şaşırtan bir demeç oldu mu? Hali hazırda çünkü birçok ismi aynı anda dinleme şansımız oldu. Bununla beraber belki borç özelinde bakıyoruz konuya ama işte bu veride az önce Utku Bey'e sorduğum gibi mesela geçiş dönemine ilişkin ayak izlerini göreceğiz. Önümüzdeki dönemde daha yakından bakmak gerekiyor dedik. Merkez Bankası veriler ekseninde de bizim alıştığımızın dışına çıkmaya başladık mı? Yeni bir takım bakış açıları ya da uzmanlıklar gerekiyor mu bu yeni dönemde?
2: Öncelikle bu veri tabii ki düzeltilecektir. Onu da söyleyelim. Yani veriye ilk reaksiyonla piyasa tarafından kısmi olarak verildi ama bu veri düzeltilecektir. Dolayısıyla ABD'de asıl olarak üretimde iş gücünün bir miktar zayıf seyrettiğini gözlemlemiştik zaten. Burada üretimin maliyetinin de yani maliyet enflasyonun da Mayıs ayına göre zayıfladığını gördük. Dolayısıyla Warsh'un açıklamaları, enflasyonda iyiye gidiyoruz minvalindeki açıklamaları bu verilere dayanıyor. Ve bu doğru. Dolayısıyla enflasyonda etkiler yavaş yavaş geçiyor. Savaşın etkilerinin ABD üretimi üzerindeki yansıması. Bu sonbahara doğru bir miktar daha iyileştiği zaman iş gücü piyasasını söylediğimiz sektörlere özellikle bu ABD'nin yüksek teknoloji sektörlerinin etkisiyle nasıl değişim gösterdi daha net gözlemleyeceğiz. Bunun teorik olarak nasıl değişeceği bir sürü insanın işsiz kalıp kalmayacağı gibi tartışmaları ben burada ayırıyorum. Çünkü o büyük ölçüde varsayımlara ve belki eskimiş modellere dayandığı için. Ama şuradan baktığımızda merkez bankacılığı ve bu durumun nasıl yönetileceği konusunda Merkez Bankası başkanlarının yaptığı açıklamalar dikkat çekici ve asıl olarak piyasayı o yönlendirecek. Özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ve İngiliz Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen açıklamalar Warsh'u destekler nitelikte. Halbuki Warsh bir anda çıkıp sözlü yönlendirmeyi bırakıyoruz dedi ve bunun öncülü yoktu. Yani Warsh'un bir takım değişiklikler yapılacağı bekleniyordu ama bu değişikliği kestirilmiyordu açıkçası. Dolayısıyla bu bizi şuraya getirecek. Merkez bankaları böyle bir sözlü yönlendirme metodundan çıktıkları zaman finansal piyasaların risk ölçümleme yöntemi değişecek. Yani riski fiyatlama yöntemi değişecek. Bu yaklaşık 20-30 yıldır risk ve getiri anlayışı zaten var ama krizden sonra bu merkez bankalarının sözlü yönlendirmesiyle finansal piyasalar lehine çalıştı. Şimdi bundan çıkılıyor. Bundan çıkışı şöyle söyleyebiliriz. Yani bu demeçlerle tamam destekliyoruz ama Japonya Merkez Bankası da özellikle uzun dönemli faizlerini yani tahvil programı ile ilgili onun piyasaya satışı ile ilgili uzun dönemli faiz patikasını daha çok piyasaya bırakacak. Buradaki gevşeme yani piyasaya doğru Merkez Bankası'nın ve merkez bankalarının faiz patikalarını sözlü yönlendirmeyi terk ederek piyasa oluşumuna bırakıyor olmaları küresel bir değişikliği bize gösteriyor. Bu şu anlama gelecek. En başta carry trade olarak gözlemlediğimiz fon akışları daha maliyetli olacak ve değişecek. Dolayısıyla ABD ve Japonya tahvil makası da artık bir tanesi sabit kabul edilip yani Japonya nasıl olsa bunu müdahale ediyordu. ABD'de sözlü yönlendirme yapıyordu. Burada her şey büyük ölçüde öngörülebilirdi.

şeklindeki risk fiyatlaması ortadan kalkıyor. Böyle olunca da bu iki faiz birbirine, faiz grubu birbirine yaklaştıkça carry trade fiyatlaması değişeceği için küresel fon akımlarının yönü değişmiş olacak. Dolayısıyla bu normal tüketim, özellikle Çin eksportlarına yönelik tüketimden çıkarak seçici yatırımlara ve büyük ihtimalle ABD'nin

0: Şimdi bu kadar fazla girizgah yaptığımız konuda da benzer temayı konuşmuştuk. Denge yitirilmişken ister piyasa fiyatlamaları açısından bakalım, ister toplum içerisindeki eşitsizlikler, özellikle maddi eşitsizlikler açısından. Tamam, teknoloji ile ilgili şu içinde bulunduğumuz devinimin belki ilk safhalarındayız ama bu konu özellikle kaynak tahsisi anlamında ve finansal kaynakların kullanımı anlamında ileriye olması gerekenden gidiyor mu? Bunun maliyeti, faturası hem işte makro dengeler açısından hem de başka bir takım faturalar açısından ağır olabilir mi?
1: Bu konuda haklısınız. Yani biz mekanizmanın nasıl değişeceğini açıklıyoruz ama bu değişim detaylara baktığımızda gerçekten üretkenliğe yöneliyor mu, yoksa firmalar kendi içinde yatırımlarını bu şekilde yönlendiriyorlar ve balon olmasa bile endişeli, yani bu kadar verimliliği arttırmaz şeklinde yorumlara sebebiyet veriyor mu dediğimizde, evet, ikinci durum söz konusu. Balon neden yok? Çünkü talebin olacağı aşikar. Ama bu dünya açısından kurtarıcı bir yol ya da yön müdür diye bir soru sorduğumuzda, bu soru biraz zor tabii, diğer geçtiğimiz 20 yılla eşleştirilecek kefenin diğer tarafına konacak bir soru değil, ama paranın yönü akış itibariyle bu yatırımlara gittiği için sormak zorundayız. O zaman geniş kesimlerin refahı için hemen burada bir ilaç yok, o kesin. Hatta şunu da belirtebiliriz: buradaki rekabet iyice kızıştıkça ve ileri gittikçe bu gelişmiş ülkelerin teknoloji politikaları gereği gelişmekte olan ülkeler, üçüncü dünya ülkeleri, bizim gibi ülkeler için bu teknolojinin kullanımı daha da ücretli hale getirilebilir. Yani bu daha da sıkıntılı süreçler yaratabilir. Bu bizim gibi ülkelerde bilgi üretim süreçlerini de daha maliyetli hale getirip makası iyice açabilir. Dolayısıyla bunun için henüz bunu söylemek için erken. Yani bu gidişat bir refah yaratacak mı, ya da 20 yıllık refah algısının yerine yeni bir şey koyacak mı sorusu, o çok biraz daha görmemiz gereken bir soru.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
1: Ben teşekkür
0: Profesör
1: ederim.
0: Doktor Ata Özkaya hocamıza. Dün küresel piyasalar notunda Daron Hoca'nın mezuniyet konuşmasından ve küresel servet dengesizliğinden bahsettik. Bugün Ata Hoca ile bunun sohbetini yaptık. Dün de Warsh ve Lagarde, yapay zekanın enflasyondan tutalım topluma olan yansımalarına ilişkin bir takım demeçlerde de bulundu. Bizim yaptıklarımızın üzerine Gutierrez'de açıklamalar yapmıştı. Özetle tarihi anlardan geçiyoruz. Noktayı Lagarde ve Warsh'a koyalım. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Geçici olduğunu düşünüyorsunuz siz. Ben Sayın Macklin'in bıraktığı yerden devam edeyim. Biz de elbette küresel finansal krize farklı pozisyonlarda yakalanmıştık. Koşullar farklıydı belki ülke bazında, ama Sayın Lagarde özellikle yeni fikirler konusunda bize çok cesaret vermişti. Yine FED tarafında mesela ben şimdi görev güçleri oluşturmayı hedefliyorum. Bunların da kamu yararına, halkımızın yararına olacağını düşünüyorum. Üretkenliği iyileştireceğini, enflasyon çerçevesini iyileştireceğini düşünüyoruz. Ve bunlar umuyoruz ki güzel uygulamalara dönüşür ve farklı ülkelere de ilham olur. Elbette bir ekonominin yaşadıkları farklı ekonomilere de yansıyor. Bu noktada Macklin çok güzel bir şey söyledi. Şoklara biz farklı noktalarda yakalanıyoruz, ama mesela ABD'de şimdi bir yapay zeka patlaması var. Bu da sermaye harcamalarını çok etkiliyor. Talep de var, ancak arz tarafı ne olacak? Bu tarafların da çok iyi takip edilmesi gerekir. Enflasyonist bir durum yaratır mı sizce? Kısa vadede belki talep tarafında bir şey görebiliriz. Ama tabii biz Merkez Bankası olarak biz karar vereceğiz enflasyonist olur mu olmaz mı? Sizce? Bence genel bir yansıma olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim, burada iki olasılık var. Şimdi meslektaşlarımın da olduğu gibi ya fiyat istikrarı hedefimizi yerine getirmeye çalışacağız, ya da ben belki satır aralarında farklılaşacağız. Mesela şu anda yapay zeka patlamasına baktığımız zaman gerçekten çok ağırlığını hissettiriyor Amerika'da ve bu bir probleme dönüşmemeli. Çok ciddi sermaye harcamaları yapılıyor bu tarafta ve belki de bir finansal mühendislik geliştirmek gerekecek. Elbette kar önemli. Belki hisse geri alımları gerçekleşecek. Herkes şu anda geleceğe yatırım yapmak istiyor. Çünkü ekonominin bu

tarafında yaşananlar çok ciddi etkilere sebep olacak ve para politikası olarak biz bu yaşanırken nerede duracağız? Şimdi önümüzdeki 4 hafta çok heyecan verici olacak benim için, ancak sonuçlara çok odaklanmamız gereken de bir süreç olacak ki bir diğer krizi yaşamayalım. Sayın Lagarde, sizin yorumunuz nedir bu konuda? Şimdi çok güzel detaylara değindi. Değişim kaçınılmaz, ancak hızı artık çok fazla. Dolayısıyla belki yeni ölçüm biçimleri, yeni düşünce şekilleri, yeni araçlara ihtiyacımız var ki en doğru kararı bu yollarla verebilelim. Elbette sonuçlar çok çok önemli. Belki de baktığımız ya da düşündüğümüz senaryoları hafif, orta, şiddetli şekilde farklı kademeler düşünmek de faydalı olacaktır. Aynı şekilde riski her zaman değerlendirme ve detaylarımızda var tutuyoruz, merkezde tutuyoruz. Çünkü bunlar da çok önemli. Enflasyonun üzerindeki ve büyüme üzerindeki riskler hangi yönde? Bunun dengesi nasıl bulunur? Bütün bunlar çok önemli sorular. Birkaç hafta önce tabii bizim de aklımızdaki sorular bunlardı. Ama değişim o kadar hızlı yaşanıyor ki, mesela petrol fiyatlarını düşünün. Ne kadar hızlı yükseldi, ne kadar hızlı düştü. Şu an 72 dolar seviyelerini konuşuyoruz. Daha hemen Mart ayında 120 dolar seviyelerindeydi. Yani değişim hızı çok arttı. Dolayısıyla buna en doğru zamanda, en uygun şekilde tepki verebilmeyi, karşılık verebilmeyi de öğrenmek ve bulmak durumundayız. Yapay zeka tarafıyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii Merkez Bankası başkanlarına doğrudan yapay zeka sormak ne kadar makul bilmiyorum, ama bunun da dönüşümsel bir teknoloji olduğunu kabul etmemiz lazım.

0: Ember TT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: nabzını tutmaya çalışacağız ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri de ele alacağız. Hem Borsa İstanbul'a dair hem küresel ekonomide beklentilere dair. Ama önce rakamlarla görünüme bir bakarak başlayalım. Borsa İstanbul bugün pozitif, 14.464 puanda %0,8'e gelen primlenme ile enflasyon verisini beklerken notunu da düşelim. Yarın gelecek veri hem gıda hem enerji tarafında baskının azalması bekleniyor. 0,75 bir aralığında bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla Haziran ayının enflasyon tarafında destekleyici olacağı öngörüsü var. Ama tabii patikaya etkisi ne olur? Özellikle politika faiziyle ağırlıklı ortalama fonlama faizi arasındaki marj için ne kadar alan yaratır? Zira Temmuz enflasyonuna ilişkin özellikle bu gelen son düzenlemelerle birlikte yani otoyol köprü artışları, sağlık tarafındaki yine düzenlemelerin ardından yapılan hesaplamalarda 0,4 puan kadar Temmuz tüfeğe yansıma da bekleniyor. Şimdi Borsa İstanbul'un alt kırılımlarına bakacak olursak bankacılık tarafı yukarı yönlü seyrediyor. Sanayi tarafta da yine pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Bankacılık %0,27, sanayi taraf %0,9 kadar primli. Mali tarafta 0,17'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Turizm tarafı sabah saatlerinde öğleden sonra negatif ayrışıyordu. Aynı eğilim devam ediyor. %0,7 kadar kayıpta. Hizmetler tarafında da %0,35'lik aşağı yönlü görünüm var. Ulaştırma en pozitif ayrışan %1,21'lik primle. Paralara bir bakalım, o tarafta görünüm bize ne söylüyor diye. Dolar TL'de 46.69, Euro TL'de 53.57 seviyesi var. 100,69'da dolar endeksi, euro dolar çaprazı 1.14.50'de seyrediyor. 1.14'ün altına sarktığını birkaç gündür takip etmiştik bu tarafın. Geçelim Avrupa piyasalarına bakalım. Avrupa borsaları bugün pozitif fiyatlama hakim bir günü geçiriyor. Londra borsası %0,93, Paris Kakaren endeksi %1,32, DAX endeksi %1,60 primli. Milano borsası en pozitif ayrışan %1,81'lik hareketle. Vadelere bakalım Amerika tarafında. Orada yatay negatif ve negatif görünüm pozitife dönmüş durumda. Dow Jones vadeliler %0,35, Nasdaq %0,25, S&P %0,2 primli. Getiri eğrisi özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrası ne yapmış diye bakacak olursak. Çünkü beklentinin altında geldi veri. 10 yıllık tahvil faizi 4,47'de bir miktar eğri tahvil tarafına alım geldiğini görüyoruz. 5 yıllıklar 4,21, 2 yıllıklar 4,12 seviyesinde. Bakalım petrol, kripto para, emtia, altın, spot altının ons fiyatı $4,123.59'te buranın da yukarı gittiğini görüyoruz bir miktar. Zaten tarım dışı istihdam verisi sonrası, o keskin yavaşlama sonrası beklentiler, yani Fed'den faiz artırım beklentilerinin de aralığa ötelendiğini takip ettik. Gümüşte buranın MTA'ya, yani kıymetli metaller tarafında yukarı gittiğini bir miktar takip ediyoruz. $61.40'e geldi gümüşte, yukarı gitti bir miktar. Bitcoin'de de $61,535 seviyesi var. Brent petrol $70.69'te, yani savaşın başladığı seviyelere geldi. Amerikan tipinde de $67.63 seviyesini görüyoruz diyelim. Ve böyle ben rakamları özetlemiş olayım. Araştırma masasına dönelim. Elif Canseven'den daha fazlasını alalım. Elif, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Evet, tarım dışı konuşuyorduk hafta boyunca konuklarımızla da. Bu tarım dışı istihdam verisi hep ters köşe yapan veri oldu. Bu sefer de beklentinin hayli altında keskin bir yavaşlamaya işaret eden bir veri var. Zaten veri sonrası faiz artırım beklentilerinin ötelendiğini görüyoruz. Zaten enflasyon istihdam denkleminde istihdam tarafı güçlü ve Fed'e alan veriyor artırım için çıkarımları vardı. Ama şimdi alt kırılımları da sen bize anlatırsın. Tablo ne kadar değişti?
1: Piyasa beklentisi 113 bin kişi bandında gelmesiydi. Fakat Şubat ayından beri ekonomistlerin ortalama medyan beklentisinin altında ilk defa gelerek 57 bin bandında gerçekleşen bir tarım dışı istihdam verisi karşıladık. Alt kalemlere baktığımızda aslında Dünya Kupası nedeniyle işe alımların hızlanmasını bekliyorduk. Fakat ziyaretçi sayısındaki artışa rağmen konaklama sektöründeki istihdamın bir miktar daha azaldığını görüyoruz Zeynep. Ve önceki iki aya ilişkin toplam revizyonlara baktığımızda -74.000 bandında gerçekleşti. Yani Mayıs ayında gelen 172.000 kişilik istihdamın 129.000'e doğru aşağıya çekildiğini söyledi.

0: diyebiliriz. İşsizlik oranı ise 4.3 seviyesinden 4.2 seviyesine gerçekleşti. Fakat buna rağmen iş gücüne katılım oranı %61.8'den, ki analistler bu şekilde kalmasını bekliyordu, %61.5 seviyesine düştü. Aylık ücret artışlarına baktığımızda ise %0.3 gerçekleşti. Yıllık ücret artışları ise yıllık %3.5 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisini karşılamamızın hemen arkasından aslında günlerdir 101 seviyesinin üzerinde, aslında Haziran ayı boyunca 101 seviyesinin üzerinde takip ettiğimiz dolar endeksinin, doların diğer para birimlerinin tümle karşı değer kaybetmesi de, geçmiş ülke para birimlerinin tümle karşı değer kaybetmesiyle beraber şu an 100.70 bandında takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Dün altında 4000 dolar seviyesinin altını konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada, ki sabah saatlerinde 4030 dolarlarda seyrediyordu, şu an geldiğimiz noktada 4119 seviyelerine çıktı. 4119 dolar seviyelerine çıktı. Gümüş tarafına geldiğimizde yine yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimizi söyleyebiliriz ama en ciddi yansımayı tahviller tarafında gördük. Çünkü özellikle kısa vadeli tahvillere ciddi alımlar geldi Zeynep. Burada FED'e bağlamak istiyorum. Tabii ki de FED'in özellikle 28-29 Temmuz'da gerçekleşeceği toplantı öncesi bakacağı ana iki ekonomik veriden birinin tarım dışı istihdam, birinin de 14 Temmuz'da gelecek enflasyon verisi olduğunu söylüyorduk. Şu an zaten Temmuz için piyasa beklentileri sabit bırakması yönündeydi Temmuz toplantısı öncesinde ama bir miktar daha piyasa algısının aşağı yönlü olarak geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle dünkü Kevin Warsh'un toplantısı artı bugün gelen istihdam verisiyle beraber piyasanın Temmuz ayı için faiz artırım ihtimalleri %33 seviyesinden %20 seviyelerine geldi şu dakikalarda ve yıl sonu için baktığımızda ise Ekim'de beklenen, Ekim için fiyatlanan faiz artırımın Aralık ayına ötelendiğini söyleyebiliriz.
1: Elif, çok çok teşekkürler. Elif'in notlarıyla bir ara verelim. Aranın ardından Finans Merkezi'ne devam edeceğiz.

0: edecek.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Evet, devam edelim Finans Merkezi'ne. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun röportajını aktaralım bu bölümünde. Hemen ardından Habertürk yazarı Güntay Şimşek yayına katılacak. Ceren'in röportajına gelecek olursak, Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas'la konuştu kendisi. Juan Carlos Artigas, altın fiyatı makroekonomik konsensüs beklentileriyle uyumlu diyor. Kulak vererek devam edelim.
2: Konseyinin 2026 yıl ortası altın görünümü raporunu konuşuyoruz. Konuğumuz Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas.
3: Merhaba Juan, programımıza hoş geldin.
4: Beni tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler. Altın son 10 yıldan fazladır en kötü çeyreğini yaşadı. Ve fiyatlara baktığımızda fiyatlar Ocak ayındaki zirvesinden %23 aşağıda. Raporda uzun vadeli yükseliş senaryosunun hala geçerli olduğu savunuluyor. Bu güveni size ne veriyor? Yani bir rallinin sonu yerine neden böyle düşünüyorsunuz?
4: Yani bence burada birkaç şeyi dikkate almak önemli. Her şeyden önce şu anda altın fiyatı makroekonomik konsensüs beklentileriyle uyumlu. Yani başka bir deyişle bugünkü altın fiyatı, piyasaların faiz oranları, enflasyon ve ekonomik büyüme hakkında beklediğiyle örtüşüyor. Ekonomik koşullar ya da jeopolitik risk artarsa veya ekonomik koşullar kötüleşirse altın fiyatlarının tekrar yükselme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Şimdi altın fiyatlarının daha da düşebileceğini anlamak da önemli. Örneğin ekonomi daha fazla büyümeye başlarsa ya da faiz oranı beklentilerinde daha belirgin bir artış olursa. Ama tarihsel olarak bakıldığında altın fiyatındaki geri çekilmeler çoğu zaman sınırlı kalmış ve tüketicilerden, yatırımcılardan veya merkez bankalarından gelen ek organik taleple desteklenmiştir.
3: Önümüzdeki aylarda en büyük fırsatları ve riskleri nerede görüyorsunuz?
4: Bence birkaç faktöre dikkat etmek çok önemli olacak. Bir numara yön olacak. Doların yönü ve faiz oranlarının nasıl davrandığı ki bu genellikle altın üzerinde sürekli bir etkiye sahiptir. Ancak altın aynı zamanda küresel bir altın piyasasıdır. Yılın ilk yarısında Asya talebi önemli bir destek kaynağı oldu ve altın piyasasının nasıl tepki verdiğini görmek için bu bölgeyi izlemeye devam ediyoruz. Son olarak hem merkez bankalarının hem de Hindistan altın piyasasının performansında merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini de belirtmek isterim.
3: Rapor ayrıca Asyalı yatırımcıların fiyat oluşumundaki artan etkisini de vurguluyor. Altın piyasasında ağırlık merkezi ABD'den uzaklaştı mı? Asya talebini şu anda önceki yıllarla karşılaştırdığınızda nasıl görüyorsunuz?
4: Asya talebi zaten bir süredir artıyor ve Asya talebinden gelen destek yeni bir şey değil. Bu sadece 2026 yılına özgü bir durum değil, ancak 2026'da çok daha belirgin hale geldi. Bunun bir nedeni de örneğin ABD'li yatırımcıların davranışlarında farklılıklar görmemiz ve bazen bu davranışların Asyalı yatırımcılarınkilerle karşılaştırılmasıdır. Yani şunu söyleyebilirim ki artık Asya fiyat keşfi ve fiyat belirlemede önemli bir katkı sağlayıcı konumunda.
3: Ve son birkaç yılda merkez bankaları altının en büyük itici güçlerinden biri oldu. Bu resmi sektör alım trendinin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor musunuz?
4: Biz merkez bankalarının sadece net alıcı olarak kalmayacağını, aynı zamanda uzun vadeli ortalamanın da üzerinde bir hızda altın alacaklarına inanıyoruz. Yani bu yıl 600 tondan fazla. Yakın zamanda Merkez Bankası altın rezervi anketimizi yayımladık ve çalışmanın gösterdiği şey şu. Merkez bankalarındaki rezerv yöneticilerinin yaklaşık %45'i önümüzdeki 12 ay içinde kendi altın rezervlerinin artmasını bekliyor.
3: Ve rapordaki en ilginç noktalardan biri de altın fiyatlarında %10 ila %15'lik bir düşüşün bile alım fırsatı arayışını tetikleyebileceği. Bu geçmiş döngülere kıyasla daha güçlü bir talep tabanını işaret ediyor mu? Örneğin bu yılın ikinci yarısında altın fiyatlarını nerede görüyorsunuz?
4: Evet, bence bunu tekrar görmek önemli. Şu ana kadar altın fiyatı ons başına 4000 doların oldukça altına indi ve çoğu zaman oradan bir toparlanma görüyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda önceki geri çekilme dönemlerinde genellikle ortalama olarak %30 ila %35 arasında bir düşüş yaşanmış. Yani biliyorsunuz bu orana oldukça yakınız. Yani eğer bu seviyelerden diyelim ki %5-10-15 oranında bir düşüş yaşarsak, yine tarihsel olarak bakıldığında bu durum organik talebin oldukça önemli bir şekilde devreye gireceğini gösteriyor.
1: Stüdyoya dönelim. Günter Şimşek bana eşlik edecek bu noktada. Bloomberg, sizi Bloomberg'e kattım. Habertürk yazarı.
5: Olsun, Bloomberg'in
1: dağıttık. Bloomberg bize sayılırsınız. Doğru. Evet. Şimdi Günter Bey, 1 Temmuz itibariyle depozitosu olan ambalajlar dönemi başlıyor. Şimdi bunun içeriğini biraz konuşalım. Neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Kapsamadığı alandakiler ne kadar kritik, neden kritik? Nasıl bir stratejiyle devam etmeli bu sistem?
5: Şimdi dün 1 Temmuz dediğimiz dün başladı. Uzun süredir, bir yıldır da konuşuyorduk.
1: Başlıyor mu dedim ben? Ben tarihten yani, bir haber olduğum için başladı.
5: Başlıyor veya başladı, çok şey değil. Çünkü sistem yani 1 Temmuz'da başladı ama bununla birlikte bazı yerlerde başlarken yaygınlaşması biraz daha zaman alacak. Sistemin, böyle bir sisteme özellikle Emine Hanım'ın, Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesinden sonra ikinci adım olarak bunun da devreye girmesi önemli ama kesinlikle yeterli değil. Emine Hanım'ın sıfır atık projesiyle biz daha az çöp çıkaralım, daha az atık çıkaralım anlayışını yerleştirmeye çalıştık. Birleşmiş Milletler'de de kabul gören önemli bir yaklaşımdı. En azından bu konuda işte radarların açılmasını sebep oldu. Yalnız doğayla bu iş bitmiyor. Çünkü burada
1: Günter
5: sadece...
1: Bey, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyormuş. Bir hızlıca dönelim, sonra devam ederiz.
6: Tak noktası ise ekonomilerimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı hale getirmekti. Bu çerçevede Gümrük Birliği özel bir önem taşıyor. Biliyorsunuz Gümrük Birliği 30 yılı aşkın süredir ekonomik ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Ancak dünya değişti. Gümrük Birliği ise hala 1990'ların ekonomik gerçeklerine göre işliyor. Bugünün ekonomisi yalnızca sanayi ürünlerinden tabii ki ibaret değildir. Hizmetler, dijital ticaret, kamu alımları ve tarım artık ekonomik entegrasyonun ayrılmaz parçalarıdır. Bu nedenle Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz. Mevcut asimetri de giderek daha belirgin hale geliyor bu alanda. Çünkü Avrupa Birliği üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmaları, yani bu ağları genişletiyor. Ama Türkiye ile Gümrük Birliği aynı çerçevede kalıyor. Oysa değişen küresel ekonominin ihtiyaçlarına birlikte uyum sağlamamız gerekiyor. Modernize edilmiş bir Gümrük Birliği işletmelerimize, yatırımcılarımıza ve tedarik zincirlerimize önemli katkılar sunacaktır. Aynı şekilde vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması da iş dünyamızın hareket kabiliyetini artıracak ve ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracaktır. Aslında bir ilerleme var. Bunun için de komisyona biz teşekkür ediyoruz. Bugün ayrıca sanayi hızlandırma yasası teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. Son taslakta Türkiye'de üretilen ürünlerin birlik menşeli ürünlerle eşdeğer kabul edilmesi tabii ki memnuniyet verici. Bununla birlikte özellikle otomotiv sektöründe bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini de ifade ettik. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği artık yalnızca ticaret yapan iki taraf değildir. Ortak üretim yapan, aynı değer zincirlerinin parçası olan iki önemli ekonomik ortaktır. Bu düzeydeki entegrasyon daha modern, daha öngörülebilir ve daha kapsayıcı bir işbirliği çerçevesini gerekli kılıyor. Biz de bu anlayışla kamu ihale kanununda yapacağımız bir değişiklikle Avrupa Birliği firmalarına karşılıklılık esasına dayalı eşit muamele sağlayacağız. Böylece ekonomik ortaklığımızın getirdiği işbirliğini hukuk zemininde daha da güçlendirmiş olacağız. Bugünkü görüşmelerimizin önemli başlıklarından birisi de bağlantısallıktı. Yeni ticaret, enerji ve ulaştırma koridorları artık lojistik projeleri değil, rekabet gücünü, yatırımı ve üretimi destekleyen stratejik araçlar haline gelmiştir. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındaki Türkiye, başta Orta Koridor olmak üzere yeni bağlantı hatlarının doğal merkezinde yer alıyor. Bu da Türkiye ile Avrupa arasında ekonomik entegrasyonu daha da güçlendiriyor. Günün ikinci bölümünde uluslararası finansal kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldik. Altyapıdan iklim finansmanına, KOBİ'lerden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Biz uluslararası finans kuruluşlarına Türkiye'nin kalkınmasına verdikleri katkı için tabii ki teşekkür ediyoruz. Ardından az önce iş dünyamızla birlikte olduk. Avrupa ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye'den ve Avrupa'dan tabii ki çatı kuruluşlar, ticaret odaları, ülkemizde faaliyet gösteren Avrupa Birliği menşeli şirketler ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları bizimle. Bu yüksek düzeyli katılım ortak irademizin ne kadar güçlü olduğunu aslında gösteriyor. Çünkü biliyoruz ki hükümetler çerçeveyi oluşturur, yatırımı, üretimi, inovasyonu ve istihdamı özel sektör hayata geçirir. Bu nedenle iş dünyamızın katkısını ekonomik ortaklığımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Önerilerini dikkatle dinledik ve dikkate alacağız. Yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğiz. Son olarak sizlerle önemli bir gelişmeyi paylaşmak isterim. Türkiye tek avro ödeme alanına, yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye, Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve işbirliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir. Başta Sayın Komiser dostum Dombrovskis olmak üzere tüm katılımcılara ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl Brüksel'de yeni gündemler ve inşallah somut ilerlemelerle yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
7: Thank you, Minister. Good afternoon, everyone.
8: Saygıdeğer Erbakan, teşekkür ediyorum. İyi günler.
7: İstanbul for today's EU, Türkiye,
8: İstanbul'da bugünkü Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik diyaloğu münasebetiyle bulunmak ve mevkidaşım Sayın Şimşek'le görüşmek büyük bir memnuniyetti. Geçen senede yine Türkiye-AB gündemini canlandırma niyetimizi ortaya koymuştuk ve 2024'te yine bunun mesajlarını paylaşmıştık. Öyle bir şehirde bir araya geldik ki bu şehir Doğu ve Batı'yı bir araya getiriyor ve ekonomik ortaklığımızda pek çok farklı ekonomiye köprü kuruyor, ortak refah ve daha iyi bir gelişim gelecek potansiyeli sunuyor. Elbette stratejik önem taşıyan çok konu var. Bugün de bunlara değinmeye çalıştık. Ticaret, yatırım, ekonomik güvence ve savunma. Türkiye de bir AB üyesi, üye adayıdır. NATO içinde pek çok farklı birlik içinde, bölgesi içinde önemli bir ülkedir. Bu giderek zorluklarla mücadele etmeye çalışan ve parçalanmış dünyada komşuyuz. Elbette uzun soluklu bir ortaklığımız da söz konusu. Türkiye ile olacak ekonomik işbirliğimiz ve ortaklığımız her iki tarafında faydasına olacaktır. Bugün de bu konulara yoğunlukla değindik. Karşılıklı ticaret, Türkiye-AB gümrük birliği gibi konuları konuştuk ki 2025'te 217 milyar euroya çıkan rekor bir seviyeye de imza attık ve Türkiye-AB'nin 6. en büyük iş ortağıdır, ticaret ortağıdır. Elbette ki temellerimiz sağlam ve bugün de bu temelleri sıkça konuştuk. Karşılıklı ekonomik görünüm değerlendirmelerimizde paylaştık ki elbette ki bu iniş çıkışın yoğun olduğu dönemlerde belirsizlik yoğun. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, bir yandan Orta Doğu gelişmeleri pek çok kırılganlığı ortaya çıkarmakta ve elbette şüphesiz ki aynı şekilde tedarik zincirinde bozulmalar da yaratmakta. Bunlar da hem dirençliliğimizi hem rekabetçiliğimizi etkilemekte. Şahsım adına Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyorum. AB'nin rekabetçiliği adına da güzel olumlu mesajlar paylaşıldı. Görüşmemiz esnasında ticaret rotalarımız, iş yapma biçimlerimiz ve AB'nin tek pazar girişimiyle türlü zorlukların ortadan kaldırılması gibi konuları konuştuk. Bunların çözülmesi her iki tarafında refah için, iyi geleceği için faydalı olacaktır.
1: Evet, kaldığımız yerden Güntay Şimşek'le sohbetimize devam edelim. Güntay Bey, tam bu 1 Temmuz'da başlayan depozitosu olan ambalajlar uygulamasını, bunun dışında kalanların ne ifade ettiğini, bundan sonraki stratejinin ne olması gerektiğini konuşuyorduk.
5: Valla bu ikisi dedim ya, sıfır atık ve bu doğa, yani depozitosu olan ürünlerin toplanması başlangıcı. Yani bununla hemen önemli bir mesafe kat ettiğimiz söylememiz zor. Çünkü daha devam etmemiz gereken önemli halkalar var. Yani özellikle elektronik atık cephesi var. Biz burada mesela alüminyum, cam ve plastik şişeleri toplayıp atacağız. Bu sadece plastik şişeleri kapsıyor. Alüminyum, plastik, cam, şişeleri kapsıyor yani sadece. Ama mesela bir yoğurt kabınız, mutfakta kullandığınız deterjan, plastik kaplar veyahut da işte çamaşır tozu kullandığınız ambalajlar, herhangi bir veyahut da mutfağa aldığınız herhangi plastik, kağıt, cam ambalajlar, bunlar ne olacağı konusunda henüz bir şey yok. Belediyelerin çöpü kaynağında ayrıştırılması noktasında bir düzenlemesi yok. Yani siz evinizde ayrıştırsanız, koysanız bile aşağıda aynı torbaya koyup götürüp toptan değerlendiriliyor. Daha doğrusu değerlendirilmiyor. Ekonomik anlamda ciddi bir kayıp söz konusu. Biz onun için her yıl yurt dışından plastik atık ithal edip Türkiye'de plastik sanayinde işliyoruz.
1: Ciddi yekünlerden bahsediyoruz değil mi biz burada?
5: Tartışmasız. Hem ciddi yekün hem ekonomik olarak hem bir kayıptan bahsediyoruz. Çünkü ürettiğiniz plastiği, camı ve alüminyumu geri toplayamadığınız gibi kendi sanayi testlerinde işleyeceğiniz ham maddeyi bulmakta da, yani uygun maliyete bulmakta da sıkıntı yaşadığınız için gidip İngiltere'den işte plastiktir, alüminyumdur, bu tarz malzemeleri ithal etmek zorunda. Yani çöp ithal ediyorsunuz. Neden? Toplayamadığımızdan. Halbuki öyle bir sistem kurabilmeliyiz ki doğada şu an o kadar cam, şişe, alüminyum atık var ki, plastik. Öyle bir sistem olabilmeli ki sadece cam şişeleri, plastik şişeleri, alüminyum şişeleri değil, bütün plastik, cam atıkları vatandaş toplayıp getirip küre hesabı mı olur, artık başka bir yaklaşım mı olur, sisteme kazandırıp karşısında da ödüllendirileceği bir sistem olmalı. İkincisi, düzeni kurduktan sonra kesinlikle bunun müeyyidesi de olmalı. Yani iyi ayrıştırmayan, karışık koyanların çöpü alınmayabilir, onlara ceza verilebilir. Zaten karşında bir maddi değer, maddi katkı olduğu zaman mutlaka önemli oranda ayrıştırılacaktır, ayrıştıracaklardır. Dolayısıyla işin bu taraf var. İkincisi, iki hafta önce yazmıştım. Özellikle Güney Kore'den, Almanya'dan, Hollanda'dan, Japonya'dan, Amerika'dan örnekler vererek şehir madenciliğini ıskalıyoruz diye bir yazı kaleme almıştım. Onda da işte cep telefonları, oyun konsolleri, bilgisayarlar, televizyonlar, yani nadir elementler diye tartıştığımız malzemelerin temelinde ürüne dönüşen bu ürünlerin tekrar işlenip ayrıştırılması için de bir adım atmış değiliz. Mesela yine kullandığımız piller, mesela Pil İthalatçılar Derneği var. Kaç tane yazı yazdın, cevap bile vermediler. Evinde bir sürü pil var, atacak yer yok. Değerlendirecek, nereye koyacaksın? Bundan ekonomik değerin karşılığı da yok ama doğaya terk ettiğinizde müthiş şekilde toprağı zehirlemesi veyahut da her türlü zararı söz konusu. Ama bununla ilgili bir yaptırım yok. Düzenleme var. Mesela o Pil İthalatçılar Derneği ile ilgili hiçbir uygulama falan hiçbir yok. Yazıyorsun, cevap bile vermiyor. Bir dernek numarası var, derneğe arayıp ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla sadece hep böyle isim şey yaparak değil, biraz da düzenlemeleri takip ederek, disiplin ederek, üzerine koyarak gitmemiz lazım. Sıfır atık projesi çok önemliydi. Şimdi arkasından doğa önemli. Bundan sonra kesinlikle belediyelerin kaynağını ayrıştırmış çöpleri toplayacak bir düzenleme yapması gerekiyor. Elektronik atıklar için kesinlikle bambaşka bir düzenleme gerekiyor. Çünkü o aynı zamanda ciddi bir ekonomik katkı sunacak ama onun dönüşümünü, plastiğini, bakırını, nikelini, kadmiyumunu neyse artık içinde altında var, ayrıştırıp ekonomiye kazandıracak bir düzen, bir sistem kurması lazım. Bu sivil toplum kuruluş anlayışıyla değil, daha çok onun ekonomik değerini bilip kıymetlendirecek şirket anlayışıyla falan, yani özel sektörü devreye sokarak yapacağımız bir iş. Dolayısıyla çok çok değerli, önemli bir ekonomik kayıptan bahsediyorum. Yani sadece çevre kirliliği değil, bunu ekonomik kayıp olarak da görmek lazım. İkisini beraber yürüttüğünüz zaman hem ekonomik anlamda kazanç sağlayacaksınız hem de doğa, çevre kirlenmemiş olur.
9: Ve sağlık tabii ki.
5: Tabii ki. En başında da o var zaten. Evet. Doğru diyorsun.
9: Peki, şimdi bu başlığı tamamladık. Biraz da gündemdeki konulardan NATO zirvesi başlığını konuşalım. O da 7 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.
5: Evet.
9: Ve de önemli, yani NATO ekseninde devam eden tartışmalar, kendi bölgemizde devam eden çatışmalar eşliğinde düşünecek olursak ve de gelmeden Trump'ın yaptığı açıklamalar ekseninde. Şimdi burada tabii bu zirvede özellikle savunma harcamaları, finansman, NATO'nun finansmanı meselesi ön planda olacak. Türkiye açısından da fırsat pencereleri barındıran bir zirve olarak yorumlanıyor. Özellikle son dönemde, son yıllarda giderek yıldızı parlayan savunma sanayi içeriği açısından.
5: Şimdi NATO Genel Sekreteri sık sık Türkiye'de 3000 tane savunma sanayi şirketi olduğuna vurgu yapıyor. Geliştirdiğimiz ürünlerin küresel ölçekteki başarısını çok anlatıyor ve Türkiye'yi çok ciddi anlamda övüyor. Bir yandan da işte Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta, İsrail ve Amerika'nın İran'a olan saldırılarında ortaya çıkan gerçekler var. Yani böyle büyük füzeleriniz, balistik füzeleriniz, savaş uçaklarınızın olmasına paralel olarak basit insansız hava araçlarıyla, kamikaze araçlarıyla da ciddi anlamda savaşta bir strateji değişikliğini yaşandığı bir dönemde yaşanıyor. Türkiye bu İki tarafta da, yani hem yeni ürünlerde hem de bu insansız hava araçlarını, gerek konvansiyonel büyük olan şu ana kadar bildiğimiz geleneksel olanlar, bir de şimdi kamikazeler, sürü İHA'lar falan başladı. Burada Türkiye bir ürünlerini tanıtacak. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. İkincisi, bazı testlerin yerinde gezdirilmesi, gösterilmesi söz konusu. Bir de NATO içinde en fazla savunma alanında grafiği yükselen, ürün çeşitliliğiyle, yatırım anlamında, güç anlamında ülke olarak dikkat çektiği için diğer NATO ülkeleriyle de işbirliği yapma anlamında ciddi anlamda Türkiye pozisyon kazanmış durumda. Bu zirvede bunu çok yakın göreceğiz. Diğer taraftan NATO'nun işte bu savunmaya ayrılan bütçelerin artırılması yönünde Trump'ın baskı yapması hem üretim anlamında hem de o savunma anlamında NATO ülkelerinin birbirine destek konusunda biraz daha Trump diğer ülkelerin de elini taşın altına koymasını istiyorlar. Avrupa Birliği kendi içinde bir yapılanmaya gidiyor. Türkiye tam oranın parçası henüz olabilmiş değil oradaki kredilerden faydalanma noktasında. Burada zannediyorum işte bu tarz şeylerden daha net haberdar olacağız. Bazı önemli anlaşmalar, gelişmeler yaşanacak. Ay 7'sinde bir şey de olacak, işte yemek ve resepsiyon ve zirve savunma konusunda, savunma sanayi başkanının organize ettiği, ben de oraya katılacağım. Dolayısıyla Türkiye açısından, özellikle de savunma sanayimiz açısından ciddi bir tanıtım, kendimizi anlatma, belki de yeni işbirliklerin önünü açma zirvesi olarak da görebiliriz.
1: Peki. Güntay Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Bir ara verelim, aranın ardından Finans Merkezi'nin son bölümüne geleceğiz. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli yayına katılacak. Piyasa değerlendirmelerine devam.
10: Ben sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
11: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
12: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı, aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
13: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
14: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin son bölümünde Figen Özavcı Gümülcineli yayına katılacak. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk yayınlar.
0: Şimdi bu haftaya başlarken iki veri odağımızda vardı. Biri tarım dışı istihdam, diğeri de yarın gelecek enflasyon verisi. Yani içerisi için yarınki veri, küresel ekonominin tamamı içinde tarım dışı istihdam tarafı. Yine tarım dışı bir sürprizini yaptı. Beklentinin hayli altında geldi, sert bir aşağı yönlü hareketle ve dolayısıyla FED patikasına ilişkin beklentileri de değiştirdi, öteledi. Şimdi biz tabii bu tarafı, yani FED gerçeğini, FED'in pozisyonunu, buradaki bu sıkı kalmışlığı, sermaye akımları üzerinden etkisini tartıştık. Bir süredir tartışıyoruz bizim gibi ülkelere yapabileceği etkiyi, ne kadar değişiklik yaratacağı, ne kadar piyasalar üzerinde baskı yaratacağı üzerinden. Şimdi dolayısıyla biraz oradan başlayalım mı? Yani FED'deki şu anki görünüm ve bizim açımızdan ne ifade edeceği noktasında.
1: Aslında bu veri tabii beklenenden zayıf geldi Zeynep. Bu sabahki yorumlara ben baktığımda aslında şöyle şeyler görmüştüm. FED'in şahinleşmesi ve bir faiz artırımına, hı hı, doğru gitmesi Bloomberg'daki bir analizde. Evet. İlk etapta gelişmekte olan ülke piyasalarını ciddi bir şekilde etkileyecek. Bonolar da çok keyifli olmayacak ama işte Amerikan hisse senetlerine doğru bir kayış olacak şeklinde bazı analizler vardı bugün. Tabii ki gelişmiş olan ülke merkez bankalarının faiz artırımları gelişmekte olan ülkeleri ciddi şekilde sarsıyor. Bu anlamda bu veri bizim açımızdan aslında görece pozitif. Bir de 15 gün sonra tabii Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisini, hı hı, de görmek lazım. Dün Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın Portekiz'de yaptığı açıklamalar da piyasaları birazcık rahatlattı. Her ne kadar işte Amerika'da yarın tatili, o yüzden bu fiyatlamayı biz bugün o tarafta çok net göremeyebiliriz. Yani bu tarım dışı istihdam verisinin, ama önümüzdeki hafta bir hafif pozitiflik, yani Fed'in faiz arttırımındaki tansiyonun biraz düştüğünü görüyoruz. Hem dünkü Fed Başkanı'nın açıklamasından sonra, aslında çok net böyle bir şey söylemedi ama enflasyonla yaptığı, hmm, enflasyonla ilgili analizi böyle bir yorum getirdi piyasaya. Bugünkü veriden sonra da piyasa diğer tarafa doğru bir fiyatlamaya geçti. Enflasyon verisini de tabii görmek lazım. Onu gördükten sonra ancak şey diyebiliriz, yani birazcık daha tonu düşer. Ama şeyi söyleyeyim ben Zeynep, yani önümüzdeki 15 gün sonraki veri şey de gelse, biraz ürkütücü de gelse, ben Temmuz ayında çok merkez bankalarının hareket edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü çok güzel bir aralık var. Yani Temmuz'dan Eylül bir sonraki toplantıya kadar iyi bir süre var. Ve burada hani iletişimle geçiştirip, yani hamlelerin bence bütün merkez bankaları, aynı şekilde bizim merkez bankamızın da, ECB'nin de, Fed'in de böyle bir zaman aralığı var. Hepsi bence bunu değerlendirmek, hı, isteyecektir. Ama o yüzden ben genel anlamda hani Temmuz ayında hiçbirinden aslında genel anlamda bir aksiyon çok beklemiyorum.
0: Gerçi, hı, Fed artık forward guidance'ı, sözlü iletişimi kaldırdım diyor.
1: Aslında diyor ama Zeynep, mesela enflasyonla ilgili yorum yaptığı anda biz aslında...
0: Tabii, işte zaten bunu... konu oraya geliyor ya, yani hani kaldırdım ama hani her cümlenin, belki de şunu da sormak lazım. Yani forward guidance dedikleri, sözlü yönlendirme dedikleri mesele piyasa açısından ne kadar sağlıklı, bunun ayarı ne olmalı? Belki buraları tartışmak lazım.
1: Ya biraz kendi dinamikleriyle hareket etse tabii piyasa bence iyi olabilir. Tabii önemli kriz zamanlarında merkez bankalarının bu iletişimi çok kıymetli.
0: Yani doğru, o zamanlar sigorta olarak görülüyor yani. Bedava kasko mu deniyordu hatta kriz dönemlerindeki o yönlendirme gücüne?
1: Doğru doğru, aynen öyle. Senin çok güzel bir tabir. Bedava bir şekilde, yani hiçbir hamle yapmadan piyasaları yönlendiriyordu. Ama şimdi tabii şu anki FED başkanının bulunduğu pozisyon, yani Amerikan başkanının da çok ilgili, yani para politikalarıyla çok ilgili olması biraz burayı, bu yolu açmış olabilir diye düşünüyorum. Biraz piyasa kendi dinamikleriyle hareket etsin isteniyor. Ama tabii ki ben şunu da düşünüyorum, yani olası bir, mesela riskler masaya geldiğinde, örneğin büyüme tarafında mesela sıkıntılı bir sürece girerse, bu iletişimle ilgili görüş yavaş yavaş zaman içerisinde

yumuşayabilir ya da yerine tekrar eskiye doğru bir dönüş olabilir. Ama ilk etapta bence biraz böyle temkinli davranıyor Merkez Bankası söylemlerinde. Çünkü bir önceki başkanda mesela Amerikan başkanıyla Fed başkanının çok fazla hani böyle bir para politikaları üzerinden hem buna müsaade etmeyecek bence. Etmemek

0: Yani burada tabii temel soru politika faizi var, arka ortalama fonlama faizi seviyesi maliyeti var. Bu ikisi arasındaki makas nereye gider, ne kadar alan verir Haziran enflasyonunun sonuçları sorusu var. Ve de tabii enflasyon verisi sonrası piyasa hareketi ne olur? Örneğin bankacılık yine sert yukarı yönlü bir hareket yapar mı? Ne diyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
1: Şöyle, şimdi biz yarınki veriyi gördükten sonra aslında piyasalara böyle bir fırsat penceresi aslında açılabilir. Şöyle ki Zeynep, bir önceki bu Merkez Bankası'nın son toplantısındaki notu bence bir önceki toplantısına göre biraz güvercindi. Sonraki açıklamalarına baktığımızda hani her ne kadar işte Londra'daki sunumun bazı yorumlarda faiz indirimini öteleyecek şeklinde olsa da ben fırsat bulduğunda bu yönde bir hamle yapmak isteyeceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü yaptığı sunumdaki bazı maddeler de biraz buna işaret ediyordu. Yani işte rezervlerin geldiği nokta, yabancı ilgisi, ondan sonra yani sanki bu yönde bir eğilimi var. Yeter ki hani bir fırsat olsun diye düşündürmüştü bana. Yarın işte bu fırsatın olup olmadığını aslında göreceğiz. Yani bir civarında, bire yaklaşık bir aylık beklenti var enflasyonda. Eğer burada Merkez Bankası'nın o sunumda öngördüğü gibi mesela bazı yapışkanlık yaratan işte hizmet, kira gibi şeylerde yumuşama olduğunu söylüyordu. Talepteki yumuşamanın dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etmişti. Şimdi biz bunların tamamını aslında yarın sabah göreceğiz. Yarın sabah eğer ürkütücü bir veriyle karşılaşmazsak biz, o zaman piyasalar için şöyle bir sayfa açılmış olacak Zeynep. Sonbahara doğru bir olası bir faiz indirimine doğru giden, işte ikinci çeyrek bilançoları karşılayan bir Borsa İstanbul ve piyasalar, bir de şey de var tabii dışarıdan gelen hafif bir işte FED'de bir yumuşama olur sinyallerin oldu. Böyle bir ortam oluşmuş olacak aslında genel anlamda piyasalar için. Senin soruna cevap olarak da yani yarın eğer beklentilerin altında ya da beklentilere yakın bir veri, bankacılık sektörü için de bir pozitiflik yaratabilir. Ya böyle bir 40 günlük sanki süre yarınki veriden sonra piyasalar için pozitif anlamda açılabilir. Çünkü jeopolitik risklerin de geri çekildiği bir dönem. Şimdi ben bugün şeye de baktığımda sıcak para hareketlerine, iki haftadır üst üste yabancı tarafında da bir giriş var. Hani MSCI'nin uyarısından sonraki asla davranışlarını gözlemlemek adına. Hani o tarafta da şeyin sürdüğünü görüyoruz. Tabii bizim içeride aldığımız bir takım önlemler de var. İşte öz kaynak ayarlamaları olsun, işte açığa satışın tekrar serbest bırakılması. Ya böyle bir aralık açılıyor. Bir de tabii NATO zirvesi olacak Türkiye'de. Yani yarınki veri umuyorum ki piyasaları ürkütmez ve böyle piyasalar için bir rahatlama, bir 30 günlük rahatlama süreci olur diye umuyorum.
0: Peki Figen Özavcı Gümrücineli, yılın ikinci yarısı için, yani ilk yarıda olan biten her şeyi düşündüğümüzde, volatiliteyi düşündüğümüzde, ikinci yarı için de her ne kadar dediğiniz gibi jeopolitik taraftaki riskler, özellikle de tabii burada Kasım seçimlerinin Trump üzerinde yarattığı baskı üzerinden de yapılan bir analiz bu. Petrol fiyatlarının geldiği yer belli. Açıklamalar da pozitif seyrediyor. Her ne kadar stratejik rezervlerin dolması gibi, gerekliliği gibi bir başlık olsa da. İkinci yarıda şimdi özellikle portföy tarafında, yani portföy revizyonuna ihtiyaç olan bir görünüm var mı, bir tablo var mı, yoksa bildik yerden devam etmek hala mantıklı duruyor mu?
1: Aslında şöyle Zeynep, yani şimdi petrol fiyatlarının geri çekilmesini biz daha tabii verilerde görmemiz aslında sonbahar aylarına yaklaştığımız, yani bu bir ay sonraki verilerde yavaş yavaş görmeye başlarız. İşte sonbahara doğru. Ya burada şimdi bu petroldeki geri çekilmenin aslında verilere ne kadar etki ettiği biraz o yıl sonuna doğru hareketi belirleyecek. Eğer petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme aynı şekilde devam ederse, mesela şu an işte Hürmüz Boğazı'nın açılması ve oradan ciddi anlamda bir işte 10 milyon varillik, 20 milyon varillik bir petrol geçişi olduğu söyleniyor. İşte bu hafta sonu OPEC var, yeni bir arz verirse piyasaya gibi böyle petrolün fiyatını aşağı çekecek bir takım gelişmeler olduğunu görüyoruz. Şimdi nereye kadar mesela bu geri çekecek fiyatları, bu önemli birincisi. İkincisi de evet, bu diyoruz yani ne kadar yansıyacak. Biraz oradaki yansıma eğer beklenen kadar güçlü olursa, o zaman daha iyi bir yılın sonuna doğru bir piyasa görürüz.

0: görürüz. Ama dediğim gibi biraz sınırlı bir etki kalırsa ya da uzlaşma olmazsa mesela bir anda böyle şeyler de olabiliyor. O zaman tabii sabit getiri tarafı yine o dönemde tekrar ön plana çıkma ihtimali de yok değil.
1: Peki Figenöz Avcı Gümülçineli, Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Burada noktalayalım finans merkezini. Yarın görüşürüz, hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg ET ekranlarındasınız. Kapanışa doğru programıyla karşınızdayız. Saat başında bakıldığında şu an Amerika'dan fabrika siparişleri rakamlarını aldık. Hemen son dakikalarımızı dillendirelim. Mayıs'ta Amerika'daki fabrika siparişleri %1,3 gerileme kaydetti. Beklenti %2 düşüş düzeyindeydi diyelim ve tabii Amerika demişken tarım dışı istihdam verisi bugün geldi. Gözler bu hafta bu veriye odaklanmıştı. Çok keskin bir yavaşlama olduğunu gördük. Peki piyasalara etkisi ne denli oldu? Fiyatlamalarda bakalım dilerseniz. Evet, piyasalarda şu anda fiyatlamalara bakıldığında içeride BIST 100 endeksi 14.429 puandan işlem görüyor. %0,56'ya varan bir yatay pozitif fiyat eğilimi olduğunu

Gördük. Yarın da içeride enflasyon rakamlarını alacağız. Haziran enflasyonuna Bloomberg ETA anketine göre aylık %0,97'lik bir artış beklentisinin hakim olduğunu sizlere aktarmak gerekiyor. Dolar, TL, Euro, TL tarafına bakıldığında yatay pozitif seyrin devam ettiğini gün içerisinde görürken Euro dolar çarpımında 1.1450 seviyesinin işlem gördüğünü izliyoruz. Bir de Avrupa tarafına göz gezdirmek lazım. Avrupa borsalarında şu an %1'in de üzerinde primlerin hakim olduğunu, alıcılı bir seyrin olduğunu izliyoruz. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya FTSE tarafında %2'ye varan, hatta %2,5'a varan bir primin olduğunu görüyoruz. ABD tarafındaki seyre bakmak lazım açılışta. Şu an orada da aslında yukarı yönlü alıcılı bir açılış yapıldığını gördük. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq tarafında pozitif işlem hacmini izliyoruz. Bugün tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentiler 115 binlik bir artışken keskin bir yavaşlamayla beraber 57 binlik bir artışla karşılaştık tabii. Dün de bu hafta aslında özelinde istihdam rakamlarının geldiğini konuşuyorduk. Dün de ADP özel sektör istihdam rakamı geldi. Beklenti 120 binken 98 bin artışta yine beklentinin altına kalan bir rakamla karşı karşıya kalmıştık. Fitch'te bu rakamlar sonrası Amerika için istihdam verileri FED üzerinde baskıyı azaltıyor açıklamasında hızlı bir rapor yayınlayarak açıkladı. Burada bakıldığında UBS'in araştırmasına göre yapay zeka hisselerindeki yükselişin desteğiyle dünyadaki milyarderler sayısında son bir yılda 113 arttığı kaydedildi. Yapay zeka demişken de Muhteşem Medya'nın 3 tane hisseninde şu an Dow Jones endeksinde olduğunu gördük Alphabet'in katılımıyla beraber. Önümüzdeki hafta SpaceX'in Nasdaq 100 tarafında işlem görmeye başlayacak diyelim. Peki MTA tarafında fiyatlamalar nasıl gidiyor? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Güçlü dolar hikayesiyle beraber şu an ons altında spot piyasada 4.133 dolar bandında ilerleyen ve %3'e yakın bir primi olan fiyatlamanın hakim olduğunu görüyoruz. Ons gümüş tarafında gün içi prim %5'e ulaşmıştı. Şu anda 61 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin tarafında bir hafta başı 59 bin dolarları görürken bugün 61 bin dolar, hatta 62 bin dolar bandına doğru ilerleyen bir fiyatlamanın hakim olduğunu izliyoruz. Petrol fiyatı aslında farklı bir fiyatlama alışkanlığı olduğunu gördük. Şu an hem Brent hem de Amerikan tipi petrolde 70 dolarlar bandında ilerleyen bir fiyatlama hakim. Amerikan tipi petrolse 70 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Fiyatlamalar bir deneyken bir de araştırmasına göz gezdirmek lazım.

0: Evet, bizleri Bloomberg YT araştırma analisti Elif Cansever'in eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar.
0: Elif, şimdi seninle dünle beraber aslında Amerika'daki istihdam rakamlarının piyasaları etkilerini konuşuyorduk. Bugün de bu hafta gözlerin odak olduğu tarım dışı istihdam verisi geldi. Keskin bir yavaşlama hakimdi. Peki bu tarafta nasıl bir fiyatlama oldu? Piyasalar bu rakamı nasıl karşıladı? Biraz senden dinleyelim.
1: Alara, aslında sabah saatlerinde oldukça satıcılı bir seyirle başlamıştı küresel piyasalara. Özellikle dün akşam seansında Wall Street tarafından Meta ve Apple üzerinden gelen haber akışıyla beraber satıcılı seyrin Asya seansına da geçtiğini ve KOSPI tarafında özellikle devre kesicilerin işleme alındığı bir seans geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Tahviller tarafına baktığımızda gün içinde yatay seyreden ABD tahvilleri tarım dışı istihdam verisinin gelmesinin ardından satıcılı alıcılı seyre geçtiğini söyleyebiliriz. Ki özellikle kısa tarafta alıcılı seyir oldukça hakim oldu. Gün içi pozisyonlarda tarım dışı istihdam verisi 113 bandında piyasa beklentisinin oldukça altında gelerek 57 bin olarak gerçekleşti. Keza bu Şubat ayından bu yana ilk kez ekonomistlerin medyan beklentisinin altında kaldı. Alt kalemlere baktığımızda bunu aslında gün içi de konuştuk ama alt kalemlere baktığımızda Dünya Kupası'nın etkilerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ziyaretçi sayısındaki artışa rağmen konaklama sektöründeki istihdamın ciddi şekilde yavaşladığını burada dikkatimizi çekenler arasında sağlık sektöründe de artışlar kaydedildi. Tabii ki de biz sürekli aslında Fed'in üzerinden konuşuyoruz. Özellikle dün merkez bankacılarının toplantısında Kevin Warsh'un tavrını ve bunun Fed cephesindeki yansımalarını inceliyorduk yine seninle bu yayında. Ve 28-29 Temmuz'da gerçekleşecek Fed toplantısına ait çıktılar almaya çalışıyorduk Fed cephesinden. Burada hatırlatmam gerekir, 14 Temmuz'da da ABD enflasyon verisini karşılayacağız. Bu ikisini birleştirdiğimizde aslında beklenenin oldukça altında gelen istihdam verisi ve 14 Temmuz'da

0: gelecek şu anki beklentiler negatif gelmesi tarafında ABD enflasyon verisiyle beraber FED cephesinin veri öncesi tarım dışı istihdam verisi yayınlanmadan önce %33 bandında olan Temmuz faiz artırışının verinin gelmesine hemen arkasından %20 seviyelerine düştüğünü söyleyebiliriz. Keza zaten Temmuz ayı için piyasa konsensüsü sabit bırakması yönündeydi. Faiz artırışını Eylül için piyasa fiyatlıyordu. Fakat şu an geldiğimiz noktada faiz artırımının Aralık ayına kadar piyasa beklentisinde Aralık ayına ertelendiğini söyleyebiliriz. Burada tabii ki de dolar en önemli konumuz. Çünkü Haziran ayı içinde özellikle dolar endeksinin diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanışıyla beraber 101 doların üzerinde seyrettiğinden bahsediyorduk. Bugünkü verinin hemen ardından 101 doların altına gelen şu dakikalarda 100.70 civarında seyreden bir dolar endeksi gördük. Altın tarafına baktığımızda da dikkat çekici bir hareketlik seyrettik ki dün yine sabah saatlerinde 4000 doların altına gelmiş bir ons altından bahsediyorduk. Burada hatırlatmam gerekir, 13 yılın en kötü çeyreğini geçirdikten sonra altın bugün tarım dışı istihdam verisinin gelişinin arkasından bir miktar daha ivmelenerek 4100 doların üstüne çıktı. Gümüş tarafında da yine yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Yani aslında emtialar özelinde volatil bir çeyrek kapattıktan sonra bugün gelen verinin şu an piyasaya yansımalarının bir miktar daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Keza bunu hisse senedi performanslarında da gördük. Seans açılmadan önce ABD vadelerinde Nasdaq %0.9'lara kadar gelmişken bir miktar daha yataydı veri açıklanırken verinin hemen arkasından bir miktar yükseldik ki bunun yansımalarını da ABD açılışlarında pozitif olarak gördük. Şu an Meta ve Apple hisselerine baktığımızda Apple birazcık daha pozitif tarafta. Buradaki haber akışını hemen hatırlayalım. Apple'ın Çinli iki çip bellek çipleri için Çinli yeni iki firma ile görüştüğü haberi aslında bir miktar dün piyasaları aşağı yönlü ivmelendirmişti ve Meta tarafında da bulut yazılımının bir miktar daha halka açılmasıyla beraber, halka açılmaktan kastım aslında halk kullanımını açması ve farklı platformlar üzerinden kullanımı açmasıyla beraber acaba yapılan CAPEX harcamaları yerini bulmayacak mı, kendi kendini devretmeyecek mi şeklindeki haber akışı bir miktar daha hisse performanslarını dün akşam saatlerinde geri çekmişti. Bugün Meta'da açılış itibariyle şu an negatif bölgede devam ediyor. Seans içindeki hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.
1: Evet Elif, çok teşekkürler. Değerli katkılar için araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Kapanışa doğru da kısa bir ara diyeceğiz şimdi.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, kapanışa doğru da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok değerli bir konumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Gigantsivis Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytu bizimle. Aysun merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk Ayla'cığım. Seni gördüm, mutlu oldum.
1: Ben de öyle mutlu oldum. İyisin umarım, keyifler yerinde.
2: İyi, çok yerinde. Gayet iyi.
1: Çok sevindim. Piyasalarda da şu an bir keyfin olduğunu gördük galiba. Çünkü Amerika tarafında bu hafta gözler tarım dışı istihdam rakamlarına odaklanmıştı ki tüm hafta boyunca Amerika'dan istihdam rakamları gelecek diyorduk. Dün ADP tarafı geldi. Beklenti altı geldiğini gördük. Tarım dışı istihdamda ise beklentinin çokça altında keskin bir yavaşlamayla karşı karşıya kaldık. Peki bu veriler bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani FED tarafı tarım dışı istihdama bakıyor, PCE çekirdek enflasyona bakıyor. Orada bir ılımlı süreç vardı ama yine 3 yılın zirvesi beklenti dahilinde gelmişti. Burada bir keskin yavaşlama derken FED için nasıl mesajlar sence?
2: FED için değil de yatırımcı için çok net bir mesaj oldu. Çünkü beklenti altında gelebilecek bir tarım dışı istihdam verisi faiz indirimi tarafında bir adım atmayı gerektirir normal şartlar altında. Faiz arttırımı değil. Şimdi son dönemde de en çok neye odaklandı yatırımcı? Ne zaman faiz arttıracak? Kademeli mi olacak? Frekansı ne kadar kuvvetli olacak? Gerçekten 2026 yılı içerisinde olacak mı? Çünkü Warsh'un kendi toplantısında yapmış olduğu açıklamalar biliyorsun çok şahince algılandı ve ciddi anlamda sıkı para politikasını sözlü yönlendirme ile gerçekleştirmiş oldu. Burada piyasaların morali oldukça bozuldu. Yani bu kadar agresif bir özellikle Trump'ın adayı olarak masaya oturan, koltuğa oturan kişinin bu kadar agresif sıkı para politikası savunmasını beklemiyordu. Bu yüzden bir miktar aslında hayal kırıklığına uğramış oldu. Ama bu veri bir de çünkü çok beklentilerin altında gelmiş olması, bir önceki verinin 173 binler gibi beklentinin çok üstünde geliyor olması orada kafaları karıştırdı. Şimdi yarın tabii bir tatilimiz var biliyorsun Amerika'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü. Bu sebeple bu piyasalar bugün bunu kutlamayı tercih ettiler. Ama ben burada bu fiyatlamanın kalıcı olacağını düşünmüyorum. Gerek altın tarafında, gerek gümüş tarafında, gerekse hani faiz tarafındaki aşağı gelişin henüz kalıcı bir şekilde fiyatların yukarı, faizin aşağı gelişini desteklemiyor. Çünkü hala bir belirsizlik ortamı var mı? Var. Şimdi biliyorsun ISM imalat verisi de. Netice itibariyle bunlar Fed'in çok yakından takip edeceği ve enflasyonu direkt olarak etkileyecek veriler olarak öncü göstergeler olduğundan mütevellit. ISM imalat verisi Amerika yeterince büyüyor mu, büyümüyor mu? Özellikle üretim, imalat tarafında hızda ilerliyor onu gösteriyordu. Dolayısıyla da enflasyon tarafını tetikleyecek unsurlardan bir tanesi. %4.3 işsizlik ve tarım dışı istihdamın çok keskin bir şekilde aşağı gelmesi Fed'in faiz artışını bir miktar daha öteleyeceği mesajını verdi mi? Verdi. Ama Fed bir veriye dayanarak zaten herhangi bir değişiklik yapmayacak. Bu bir. İkincisi de zaten ne diyor? Siz sadece verileri izleyin. Gerisine takılmayın artık diyor. Yani yatırımcıya verdiği mesaj 2018 yılından beri yatırımcının alıştığı Powell'ın verdiği mesajları yorumlamaya çalışmak ve bu yorumların içerisinden de piyasa fiyatlamasını gerçekleştirmek. Ama diyor ki hayır artık siz Fed'in ne yapacağına odaklanmayın. Çünkü Fed gerekeni zamanında yapacak. Şu anki ortam bir faiz indirimi içinde, bir faiz arttırımı içinde uygun değil ama izlemeye devam ediyor. Siz de nokta grafiklerden takip edebilirsiniz bunu diyor. Zaten şeyde de Sintra'da da bunu gözlemledik. Evet. Yani Warsh'a odaklanan bir Sintra değildi en azından.
1: Şimdi Sintra tarafını konuşmak lazım çünkü dün aslında çok da kıymetli bir konferans vardı. Avrupa'da İngiltere, Kanada, Avrupa ve Amerika Merkez Bankası başkanları bir araya geldi. Tabii Warsh'un da böyle ikinci genel sohbeti gibi bir konferans niteliğinde olduğu için onun sözlü yönlendirmesi, projeksiyonlarını toplantıdan toplantıya daha kısıtlı açıklayacağı beklentisiyle beraber Andrew Bailey yani İngiltere tarafından bir destek geldiğini gördük. Şimdi Fed ve ECB'nin biraz daha burada politika tarafında ayrıştığı döneme de girmiş bulunmaktayız. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ABD-İsrail-İran Savaşı'nın etkilerinden kaynaklı. Peki Warsh'un söylemlerini nasıl orada okuyorsun? Çünkü Warsh toplantıdan toplantıya söylemlerini vereceğini, burada veri odaklı gidilebileceğinin altını çizmişti. Diğer Merkez Bankası başkanları da artık böyle bir yönlendirmeyle ilerler mi sence?
2: Bence yapacaksa onu İngiltere yapar. Hı hı. Çünkü Amerika ne yapıyorsa akabinde direkt olarak aksiyon alan ve gerçekleştiren İngiltere tarafı oluyor. Ama ECB tarafına baktığımızda zaten Lagarde'ın pazartesi günden beri verdiği demeçleri göz önünde bulundurduğumuzda Mart'tan önce Mart'tan sonra olarak değerlendirdiğini gözlemliyoruz. Çünkü Mart'ta biliyorsun petrol fiyatları 120 dolara çok keskin bir şekilde evet. sıçramıştı. Bugün geldiğimiz nokta 70 dolarlar ve bu bizi endişelendirmiyor şu anda diyor. Yani bir an evet bir panikledik. Hani Nisan ayında biliyorsun hatırlarsın Lagarde çok keskin bir faiz artırımı yapacağım dedi. Nisan'da baktı ki hani o kadar da kalıcı değil petrol fiyatlarının yukarı gidişi. Ben bunu yapmayayım. Haziran'da yaparım dedi. Çünkü piyasayı da çok hazırlamıştı. Euro dolar paritesi çok keskin bir şekilde evet. Euro lehine hareket etmişti. Baktı ki oradaki fiyatlamalarda verdiği sözlü yönlendirme altı boş kalmayacak kadar yerini buldu. En azından Haziran'da yapayım dedi. Aslında normal şartlar altında bence bu kadar hızlı geleceğini düşünüyor olsaydı zaten pazartesi dinlediğimde bunun da mesajını vermişti. Dün dinlediğimde daha doğrusu.
1: 3 gündür konuşuyor Lagarde.
2: Evet. 3 gündür konuşuyor. 3 gündür de aslında bir daha faiz artışının şu anda gerekli olmadığı kanaatinde. Ancak diyor tekrar diyor 150 dolarlara doğru bir hareket olur. Hakikaten burada Hürmüz kapanma noktasına gelmişti ama işte alternatif yollarla beraber, rotalarla beraber işte petrol fiyatlarının çok keskin bir şekilde yükselişine engel olmuştu bu beklentiler ve her dakika sürekli Trump'ın verdiği demeçlerle her an işte Hürmüz açıldı, Hürmüz kapandığı noktasında bir aksiyon olduğu için orada ben faiz arttırım bir tane yaptım. Piyasayı da izlemeye devam ettim. Şu an Euro da çok memnun bu durumdan. Euro evet. Birliği de çok memnun diyor. Hakikaten de pariteye baktığında, Euro dolar paritesine baktığında şimdi dolar güçlü dolar dirençli Amerikan ekonomisinden kaynaklı güçlü kalmaya devam edecek. Faiz artışı masada olduğu sürece dolar güçlü kalmaya devam edecek. Hı hı. Buradaki tema şu anda doların kuvvetli olduğu bir tema. Ama bu yüzden de işte Euro dolar paritesinde faiz artışına rağmen kalıcı bir 1.20'lere doğru hareket göremedik. Aksine her Warsh'un ya da verinin geldiği, Warsh'un açıklamasının ya da verinin geldiği gün dolar lehine hareket olduğunu gözlemliyoruz. Ve dolar endeksinin de zaten evet şu an 100.70, geçmiş gün pazartesi günü 101.3'tü mesela. Evet. Yani baktığımızda çok hızlı bir şekilde bir gerileme gözlemledik. Bir veri neleri oynatabiliyor? Yani
1: sabah
2: bir tarım dışı evet, tarım dışı istihdam verisi bu anlamda çok önemli. Hı hı. Çünkü Warsh'un dedin ya en önem verdiği nokta ne? Şu anda fiyat istikrarı enflasyon. Şu anda tek önemsediği konu bu.
1: Şimdi tabii euro dolar çaprazını seninle konuşmak istiyorum. Çünkü Morgan Stanley, JP Morgan, New York Bank of Mellon gibi birçok kurumda euro dolar çaprazının önümüzdeki yıl %3'ün üzerinde değer kaybedeceğini ve 1.10 seviyelerine gerileyebileceğini doğru. öngörüyor. ING tarafı da burada Temmuz ayında 1.15 seviyeleri görülebilir diye farklı bir ayrışma raporu sundu. Peki sen hangi taraftasın ve burada böyle bir hareket olacak mı sence?
2: Bizce olacak. Çünkü dedim ya hani güçlü dolar teması dünyadaki hedge fonlar tarafından çok ciddi satın alınmaya başladı. Hatta pozisyonlar ağırlıklı olarak doların karşısındaki rezerv para sat, dolar al şeklinde, long hı hı. şekliyle devam ediyor. Hani bu ne kadar süre devam eder aslında bundan emin değiliz. Yani bugün değerli metaller tarafındaki satışın ana sebeplerinden birisi de güçlü dolar teması, faiz artışı teması ve hatta bence faiz artışı teması ikinci planda doların durumu, hakimiyetinin nereye varacağı. Hı hı. Çünkü ne olursa olsun oradaki prestij zayıflatma çalışmalarına rağmen rezervlerin 167 dolar olduğunu unutmamak lazım. Bu bir hala dünyadaki tüm metaller dolar ile fiyatlanıyor. İki yani dünya ticareti dolar üzerinden dönüyor. Buradaki tema burada kaldığı sürece evet yani hani euro dolar paritesinde 1.12'lere doğru bir hareket. Yılın kapanışı tabii ki faiz artırımları ya da merkez bankalarının aksiyonlarıyla doğru orantılı olarak genel konjonktürün düşüncesi 1.15 civarında kapanması ama yılın bir noktasında yani 2026 yılının bir noktasında da 1.12'lere doğru bir hareketin gerçekleşeceği yönünde.
1: Şimdi tabii euro dolar çaprazını konuşurken bir de emtia tarafına da bakmak lazım. Çünkü ons altın tarafında güvenli limanın çok dışında farklı bir hikayeyle karşı karşıya kaldık. Yani artık güçlü altın hikayesi yavaş yavaş bitti ve bundan sonrasında daha farklı bir hikayeyle mi önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağız sence?
2: Önümüzde bence çok farklı hikayeler oluşacak ve hatta belki yıl bitmeden hani jeopolitik riskler zayıflıyorken belki de doğa olaylarının yaşandığı çokça makale okuyoruz bugünlerde. İşte bu El Niño kasırgasıyla ilgili tüm dünya ekonomisini direkt olarak vurabilecek. Enflasyon belki artık petrol ve enerji tarafından gelmeyecek de bu doğa olaylarından kaynaklı gıda emtiyası aracılığıyla bir enflasyon üzerinde baskı oluşacak endişesi FED tarafından da hali hazırda tartışılır noktada. Yani FED şu anda zaten enflasyonu öncelik olarak almasının sebebi petrol fiyatlarının hızlı yükselişi ya da hızlı yükseliş beklentisi değil. Gıda emtiyasında çok sert bir yükseliş bekliyor. Başta şeker, pirinç, kakao, buğday gibi daha ağırlıklı olarak Güney Amerika ve Amerika'yı ve oranın mevsimsellikten etkilenecek gıda tarafının sekteye uğrayacağını düşünüyor.
1: Peki bu ne zaman olacak? Çünkü
2: Eylül gibi
1: yavaş yavaş toparlanma ne zaman gelecek diye bu soruları sorarken El Niño'nun bir anda çıkması ve yaz sonu gelmesi de bizim için toparlanmayı çok geciktirecek galiba.
2: Tabii bu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu netice itibariyle. Çünkü biz biliyorsun özellikle gıda ithalatı bağımlısı ülkeler hani bu durumdan çok etkilenecek. Orada tabii ki tedarik sorunu da olacak. Yani bu sadece buna bir kasırga olarak bakmamak lazım ya da bir sel gibi bakmamak lazım. Yani bu aslında bir yıla yakındır konuşulan bir konu ama şimdi tarihte yaklaştıkça ve hani jeopolitik riskler kendini artık hani ana akımda daha az göstermeye başladıkça o zaman yeni şeyler konuşalım noktasında bu risk konuşulmaya başlandı. Yani bu kadar büyük bir doğa hareketinin de önceden bu kadar bilinebiliyor olması da enteresan tabii ki. Yani hani mesela biz Eylül gibi diyoruz çünkü neden? Eylül gibi bir beklenti. Eylül'den Ocağa kadar sürecek olan uzun süreli bir etkiden bahsediyoruz. Bunun tabii ki gerek tedarik zinciri tarafında, gerek üretim tarafında, gerek depolama tarafında ve doğal olarak da tüm bu maliyetlerin artmasından kaynaklı enflasyon üzerindeki baskısını X ülkesinden A ülkesine kadar hissedecektir kaçınılmaz. Yani umarım tabii ki olmaz ama şu anda çok çok konuşulan bir tema. O yüzden hani neden hala dolar tarafı güçlü? Çünkü bu riskler de masada. Neden hani altın şu an güvenli bölge olarak kullanılamıyor? Yani altını etkileyen çok fazla biliyorsun varyasyon var. Yani savaş başlamadan önce savaş riskine karşı aslında kendini hecedebileceğin bir mekanizmayken çok hızlı fiyatlandığı için savaş başladığında ve bu bir bacağın bir tarafı ABD olduğu için ABD doları gücü devreye girerek faizleri yukarı itti. Faiz yukarı çıktıkça faize duyarlı olan emtia grubu aşağı gelir. Evet. Yani bu zaten bilinen bir matematik ama

0: Bunun yanında da başka faktörler var. Yani Çin tarafı mesela, Çin Merkez Bankası 2026'nın ikinci yarısında çok ciddi alım yapmayı, rezervlerini çeşitlendirme konusunda altın başta olmak üzere adım atmayı düşündüğünü belirtti. Yani bunlar biraz manipülatif olarak geri çekiliyor ve daha düşük bir birim fiyattan tekrar bir talep oluşma ihtimalini arttırıyor. Evet, yeniden dengeyi bulur mu? Bulur. Ama daha aşağısı da var mı? Bizim için trend henüz yukarı dönmüş değil. Aşağı riskler trend yönünü devam ediyor. Hani şey vermeyeceğim, seviye vermeyeceğim. Şimdilik 3900 diyeyim. Yani oralara doğru bir hareketin olma ihtimali.
1: 4000 bandının da altına ilerleyebiliriz.
0: Olma ihtimali var. Hani bunu bilemeyiz ama teknik olarak bu zayıflık, hali hazırdaki uzun vadeli opsiyon piyasasının vermiş olduğu göstergeler, oradaki şeyin opsiyon primlerinin çok yükseliyor olması aşağı yönlü olarak bize aşağı yönün daha mümkün olduğunu gösteriyor. Ara ara tabii ki alım yönündeki şeyleri görebiliriz. Tepki alışları olabilir. Zaten biz uzun zamandır ne diyoruz? Hani trend dönemi değil, range bound dediğim, ya bound trading, belli bir aralıkta trade etme dönemi aslında bu dönem. Yani o bant da her seferinde biraz daha aşağı geliyor farkındaysan. Yani 5600'lerden kademe bant kendini aşağıya çekti. Şimdiki bant 3900-4250 bandı.
1: Peki petrol fiyatlarını da konuşmak lazım. Yani ons altın böyle bir geri çekilmeli ilerlerken şu an petrolde savaş öncesi dönemdeki seviyelerine doğru ilerledi. Şu an ortalama petrol fiyatları nasıl ilerliyor ve bizim normalimiz petrolde ortalama fiyatlar ne yönde ilerleyecek? Nasıl bir ortalama fiyat skalasıyla karşı karşıya kalacağız?
0: Bunu da söylemek çok zor. Çünkü şu anda aslında tamamıyla jeopolitik riskin yok olduğunu söyleyemiyoruz. Farkındaysan azaldı diyoruz. Evet. Hani kendini hani haber sıralamasında bir alt plana attı. Ama şimdi en ufak haber, Hürmüz'ün bağlanması tekrardan, işte oraya ablukanın başlaması beklemiyoruz ama hani bunlar ihtimal dahilinde ya, konuşmak da lazım. Bu sebeple buraya gelişi bile bizim beklentimizden daha hızlı gerçekleşti. Bunun gerekçelerinden bir tanesi de bir beklentiyi satın almak isteyen bir yatırımcı. Çünkü Nasdaq'ta da long olmak istiyor. İştahlı davranmaya devam etmek istiyor. S&P tarafında da ve diğer varlıklar tarafında da. Şimdi burası bize göre en iyi şartlarda olması gereken 70 dolarlar seviyesi. Dediğim gibi beklenenden hızlı gelmiş olması bir tek beni rahatsız eder. Çünkü en ufak riskte bu tekrar kendini 80'lere doğru atacağından, oradan piyasa psikolojisiyle oynamış olması, çünkü bana göre fiyatlamanın yarısı psikolojiden gelir. Piyasa psikolojisi ve fiyatlar üzerindeki psikolojiyi etkileyeceğinden mütevellit, buradan yükseği bir öncekinden daha sert fiyatlanabilir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama bir önceki frekansından daha kuvvetli piyasa tepkisiyle karşılaşma ihtimali yüksek.
1: Hızlı gelen fiyatlama hızı da yükselebilir açıklamasıyla aslında. Maalesef süremizin sonuna geldik. Bitirmek durumunda kalıyoruz Aysun.
0: Çok güzel bir yayın oldu.
1: Benim için de öyle. Aysun Karaytuğ, sizi ağırladığım için çok teşekkür ederim. Umarım daha güzel programlarda tekrardan karşılaşırız seninle diye.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyenler, bir röportajımızla kapanışa doğru programına veda ediyoruz. Naseri Saidi'nin Associated Makroekonomi Direkt Direktörü Prasat 2026 yılı petrol fiyatlarına dair beklentileri paylaştı. İzleyelim ve hoşçakalın dileyelim.
2: 10 milyon varil hakkındaki haberi duydunuz. Hürmüz Boğazı'nda normale dönüş görüyoruz. Morgan Stanley ve Goldman Sachs yıl sonuna kadar piyasada olası bir arz fazlasına işaret eden bir not yayımladı. Şimdi tekrar temel bir hikayeye mi dönüyoruz?
3: Arz açısından eskiden gördüğümüz duruma tamamen döndüğümüzü söylemek zor. Bence piyasalar acıdan, şoktan uzaklaşıyorlar. Çünkü savaş aniden patlak verdi ve petrol arzında çekilme yaşandı. En azından kısmen mutabakat zaptının imzalanması ve Hürmüz'ün yeniden açılmasıyla birlikte bir nebze rahatlama yaşanıyor. Ama piyasada hala belirsizlikler olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Hala doğrulanmamış pek çok konu var. İleride ne olacağını bilmiyoruz. Tabii kısa vadede

0: Hürmüz Boğazı'nda sıkışıp kalan petrolün muhtemelen geri döndüğünü görüyoruz. Orta Doğu petrol ihracatçıları daha fazla pompalamaya başlıyor ve bunlar da piyasaya girecek. Ama şunu da unutmamak lazım ki navlun maliyetleri hala yüksek, sigorta maliyetleri hala yüksek. Gemiler henüz eski düzende. Yani boğazdan geçen gemi sayısı henüz normale dönmedi. Tüm bu belirsizlikler hala devam ediyor. Henüz nereye gideceklerini bilmiyoruz.
1: Bir diğer belirsizlik ise müzakere çerçevesi. Bu çerçeve çok kırılgan dağılabilir. Sence piyasa bu riski yeterince fiyatlamıyor mu?
0: Bence biraz öyle, çünkü geçen hafta sonu olanlara bile baksanız birkaç olayın yaşanması yeterli. Sigorta maliyetlerini artırmak için bu kadarı yeterli. Bu tür güvenlik sorunlarının tekrar ön plana çıkmasına neden olabilir. Petrol ihracatı ile ilgili tüm konuşmalara ve diğer her şeye rağmen üreticiler üretimi artırsa bile gemilerin geçmesi gerekiyor. Sonuçta ürünün nihai tüketiciye ulaşması şart. Yani bir tarafta üretimi artırmakla diğer tarafta tedarikçilere ve nihai tüketicilere ulaşmak arasında uzun bir yol var.
1: Tüm bunların ortasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere Körfez ülkeleri diğer nakliye rotalarını yeniden yönlendiriyor veya bu rotalara daha fazla ağırlık veriyordu Fujairah üzerinden. Suudi Arabistan ise Kızıldeniz üzerinden. Tüm bunlar sona erdiğinde yeni nakliye rotaları göreceğimiz ne kadar gerçekçi?
0: Bence bizim açımızdan bölgede yaşanan bu savaşın getirdiği olumlu sonuçlardan biri olarak gördüğümüz şey şu ki, inanıyoruz ki Körfez ülkeleri ister yeni boru hatları, ister yeni depolama tesisleri, hatta kara tabanlı koridorlar olsun, bu tür koridorlara yapılan yatırımları hızlandıracak. Şu anda her türlü seçeneği değerlendiriyorsunuz. Hatta Suudi Arabistan'da son rakamlara bakarsanız Neom Limanı'nın ihracat kapasitesini aniden artırdığını göreceksiniz. Yani bunun sonucunda böyle olumlu sonuçlar görüyorsunuz ve bence bu devam edecek. Çünkü bu daha önce böyle bir şok yaşamamış olan Körfez işbirliği ülkeleri için dayanıklılık inşa ediyor. Yani kesinlikle ileriye dönük olumlu bir gelişme bu. Biliyorsunuz Boğaz tekrar bazı belirsizlikler nedeniyle kapanırsa başka potansiyel durumlar için farklı türde alternatifler mevcut. En azından bir alternatif var. Belki eskisiyle aynı üretim seviyelerinde ya da aynı ihracat kapasitesinde olmayabilir ama en azından elde kullanılabilecek bir alternatif yol var.
1: Bu en azından onlar için bir şey ve bu çok büyük ihtimalle yeni gerçeklik olabilir. Körfez işbirliği ülkeleri ve son birkaç ayda çok büyük bir isim haline gelen OPEC artı ile devam edersek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılması, Irak'ın da ayrılmayı gündeme getirmesiyle birlikte arzı uzatmak istiyorlar. Eğer bu arz uzatılırsa, bu Körfez ülkeleri için ne anlama gelir?
0: Bence çoğu üreticiye bakıyorsunuz. OPEC artı toplantısı duyurusu daha sonra gelecek. Ve muhtemelen onların tarafından bir başka sembolik artış göreceksiniz. Ve bu piyasaya daha fazla arz girmesine neden olacak. Ayrıca stratejik rezervlere sahip olan ülkelerin çoğunun bu rezervleri büyük ölçüde tükettiğini de unutmamanız gerekiyor. Bunların yeniden doldurulması gerekiyor. Kötü bir durumda başka bir olay yaşanırsa ve elinizde daha fazla rezervi piyasaya sürme seçeneğiniz olmazsa bu bir sorun olur. Yani bu durum dengeye oturacak, arz olacak ve talep de bunu dengeleyecek. Yani genel olarak öyle bir noktaya geleceğimizi sanmıyorum. Hani sadece bir petrol seli olacak gibi bir durum yok. Talep orada olacak. Belki daha önce gördüğünüz seviyelerde olmayabilir ama yine de var olacak çünkü. Son tüketici açısından tamam, daha fazla elektrikli araç kullanımı olabilir ya da Çin eskisi kadar tüketmeyebilir. Ama yine de diğer tarafta ülkelerin rezervlerini yeniden doldurması gerektiği bir durum var. Yani bu her zaman dengeyi sağlayacaktır.
1: Ve sonra gerçekten ilgimi çeken bir kavram da tüm bunlarda kazananlar ve kaybedenler meselesi. Açıkçası petrol fiyatları bu dönemin zirvesinde varil başına 100 doların üzerine çıktı ve bu da bu ülkelerin işine yaradı. Bu ne anlama geliyor ya da onlar için ne anlama geliyordu? Genel olarak çeşitlendirme stratejileri açısından.
0: Bence bölgedeki ülkelerin çoğu çeşitlendirme politikaları açısından planladıkları gibi ilerliyorlar. Çünkü günün sonunda bu bir şok ve aynı zamanda beklenmedik bir kazanç, değil mi? Yani bunu ya rezervlerinizin bir parçası olarak kullanabilir ve sonrasında akıllıca harcayabilirsiniz. Ya da şu anda harcayıp uzun vadede hiçbir fayda elde etmeyebilirsiniz. Bence bölgedeki ülkelerin çoğu olan bitenin çok farkında ve çeşitlendirme planlarının değiştiğini düşünmüyorum. Hatta bu durum onların uzun vadede daha fazla çeşitlenmeleri için bir sebep oldu diyebilirim. Yani bence planlar devam ediyor

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: reklam. Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tarafında da 60 doların üzerindeyiz. 61,23 dolar seviyelerindeyiz ki burada da yükseliş %3,5'lar seviyesinde. Bitcoin'de hafta içinde 60 bin doların altındaki seyri konuşuyorduk. Şu anda 61,452 dolardan geçiyor işlemler ve petrol cephesinde aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Brent petrolde 70 dolar 80 centken Amerikan tipi ham petrolde ise 67 dolar 79 cent seviyeleri ekranlara yansıyor. Fiyatlamaların ardından şirket haberleriyle devam ediyoruz hemen. Sasa Polyester'in Haziran ayında satış miktarı 148 kiloton satış geliri 200 milyon dolar oldu. Şirketin ihracat geliri Haziran'da 82 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sasa Polyester'in Haziran'da satış geliri yıllık %52, ihracat geliri ise %58 artış kaydetti. Avrupa Kent GYO İstanbul'da bulunan Radisson Residence Avrupa TEM İstanbul'un satış sürecinin başlatılmasına karar verdi. Bu kapsamda işletmeci Pantur Otelcilik ve Turizm ile imzalanan işletme ve kira sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken tahliye işlemlerinin tamamlanması için şirkete 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre tanındı. TAP Gıda 2026 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 40, yılbaşından itibaren ise 78 yeni restoran açtı. Şirket 30 Haziran 2026 itibariyle kendi işlettiği 1181 ve franchise'lar tarafından işletilen 919 olmak üzere toplam 2100 restoran sayısına ulaştı. Ve araştırma masası diyerek devam edeceğiz.
2: Yatırımın...

0: Evet, Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir ile birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Şimdi şöyle bir kısaca fiyatlamaları ben aktardım ama Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler var. Birazdan oraya değiniriz ama dilersen ki biraz şu ABD tarafından gelen verileri konuşarak başlayalım. Çünkü tarım dışı istihdam verisi oldukça dikkat çekici geldi.
1: Geçen ay 88 binler civarında beklenen veri işte 170 binlerin üstünde geldi. Bu ay 114 binler civarında beklenen veri işte 50 binler civarında geliyor. Dolayısıyla 2 aydır beklentiler ciddi anlamda böyle biraz daha sapmış gibi gözüküyor Ece. Tabii piyasanın geçtiğimiz ayki verdiği tepkiye nazaran bu ayda bir miktar daha olumlu yönde tepki verdiğini söylemek yanlış olmaz herhalde ki biz şu anda dolar endeksini 101'in de aşağısında görüyoruz. Direkt veriyle birlikte hani bizim baktığımız tarafta ilk olarak 101'in aşağısına doğru geldiğini gördük. Ama şöyle bir baktığımızda özellikle riskli varlıkların rally ettiği belki şeyi bir tarafa koyabiliriz. Yani şimdi döngüsel hisse senetlerinde bir yukarı doğru bir hareket var. İşte bankalardır, daha döngüsel hisseler ABD tarafında yukarı doğru geliyor. Ama Nasdaq tarafına baktığın zaman o tarafta işte Nvidia 196 dolarlar civarında mesela işte o 0.7 civarında aşağıda. Tesla özellikle araç teslimat rakamları geldiğinden itibaren %7 şu anda aşağı doğru çakılıyor. İşte Intel tarafında %3'lük bir geri çekilme falan derken teknoloji hisselerinin biraz daha geriye döndüğü ama onun dışında nereye bakarsan Ece primler var. Yani Stoxx 600 bugün yeni rekorunu kırdı. 650'ye doğru gidiyor.

0: orası. Özellikle Alman DAX endeksinde ciddi anlamda primlenmeler var. Altın, gümüş, yani hisse senetlerini bir tarafta dışarıda bırakıyorum ama gümüş tarafında 61 doların da üzerine geldik. 57-58 dolarlardaydık o tarafta. İşte ons altın tarafına bakıyorsun, 4100'ün yine dün bir üzerini denedi. Warsh'un açıklamalarından sonra 4100'ün üzerine. Oralarda böyle kalıcılık sağlayacak mı falan derken, dün senin hatta konuşurken önemli olan tarım dışı istihdam, yarın biraz daha piyasa buraya bakacak diye. Tam olarak da şu anda o belirgin hareketin geldiğini görüyoruz. Beklentilerin ciddi anlamda aşağısında kalmasıyla birlikte işte işsizlik belki bir miktar daha aşağı doğru gelmiş gibi gözüküyor. Ama iyice bunların hepsinin üzerine, çatısına belki şunu koyabiliriz. Faiz arttırım beklentileri Ekim'den aralığa. Yani bir miktar daha orada sarktığını görüyoruz ki işte yaklaşık direkt veriden sonra baktım. veriden sonra baktığımda 30 puanlar, 32 puanlar civarında faiz artışı beklenirken onların biraz daha 28'lere doğru bir an aşağı doğru kaydığını gördük. Dolayısıyla o swap fiyatlama tarafında da bir miktar daha volatilitenin yüksek olduğu bir ortamdı. Dediğim gibi faiz arttırım beklentileri eskisinden güçlü olmayacaksa piyasalarda şu anda özellikle bunu kutluyor. Hali hazırdaki çip hisselerinden bir miktar daha, işte teknoloji temasından bir rotasyonu konuştuğumuz ortamda Dow Jones'ta 52.700'lere tekrar geldik, 53.000'lere doğru gidiyoruz. O tarafta Bitcoin tarafı, altın gümüş söyledim, Bitcoin'i unuttum Ece. Yani yılın başından bu yana %30'un üzerinde geri çekilmiş. İşte artık Bitcoin'in geleceğinin ciddi anlamda sorgulandığı ortamda yine 62 bin civarına da bu arada attı. Şu an oradan biraz daha geri çekiliyor. Yani şunu söyleyebiliriz ki küresel tarafın bugün biraz daha keyfi yerindeymiş gibi gözüküyor tarım dışı istihdam verilerinin ardından.
1: Şimdi oradan içeriye gelelim. Seninle son konuşmalarımızda aslında birazcık içerisiyle dışarısının korelasyonunun koptuğunu konuşuyorduk. İşte uzun süre boyunca biz negatif ayrıştık, sonra biz pozitif ayrıştık derken bugün hem küreselde risk iştahı yüksek, hem bizde risk iştahı yüksek. Biz neyi fiyatlıyoruz? Tabii küreselden mi alıyoruz bu iştahı, yoksa biraz daha yarına mı odaklı gözler?
0: Yarına odaklı, evet doğru, haklısın. Yani o tarafta yarınki bizim de yurt içi fiyatlamamızı bir miktar daha belirleyebilir. Çünkü artık işte özellikle Haziran enflasyonu ile birlikte yaz aylarının enflasyon rakamlarını da almaya başlayacağız o tarafta. Ama dün iyimser olan, yani ikinci yarıyı, 2026'nın ikinci yarısını iyi açan hisse senedi piyasamızda bugün yine yukarı doğru momentumu görüyoruz. Ama dünkü kadar çok sağlam değil Ece. Onu söylemek lazım. Yani bugün ara ara böyle primlerin silindiği bir ortam oldu. İşte bugün bankacılık endeksinin bir miktar daha volatil olduğunu görüyoruz. Dün fena değildi bankalar. Bugün sanayi endeksinin de önden koştuğu bir fiyatlama var. Bir şeye daha böyle derin bir parantez açmak lazım. Oradan bahsedeceğim ama şunu söyleyeyim ki tabii ki de bugün yükselişin mimarını oluşturan şöyle bir puan bazlı katkılara baktığımızda Aselsan cephesi. Şimdi Aselsan tarafında yaklaşık 50 puan civarında bir katkı alıyoruz. Endeks zaten 85 puan yukarıda Ece. İkinci sıraya hemen Astor'u koyalım. Astor bugün tekrar 300 liranın üzerini zorluyor. Orada çok ciddi bir rally var. %9'a yakın. Orada 32 puan civarında bir destek alıyoruz. Destek finans faktörünü derken Tüpraş'ta 3 gün, yani bugün eğer bu fiyatlama kalıcı olacaksa önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde 3. güne çıkaracak Tüpraş tarafı primlenmesini. 240 liranın üzerine geldi orası da. Ama şunu söyleyelim ki Türk Hava Yolları, şimdi onun grafiğini bugün en azından biraz bakacaktım. Şimdi Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye geldi. Hı hı. Birazdan işte Gedik Yatırım'ın model portföyü güncellemesinden de bahsetmeye çalışırım. Ama Ece, Türk Hava Yolları'nın en tepelerden çekildiği bir ortamda 330'un üzerinde tutunmaya devam ediyor. Zaten yukarı doğru giden hisse sayısı 44 bugün, aşağı doğru gelenler 55. Yani şunu belki söyleyebiliriz. Daha endeks ağırlığı yüksek olan hisselerin yukarı doğru geldiği, seçici fiyatlamanın olduğu, hemen hemen yarı yarıya yükselen ve işte bu şu anda gördüğümüz binde altılık 80 puanlık yükselişin daha çok endeksi taşıyan kağıtlardan geldiğini söyleyebiliriz. Ben o biraz önce sana söylediğim, büyük bir parantez açmak lazım dediğim yer baskılar tarafındaki BİMAŞ. Şimdi BİMAŞ tarafının da özellikle şöyle bir grafiğinize baktığınızda daha kısa vadeli, kısa orta vadeli olan bir trendinin bugün bozulduğunu görüyorsunuz. Bugün yani BİMAŞ tarafında özellikle son işte 10-12 işlem günündür çok biraz daha keyiflerin olmadığı bir fiyatlama var Ece. Onu söylemek lazım. Bugün yine 22 puan civarında aşağı çekiyor endeksi tek başına BİM tarafı. Neden? Çünkü endekste en yüksek ikinci ağırlığa sahip de o yüzden. Onun yanında BİM'in hemen bir diğer gıda perakendesi olan Migros tarafı. Şimdi Migros tarafında da yaklaşık %5'lik bir aşağı doğru hareket var. Şimdi bunun yanına eğer bir de şoktaki eksi hareketini koyacak olursak o zaman diyoruz ki biz burada bir fiyatlama var. Yani bu 3 perakende zincirindeki en azından iştahsız fiyatlama neye işaret ediyor olabilir? Belki enflasyonun biraz yavaşlayacak olması, gıda enflasyonu üzerindeki bir miktar daha işte buraların biraz daha sorgulanacak olması buradaki fiyat hareketini de beraberinde getiriyor. Onun dışında belki hani şu listede baskılar tarafında Koç Holding tarafını belki biraz daha şaşırabilirsiniz. O tarafta %1'in üzerinde bir geri çekilme var. Ford Otomotiv derken, İş Bankası'nın geri çekilmesi vesaire derken daha böyle dengeli bir endeks yapısı var ama dediğim gibi yani endeksin ağırlığa sahip hisse senetleri bugün yükselişte. Biz de o yükselişle birlikte işte 14.000 tekrar 500'lere doğru bir atak içerisindeyiz. Çok değil yani biz yaklaşık bundan 2-3 gün önce de 14.000'li seviyeleri konuşuyorduk. Oradan buraya en azından fena gelmemiş gibi gözüküyoruz. Ta ki senin de yayının başında bahsettiğin üzere yarınki enflasyon verisine kadar. Yani şu anda gördüğün hemen hemen eksiyle artıya geçen sürekli bankacılık endeksi fiyatlamasının yarın bir miktar daha volatil ve belki de daha bir taraf seçici bir fiyatlama olduğunu da görebiliriz. Şimdi artık beklentiler geliyor kurumlardan. İkinci yarı yıla ilişkin strateji raporlarını burada da okumaya başladık. Kimisi faizlerin bir miktar daha yukarıda kalacağını öngörüyor. Yani 40'tan 37'ye çeker ama 37 ile yılı tamamlar diyenler var. Kimisi der ki son çeyrekte faiz indirimleri başlar, bir 200 bas puan daha geri var der. Yani ben raporları biraz daha okuduğumda şunu görebiliyorum. Çok ciddi bir faiz indirimlerinin nerede oluşabileceğine ilişkin, patikanın nerede oluşabileceğine ilişkin bir konsensusun hemen hemen tüm bir ağızdan söylenmediği bir ortam. Belki bu yarın biraz daha değişebilir. Onun fiyatlamasını da en azından bu tarafta görebiliriz diyebilirim.
1: Şimdi birazdan model portföylere geleceğiz ikinci yarı yılla beraber ama öncesinde bugün Perşembe dolayısıyla rezervler nasıl geldi? Yabancı pozisyonlanmasına dair veriyi de aldık. O tarafı da biraz detaylandıralım dilerim.
0: Evet, rezervlerle başlayalım istersen. Şimdi rezervler tarafında bir gerileme var. Özellikle 26 Haziran haftasında, geçen hafta gördüğümüz haftada o tarafta brüt rezervler 149 milyar dolara kadar bir miktar daha gerilemiş gibi gözüküyor. Orada %5'lik bir geri çekilme var Ece. Diğer taraftan swap hariç net rezervlere baktığımız zaman ise orası da 30 milyar doların altına, 28 milyar doların altına gerilemiş gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla biraz daha buranın şu anda konsolide olmaya çalıştığını söyleyebiliriz. En azından savaşla birlikte bir dip yaptığını gördük. Ardından tekrar hem carry trade işlemlerinin başlaması hem de petrol fiyatlarının geriye doğru gelmesiyle birlikte biraz rezerv biriktiren bir Merkez Bankası görünümü görmüştük. Onun biraz daha bugün bu aralar belki yukarı doğru aşağı doğru savrulduğunu da görebiliriz rezervler çerçevesinde. Yabancı yatırımcıların işlemlerine baktığımızda tahvil veya hisse senedi cephesinde o tarafta da hisseler tarafında alımda olduğunu görüyoruz. İşte bu tarafta yaklaşık 203 milyon dolarlık bir alım yaptığını görüyoruz bu tarafta. Hisse senedi tarafında yabancı yatırımcıların geçtiğimiz haftaya göre bir miktar daha montanında bir azalma var. Onu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 466 milyon dolar civarında bir hisse alımı yapmıştı yabancılar. Ama şunu söyleyebilirim belki. Geçtiğimiz hafta BOFA'nın satışlarını bir miktar daha konuşur durumdaydık. Dolayısıyla bunun en azından yabancıların iştahını yansıtmadığını ve diğer kurumlarda alıcı olduğunu da görmüş olduk. Gelelim tahviller cephesine. Tahviller tarafında da yaklaşık 448 milyon dolarlık bir alım olduğunu görüyoruz o tarafta. Yavaş yavaş geçtiğimiz haftaya göre montanı da bir miktar daha yükseliyor. Şimdi Ece tahviller bir miktar daha eğer enerji krizi bir miktar daha sönümlenecekse bu enflasyon görünümünün iyileşmesi demek. O zaman şu an 33 olarak gördüğümüz 33.08'lerde olan 10 yıllık Türkiye tahvil faizinin de bir miktar daha yeri varmış gibi gözüküyor. Yabancılar bu fırsatı ne kadar kullanacak? Onu biraz daha bakmak lazım. Dolayısıyla yabancıların işlemleri de bu şekilde en azından rezervlerdeki gerilemeyle birlikte yabancıların hem hissede hem de tahvil cephesinde alımda olduğunu görebiliyoruz.
1: Şimdi Borsa İstanbul tarafında da beklentiler şekilleniyor. Oradan da bir görüş paylaşalım dilersen. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke endeksin bu yıl ortalama 400 dolara kadar yükseliş potansiyeli olduğunu söyledi. Detayları izleyelim, sonra devam.
2: Borsanın yaklaşık 2-3 senedir 400 dolar patikasındaki bir grafik içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani teknik olarak bence gitmeye çalıştığı yer orası. Ama hani ben bu yayından sonra İzmir'e gideceğim mesela, arada aksilikler olursa gidemeyeceğim gibi bir hikaye var.
1: Evet, aynı denklem.
2: Yani buradan yukarıya doğru giderken başına gelmeyen kalmadı borsanın. Yani para çekildi, faiz yukarıya gitti, finansal sistem dönüşüyor. Trump'tan kimse böyle bir sert açıklama beklemiyordu. Amerika'nın borcu hepimizin derdi oldu. Şu an İngiltere'nin borcunu dert etmeye başladık. Adamlar büyüme bakanlığı kurmaya çalışıyor. O yüzden bence ana resim hala 375 dolar, 425 dolar. Yani ortalama 400 dolarlık o teknik harekette. Fakat canımızın ne kadar yeteceği, yani nereye kadar nefes alıp verebileceğimiz, borsa yakacak yabancı yatırımcı artı, yani bu NATO toplantısında verilecek mesajlar bu yüzden önemli. Ve bu arada bence genel raporlar gene nispeten iyimserleşmeye başladı Türkiye ile ilgili yabancı tarafta, onu da söyleyeyim. Artı yurt içinde faiz indirim hızı. O yüzden indirim hızı ne kadar güçlü, bizim o 400 dolara koşma hızımız o kadar güçlü olacak. Ama bu hareketin genele yayılması konusunda söz veremiyorum. Endeks yukarıya doğru giderken çok sınırlı bir hisseyle gidelim.
1: Evet Mehmet, şimdi Gedik Yatırım'ın model portföy güncellemesiyle devam edelim dilersen. Az önce de bahsediyordum fiyatlamaları söylerken, sanıyorum ki Türk Hava Yolları da var portföyün içerisinde. Oradan bir spoiler aldık ama devam sende.
0: Şöyle ki Ece, şimdi ikinci yarı yılla birlikte hem strateji raporları geliyor. Buna istinaden tabii aracı kurumlarda model portföylerini ikinci yarı yılla belki faiz indirimlerine, belki düşen petrol fiyatlarına istinaden biraz daha revize ediyorlar. Şimdi Gedik Yatırım'dan da petrol fiyatlarının normalleşmesiyle birlikte enflasyonun zirveye ulaştığını ve yılın geri kalanında kademeli bir gerilemeye başlayacağını bir miktar daha düşünüyorlar. Bu görüşleriyle birlikte şirketlerle görüşmüşler ve bir miktar daha model portföylerinde revizeye gitmişler. Daha az bir defansif yapıya kavuşturmak olmuş. Özellikle model portföy revizelerindeki buradaki amaç. Şimdi şöyle bir hisselere baktığımızda. Orada da çıkarılanlar. Kocaer, Ages Hayat Emeklilik, Migros tarafının, Mavi ve Türk Telekom tarafının çıkarıldığını görüyoruz model portföyden. Şimdi Agesa ve Kocaeri sırasıyla %2,5 ve %22,5 oranındaki endeks üstü getirilerinin ardından kar realizasyonu amacıyla portföylerinden çıkarmışlar. Migros ve Türk Telekom içinse 2026'nın ikinci yarısı temalarına uymuyor. Bu yüzden bir miktar daha tercih etmezler. Mavi ise sektördeki zayıf talep eğilimi nedeniyle portföyden çıkarıldığını belirtmişler girenler. Şimdi Ece, özellikle Türk Hava Yolları'nın model portföye eklemişler. Nedenlerini bir miktar daha kendilerinden dinleyelim. Devam eden ABD-İran barış müzakereleri, jet yakıt fiyatlarını Nisan ayı başındaki 1838 ABD doları ton başına zirveden 920 dolar seviyelerine geri çekmiştir. Küresel havacılık sektöründeki yapısal arz kısıtlamalarının kapasiteyi sıkı tutması nedeniyle bilet fiyatları henüz savaş öncesi seviyelere düşmemiştir. Ancak ileriye dönük rezervasyonlar olumlu bir etki yaratmaya o tarafta devam etmektedir derler. Düşen yakıt maliyetleriyle yüksek verimlilik arasındaki bu farkın yılın mevsimsel olarak en güçlü çeyreği olan 2026'nın 3. çeyreğindeki karlılığa olumlu yansıyacağını düşünüyorlar. Kargo tarafında ise çatışmalardan etkilenen hava sahasına ilişkin süregelen güvenlik endişeleri nedeniyle Körfez Hava Yolları'nın rekabetçi konumlarını hızlı bir şekilde geri kazanmaları olası görünmüyor derler. Bu belki dipnot, biraz daha önemli. Ve Türk Hava Yolları'nın birim kargo gelirleri ise yük faktörünün %85 civarında seyretmesiyle yıllık bazda %40'ın üzerinde artış göstermeye devam ediyor. Bu ciddi bir rakam. Ve bu da karlılık açısından ek bir tampon oluşturduğunu hatırlatmışlar. Maliyetlerin düşmesi, getirilerin sabit kalması ve yüksek sezona kadar rezervasyonların sağlam seyretmesi ile birlikte mevcut seviyelerde risk getiri oranı cazip görünüyor. Türk Hava Yolları yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinin %4 altında performans göstermiştir ve hisseler 2026 tahminlerine göre şu anda 4,4 fiyat kazanç çarpanında ve 5,1 FD FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir derler. Zaten bu belki revizeleri ulaştırma sektörüne yönelik gece yakında daha belki sık görme ihtimalimiz var. Pegasus genel kanı şu yönde biraz daha. Pegasus Türk Hava Yolları'na göre daha az tercih ediliyor. Türk Hava Yolları'nın kargo tarafı ve uçuş ağı nedeniyle bir miktar daha ön plana çıkması bekleniyor. Okuduğum raporlardan en azından sana bunu özetleyebilirim. Gedik yatırımında da bunun bir iz düşümünü o tarafta görüyoruz. Şimdi diğer taraftan ise Anadolu Hayat Emekliliği model portföye eklemişler. Hı hı. Bunun sebeplerine baktığımızda Anadolu Hayat Emekliliği'nin ikinci çeyrek sonuçlarında hem teknik tarafın hem de girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yeniden değerleme gelirlerinin olumlu katkısıyla çeyreklik olarak hem güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyorlar o tarafta. Hisseler son bir ayda endeksin %6,2, sene başından beri ise %12,4 arkasında kalmış. Buna göre Anadolu Hayat Emeklilik 2006 ve 2027 tahminlerine göre modellemelerinde Gedik Yatırım'ın 5,7 fiyat kazanç çarpanı ve 4,1 fiyat kazanç çarpanı ile 2026 ve 2027 sırasıyla ve piyasa defter değerine göre de sırasıyla 2,5 çarpan ve 1,8 çarpanlardan o tarafta işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem bir Anadolu Hayat Emekliliği'nin girdiğini gördük. Buna ek olarak da Türk Hava Yolları'nın model portföye eklendiğini gördük. Tabii şimdi Ece bu tarafta 3. çeyrek bilançoları, 2. çeyrek bilançolarını bir miktar daha yakından artık karşılamaya başlayacağız. Temmuz sonu itibariyle işte ABD'den 14'ünde haftaya işte PepsiCo, işte Delta Airlines gibi bilançolar falan geliyor ama 14'ünden itibaren 4 tane ağır bankayı almaya başlayacağız. Dolayısıyla bu küresel taraftaki jeopolitik tansiyon biraz daha düştü ama bu sefer gündemimiz biraz daha mikro taraf olacak. Hmm. Şimdi ikinci çeyrekte özellikle havacılık tarafı jet yakıtına, yüksek jet yakıtın fiyatlarına ne kadar maruziyeti kaldı? Yani hali hazırda hedge oranları biraz daha bu yıl düşük seyrederken. İkincisi işte Tüpraş gibi biraz daha petrol tarafında işlem gören hisse senetleri tarafı ikinci çeyrekte bu makaslardan ne kadar çok yararlandı? Bunları görme şansına sahip olacağız. Tam olarak da artık biraz daha önden fiyatlamayla birlikte hem ikinci çeyrek hem üçüncü çeyrek bilançolarının fiyatlandığı ortamda bu model portföy değişikliklerini bence Temmuz'un sonuna kadar biraz daha yoğun alacağımızı zannediyorum ki işte Gedik Yatırım bunu gördük, işte Taciller Yatırım'ın dün raporunu okuduk, bu tarafta geçtiğimiz hafta QNB Yatırım'ın bu tarafta raporlarını okumuştuk. Dolayısıyla buradaki revizyonlar biraz daha yatırımcının özellikle ikinci yarı yıl açısından nasıl geçireceğini de önemli. En azından şu sözlerini de bitireyim. Bugün işte yaklaşık 174-173 tane hisse senedi yoğun fon var. Hı hı. Bunların yaklaşık 120 tanesi falan endeksin altında performans gösteriyor. Dolayısıyla getiriyi bulmak biraz daha zor. %28,5 bugün BIST 100'ün yılbaşından bu yana getirisi var ve neredeyse %70 hisse senedi yoğun fonlar endeksin altında performans göstermiş.
1: Peki bu detayla birlikte teşekkürlerimizi iletiyoruz sana.

0: Ve Borsa İstanbul kapanışı 14.455 puandan gerçekleşti. 104 puan kadar yukarıya gelmiş durumdayız. Bu da %0.73'lük bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl yorumlarsınız bugünün performansını? Biraz yarını konuşuyoruz, biraz da risk iştahının artmasını konuşuyoruz bugün gelen verilerle birlikte. Neler aktarırsınız siz?
1: Bugün Amerikan verisi istihdam tarafında zayıf gelince bir tekrardan faiz indirimi beklentisini güçlendirmiş oldu. Bunun da global piyasalardaki olumlu hava sanıyorum bize de yansıdı. Aslında yani sabah kendi aramızda yaptığımız toplantıda da konuşuyorduk. Yani daha iyimser bir tabloyla karşılaşma ihtimalimiz daha fazlaydı diyebiliriz. Özellikle İTO enflasyonu sonrasında TÜİK'ten gelecek olan aylık enflasyon rakamında %1'ler civarında, hatta %1'lerin de altında olabilecek bir rakam açıklanması özellikle finans tarafındaki hisse senetlerine talebi artırmıştı. Ancak Fitch'ten bir miktar Türk finansal şirketlerinin, bankaların ve banka dışı finansal sektörlerin görünümlerinin nötrden aşağı düşürmüş olması, mevcut İran-Amerika savaşı ve faizlerin uzun bir süre daha yüksek kalacak beklentilerini gerekçe göstererek bir miktar bugünkü endeksteki yükselişe bankaların katkı yapmasını engelledi diyelim. Çok büyük bir katkı görmedik ama bir lokomotif hisse senetleri değişiyor. Bunların da bugün bir örneğini gördük. Astor ve Aselsan gibi iki sanayi şirketi endekse de destek verdiler ve prim yapmasına sebep oldular. Dediğim gibi yani genel görüntü global piyasaların da etkisiyle bizde hareketin devamını gelmesi beklenebilir. Bu arada tabii yeni oyuncular, yeni aktörler bu endekse destek konusunda katılabilirler. Özellikle havacılık tarafından da katılım olduğuna şahit olabiliriz. Belki madencilik sektörü de buna destek verebilir. Ama kabaca hani Nisan ayından bu tarafa görüntüyü özetleyecek olursak, teknik konuşacak olursak %5 yukarısı, %5 aşağısı bir bant içerisinde gidip gelen bir endekse sahibiz. Kabaca 13.600 aşağıda, yukarıda da 15.200 sınırlarımızı teşkil ediyor. Bu bant içerisinde hareketlerimize devam ediyoruz. Bu görüntü ikinci çeyrek sonuçlarını konuşacağımız, bilanço sonuçlarını konuşacağımız bir dönem geliyor önümüzdeki dönemde. Burada belki değişebilir, üst bandı zorlayan bir hareket görebiliriz. Bunu konuşacağız. Bir de diğer önemli konumuz tabii ki aylık enflasyonlarla takip edeceğimiz bir trend sonucunda kademeli de olsa Merkez Bankası'nın bir gevşemeye gidip gitmeyeceği, bunu ne zaman başlayacağı, son çeyreğe mi kalacağı, yoksa bu yaz üretim artışının, gıda fiyatlarındaki üretim artışının gıda fiyatlarını aşağı doğru baskılayıp biraz daha erken bir gevşeme, faiz oranlarında olmasa bile fonlama oranlarında bir gevşeme yaratıp yaratmayacağını konuşmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi global piyasalara biraz daha etkisinin altında kalarak oradaki risk on modundan faydalanmaya çalışacak bir piyasamız bizi bekliyor olabilir.
0: Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ve yarın enflasyon verisini bekliyoruz dedik. Bloomberg HT'nin de konuya dair anketi yayımlandı. Beklenti %0.97 gelmesi yönünde. Detayları izleyerek noktalayalım efendim. Kısa bir aranın ardından tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg HT'nin Haziran ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 26 kurumun medyan beklentisi Haziran'da enflasyonun aylık %0.97 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Haziran'da yıllık enflasyonun da %32.10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı sonu için ise beklenti %29 oldu. Haziran'da enflasyon için en düşük aylık beklenti %0.74 olurken en yüksek beklenti %1.40 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Haziran için en yüksek enflasyon tahmini %32.80 olurken en düşük tahmin %29.70 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken, ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.9 olurken, en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %1.71, yıllık bazda ise %32.61 artış kaydetmişti.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

Vakıf.com.tr'de Vakıf katılım. Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: ve geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa ve daha

0: Yatırım.com.tr'de vakıf katılım. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kalanlarla tekrar karşınızdayız efendim. Borsa İstanbul kapanışını az önce aktardık. Kısaca rakamlara bir kez daha göz atarak devam edelim. Geçtiğimiz saat başından bu yana neredeydi, nereye geldi diye. Borsa İstanbul tarafında yükselişle bir kapanış oldu. Az sonra yönetmenim de ekranlara getirecektir. %0.73 yukarıda kapattık. 104 puan kadar yukarıya geldik. 14.455 puandan kapanış gerçekleşti ki biz bir süredir 14.000-14.200 bandını konuşuyorduk. Dolar TL'de 46.69 seviyelerindeyiz. Euro TL'de 53.50 ve Euro dolar çaprazında 1.14.44 seviyelerinden geçiyor işlemler. Burada da dolar tarafında 101'lerin üzerine konuştuktan sonra tekrardan 101'in altına sarkması önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ve Avrupa borsalarıyla devam ediyoruz. Az sonra Ceren Dilekçi Köseoğlu'yla da konuşacağız. Topyekün yeşillere boyandığını görüyoruz ekranın ki burada en çok yükseliş Frankfurt DAX endeksinden geliyor. Orada yükselişler %2,12 seviyesinde. Londra'da %1,97'lik, Paris CAC 40'da %1,82'lik ve İtalya FTSE'de %1,77'lik yükselişler mevcut. Ve devam edelim. ABD tarafındaki duruma baktığımızda aslında geçtiğimiz saat başında S&P pozitifteydi. Onun da an itibariyle negatife dönmüş olduğunu görüyoruz. 4 puanlık bir kayıp var. %0.07 kadar sınırlı bir düşüş var. Nasdaq'ta ise %0.74'lük aşağı yönlü bir hareket var. Dow Jones tarafında da %0.71'lik. Tahvil cephesinde ABD 10 yıllık tahvillerde %4.45'e işaret ederken getiriler 2 yıllık tahvillerde %4,11 seviyesine işaret ediyor. Ve son olarak emtia piyasalarındaki duruma bakacağız. Bugün itibariyle yükselişleri görüyoruz. Hem altında hem gümüşte hem bitcoin'de risk iştahı yüksek. Neden? Çünkü tarım dışı istihdam verisini karşıladık ki beklentinin neredeyse yarısı kadar geldi. Geçtiğimiz günlerde ABD özel sektör, ADP özel sektör istihdamında karşılamıştık. Bu tarafta da zayıf görünüm vardı. Dolayısıyla Aralık ayından daha da ötelendiğini görüyoruz. Faiz artışı beklentilerinin Ekim'den Aralık ayına ertelendiğini görüyoruz. Bununla birlikte bir iştah artışı var. Altın tarafında %2,40'lık bir yükseliş var. 4.126 dolardan geçiyor işlemler. Spot gümüşte 61 doların üzerine kadar geldik. Burada da %3,20'lik bir yükseliş var. Bitcoin cephesinde hafta başında 60 bin doların altını konuşurken şu anda 61.554 dolar seviyelerindeyiz. Ve petrol cephesinde geri gelişler devam ediyor. Bu arada doğadaki görüşmelerden çok somut bir sonuç çıkmadığını da hatırlatmakta fayda var. Brent petrolde 70 dolar 61 sent, Amerikan tipi petrolde de 67 dolar 67 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Fiyatlamaların ardından Londra'ya gideceğiz. Bloomberg HT Avrupa piyasaları analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren hoş geldin. Az önce ekranlara da yansıdı. Avrupa borsalarında rekorları da konuştuğumuz günlerden geçerken bir yandan da Almanya tarafında gündem reform paketi diyeyim. Söz sana bırakayım, neler var detaylarda?
2: Merhabalar Ece. Evet, Avrupa borsaları bugün yeni rekor seviyelere tırmandı. Özellikle STOXX 600 endeksine baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde gördüğü rekor seviyenin üzerine çıkmış durumda. Tabii iyimserliği burada tetikleyen temel unsur ABD'de tarım dışı istihdam artışının belirgin bir şekilde yavaşlaması oldu. Zaten sabah saatlerinden bu yana Avrupa endekslerinde iyimser bir görünüm vardı. Fakat veri sonrası endekslerde yükseliş daha da hızlandı. Alman DAX endeksi %2'yi aşan primle bugün öne çıkıyor reform paketinin getirdiği iyimserliğinde fiyatlanmasıyla. Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının savaş öncesi seviyelerin %90'ına dönmesinin etkisiyle Brent petrolün varili 70 dolar seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Bu da iyimserliği etkileyen unsurlardan bir tanesi. Tabii sektörel bazda bakacak olursak döngüsel hisselere yönelimin arttığını görmekteyiz. Sağlık sektörü %3,5'u aşan primle bugün öne çıkan sektör. Diğer tarafta teknoloji tarafı çip hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle kapanışa yakın ABD borsalarındaki satışın etkisiyle ABD'de çip hisselerinde satışların yeniden hızlanmasıyla Avrupa'da da çip hisselerinde kayıplar hızlandı ve teknoloji endeksi %2'ye yakın düşüşle negatif ayrışan sektör olmaya devam ediyor. Tabi kurumlar da temkinli. Yapay zeka balonu noktasına mesela UBS artık Avrupa'da yükselişin daha çok döngüsel sektörlere yayılmasıyla rally'nin devam etmesini bekliyor ki geçtiğimiz günlerde Şubat ayından bu yana ilk kez Stoxx 600 endeksi S&P 500'den daha iyi performans sergilemişti. Hatta son çeyrekte 2020'den beri, 2020'nin son çeyreğinden beri en güçlü performansını göstermişti. Fakat bu iyimserlik teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanmıştı. Şimdi diğer alanlara kurumlar bu iyimserliğin yayılmasını bekliyorlar. Yani teknoloji tarafından çıkışın hızlandığı ve döngüsel hisselere girişin hızlandığı bir günden geçiyoruz. Diğer tarafta Almanya borsasına baktığımız zaman Almanya'da özellikle konut hisselerinde güçlü rally var. Bu da Stoxx 600 endeksi içerisinde konut geliştiricisi şirketler arasında Alman şirketlerin daha iyi performans göstermesine yol açıyor. Çünkü reform paketi içerisinde Alman hükümetinin eyaletlerin özel kiralık konutları kamulaştırmasını engelleme yönelik bir program hazırladığına ilişkin bilgi bunda etkili oldu. Mesela en çok yükselen hisseler arasında Vonovia hisseleri %6,5'luk primle öne çıkıyor. Onu TAG Immobilien hisseleri ise %5'in üzerinde primle takip ediyor. Tabii Almanya'da reform paketi iyimserli de fiyatlanıyor bugün Avrupa borsalarında demiştik. Özellikle burada yıllık 10 milyar euroluk gelir vergisi desteği, teşviği önemli. Diğer tarafta hastalık izni konusunda Almanya Başbakanı Merz'den gelen açıklamaları takip ettik. Bu açıklanan yeni paket kapsamında bürokrasinin biraz daha aslında azaltılması, şirketler üzerindeki yükün hafifletilmesi, aynı zamanda işverenleri kısa süreli sözleşmelerle işçi çalıştırılmasının daha kolay hale getirilmesi ve çalışanların hastalık izni talep etmesinin zorlaştırılması amaçlanıyor. Almanya Başbakanı Merz de bu konuda bir açıklamada bulundu. Artık telefon ile hastalık izni alınma durumunun kaldırılacağını ve ilk günden itibaren sağlık raporunun sunulmasının zorunlu hale getirileceğini söyledi. Tabii rekabeti azaltmak noktasında burada eleştiriler vardı. Özellikle acı sendikalardan gelen eleştiriler vardı. Bu durumu işçi haklarına saldırı olarak nitelendirdi sendikalar. Fakat Alman hükümetinin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaya dair önemli bir mesaj paylaşmış oldu diyebiliriz. Burada vergi indirim düzenlemesi önemli çünkü bu düzenleme özellikle düşük gelirli haneleri ilgilendiriyor. 2028 yılından itibaren burada gelir vergisi teşviğinin etkisiyle ortalama bir aile yılda 600 euronun üzerinde tasarruf sağlamış olacak. Tabii bu vergi teşviği yüksek gelirli kesim üzerinden finanse edilecek. Mesela burada yıllık geliri 250 bin euro ve üzeri olanlardan %45 oranında vergi alınmış olacak. 280 bin euro olan kesimden ise %47 oranında vergi alınmış olacak. Tabii ilk paket çok daha kapsamlıydı. Mesela burada Almanya Maliye Bakanı Klingbeil'in ilk sunduğu paket kapsamında yılda 20 milyar euroluk bir indirim önerisi vardı. Fakat bu kabul görmedi ve koalisyon üyeleri bu paket üzerinde aylarca süren görüşmelerin ardından 10 milyar euro üzerinde anlaşmaya vardılar. Koalisyon üzerinde uzlaştığı bir diğer önemli başlık da emeklilik sistemi. Burada hükümet yılda en az 30 milyar euro kaynağın sermaye piyasası temelli bir fona aktarılmasını öngören zorunlu emeklilik katkı payı uygulamasında hayata geçirmeye hazırlanıyor diyelim. Yeniden söz sana bırakalım Ece.
1: Evet Ceren Dilekçi Kösoğlu, biz de çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve hemen stüdyodaki konuğuma dönmek istiyorum. Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi birçok konu var konuşacağımız ama bugün sıcağı sıcağına şu tarım dışı istihdam verisi geldi ABD tarafından. Dilerseniz o tarafı konuşarak başlayalım. Zira beklentinin neredeyse yarı yarıya altında gelen bir istihdam verisiyle karşılaştık. Haziran ayında 113'lük binlik beklentiye karşı 57 binlik bir artış söz konusu. Şimdi bunun sonrasında tabii ki piyasalarda beklentiler de ötelendi faiz artışına dair. Bu verinin bir oyun değiştirici olup olmayacağını soracağım. İstihdam piyasaları açısından ne ifade eder? Çünkü geçtiğimiz ayın verisine baktığımızda o da tam tersi yönde bir işaret veriyordu. Evet. Ve yine yarı yarıya yaydı.
3: Dolayısıyla bir trend ortaya çıkmıyor. Yani gelecek ay daha farklı bir sonucun ortaya çıkmayacağından emin değiliz. Amerika burası. İstatistikler sık sık böyle ters köşeye yatırır. Bir de Amerika'da en çok bu tarım dışı istihdam ya da istihdam verileri revize ediliyor. Yani geçen sene 1 milyon kişi böyle eksilttiler diyelim, azalttılar istihdamı. Yani aylar içerisinde açıklanıyor. Diyorsun istihdam iyi, ekonomi iyi o zaman devam. Ama yılın sonuna doğru bir revizyon yapıyorlar. 900 bilmem 65 bin kişi eksikmiş yani yanlış hesaplamışız. Ya da işte şey olmuş hata yani her aya 100 bin kişi neredeyse düşüyor. Hı hı. Yani her ay 75 bin kişi azalttılar ortalama baktığın zaman. Yani bu aslında veriye inancı ve verinin kredibilitesini de yok ediyor. Dolayısıyla bugünkü veriye bakarak işlem yapmak yani doğru bir şey değil ama piyasa bir önem atfetti. Yani hakikaten işte faiz artırımını öteleyince belki de ötelemenin ötesinde faiz indirimine yol açabileceğinden hareketle pozitif etkilendi. Yani etkilenmek istemiş. Dolayısıyla başka bir veri de çıksa demek piyasa pozitif hareket edecekmiş yani. Onu söyleyebilirim.
1: Piyasa pozitif okumayı tercih etti
3: evet,
1: diyorsunuz.
3: Evet, evet. Yoksa yani yarı yarıya düşüş beklentinin önemli tabii. Ama inanıyor musun? Hayır, inanmıyorum. Hı hı. Ya dolayısıyla burada yeni FED başkanına katılmak da mümkün. Verinin kalitesi de önemli. Yani burada yani Amerika tamam büyük bir ülke, eyaletlere bölünmüş falan. Ama yani böyle bir veriyle işlem yapmak, karar almak hakikaten çok yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla bir aya bakılamaz.
1: Amerikan Fed Başkanı'na, yeni Fed Başkanı'na bu anlamda veri anlamında katılıyorum dediniz. Evet. Peki onun dışında bu sözlü yönlendirme konusunda da aynı noktada mısınız?
3: Yani değilim diyelim. Hı hı. Çünkü kurulu bir düzen vardı. Şimdi o düzeni yıkmış olacak ama nereye kadar? Yani yarın öbürsü gün bir kriz anında ben o zaman Fed'i göreceğim. O başkanı da göreceğim. Acaba o sözünü tutabilecek mi? Hı hı. Yoksa piyasalara pozitif şeyler söylemeyi mi yeğleyecek? Dolayısıyla bence sözünde inşallah durur. Yani durur dediğim inşallah kriz çıkmaz da durur. Hı hı. Kriz çıktığı anda mutlaka yönlendirme ister piyasalar. Yani çünkü sahipsiz kalır. Yönsüz kalır. Nereye gideceğini bilmez. Nasıl hareket edeceğini bilmez. Bu durumlarda gerçeğinden daha karamsar olur. Daha kötüyü fiyatlar. Dolayısıyla piyasaları normale doğru çekmek için merkez bankaları hem para verir, hem faizi düşürür, hem moral aşılar. Yani tam anlamıyla yönlendirme ve manipüle eder. Hatta yani bizim Merkez Bankası kanununda da vardır. Kamu adına, devlet adına yapıldığında manipülasyon sayılmaz. Yani manipülasyon yapabilirler. Hı-hı. Ama bir manipülasyon kamu adına yapılıyorsa bu suç sayılmaz. Evet. Dolayısıyla yani yönlendirme yapacaklardı. Ama herhalde eskisi gibi yani bir süreliğine en azından bu yönlendirmeyi bayağı azaltmış olacaklar.
1: Daha sınırlı olacak diye bekliyoruz diyelim. Peki şimdi birinci yarı yılı kapattık, ikinci yarı yılı girdik. Orayı bir değerlendirecek olursak bolca maalesef ki savaşı konuştuk. Hürmüz ve petrol tarafını konuştuk. Öte yandan altın, gümüş cephesi çokça soruldu. Borsa İstanbul tarafını konuştuk derken nasıl değerlendirirsiniz diyeceğim. Finansal piyasalar açısından sizin son yazdığınız yazınıza da göz gezdirme fırsatı buldum. Orada da diyorsunuz ki finansal piyasalarda bazı dönemler vardır. Fiyatlar sadece fiyat değil, daha büyük bir dönüşümün habercisi olur.
3: Evet.
1: Bu yarı yıl bize neyin dönüşümünü haber etti diyeyim.
3: Gösterdi. Çok ucuz para, bedava para dönemini sonlandırdı. Bunun haberini veriyor. Hı hı. Yani çok fazla para olmayacak, öyle anlaşılıyor sistemde. Dolayısıyla para kazanabileceği, gerçekten değer üreten şeylerin peşine gitmeye başladı. Bu anlamda riski yüksek olan, işte en riskli varlık olarak kripto varlıklarda çok net bir yani çöküşe yakın bir gerileme söz konusu. Mesela onun öncüsü Bitcoin işte yılın ilk yarısında %33 değer kaybetti. Ama Bitcoin'in de dahil olduğu ve diğer kripto varlıkların da olduğu Bloomberg Galaxy Endeksi, kripto endeksi %41 geriledi.
1: Altcoin'lar çok
3: kötü. Yani 6 ayda %41. Bu tam anlamıyla bir çöküş. Demek ki böyle bir riskli varlıktan para çekilmiş. Peki başka nereden çekilmiş diye bakarsak, altından da çekilmiş. Niye diye bakarsak, orada şunu görüyoruz. Savaşa rağmen altından çekilmiş. Yani savaş dönemlerinde altın prim
1: güvenli
3: yapar.
1: Liman,
3: evet, güvenli liman. Güvenli limanı da, yani riskli varlığı da satıyor, güvenli limanı da satıyor. Niye? Güvenli limandan faiz getirisi elde edemiyor. Faiz getirisi yok. Ama şeye de bakarsak, başka bir güvenli liman, Amerikan tahvilleri. Orada faiz getirisi var ve o getiri yükseldi. En az yarım puan yükseldi. Yani yılın ilk yarısında. Dolayısıyla daha cazip hale geldi ve dolar değerlendi. Dolar ve Amerikan tahvil faizleri altının düşmanı. İki büyük düşmanı, yani edebi düşman. Dolayısıyla altın geriledi. Altını da sattılar. Orada da %30'luk bir gerileme var. Çok bence ciddi bir gerileme. Ama bunun bir geri dönüşü de olacak. Yani olmayacak değil. Altının geçmişteki fiyat hareketlerine de bakınca, bu tür zirve yaptıktan sonra meydana gelen %30-40'lık düşüşü daha sonra benzer şekilde bir yükseliş, yeni bir zirve izleyebiliyor. Belki ilk zirvesinin biraz gerisinde kalıyor. Dolayısıyla satışı bekleyenler için belki bu ikinci zirveyi beklemek daha avantajlı olabilir. Ama altının temelde işte yükselten faktörler arasında, temel faktörler arasında değişme yok. Çin alımına devam ediyor. Rusya alımına devam ediyor. Amerika dostu olmayan ülkeler altın alımlarına devam ediyor, merkez bankaları. Ve altının arzı sınırlı. Sadece finansal piyasalarda, işte bu özellikle borsa yatırım fonları dediğimiz altına dayalı borsa yatırım fonlarında bir satış var. Fiziki satışlarda da olabilir ama fiziki satışları karşılamak kolay. Yani bireysel açıdan yapılan fiziki satışlar, yani merkez bankaları zaten alıyor. Dolayısıyla altının geleceği var uzun vadede. Hatta orta vadede, yani 1-2 yılda falan. Ama kısa vadede bu faizin, Amerikan faizinin yükselmesi, doların değerlenmesi bu nedenle geriledi. Gerileme de aslında tam olarak Amerikan Merkez Bankası Başkanı Warsh'ın adaylığının açıklandığı gün başladı. Ve o günden bu yana ister savaş olsun, ister barış olsun, ne olursa olsun sürekli geriledi. Yani arada bir yine sıçradı oldu ama baktığın zaman bu %30'a kadar varan bir düşüş yaşadı. Dolayısıyla derdi Fed'le. Fed'in politikalarıyla, o politikalarda enflasyona göre şekilleniyor. Enflasyon da bundan sonra yükselme beklemiyorsanız altının önü açılacak demektir. Bugün vermiş olduğu tepki de aşağı yukarı bunu gösteriyor altının. Yani Fed faiz artırmayacaksa, daha sonra faiz artırımına gitmeyecekse ve daha sonra da faiz düşürme imkanı bulacaksa, o zaman altının önü açılır. Onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla altın ve şeyi kaybettirdi ilk yarıda, yüksek kayıp verdirdi. Ama buna karşılık borsalar, mesela dünya borsalarının ortalaması %10, hatta 11'e yakın arttı. Bu iyi bir şey. Yani yılın ikinci yarısında da %10 olsa eder %20. Geçen senede zaten %20 artmıştı. Ondan önceki senede öyle bir şey. Dolayısıyla üst üste 3 sene ardı ardına böyle bir prim yapmış olacak. artanlardan ya da yükselen kazandıranlardan başka, yani doları söyledik, %3 primli faizler işte yükseldi, o da kazanç çaresine yazılabilir. Onun dışında Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de borsa iyiydi. Yani her ne kadar çok yakınıyor olsak da günlük bazda, ama 6 aylık sürece baktığımız zaman %25 borsanın ortalaması artmış. Dolar bazında MSCI endeksiyle bu 15.8 artış göstermiş. Bu artış gelişmekte olan ülke borsalarının ortalama artışının altında. %21 artmış çünkü o borsalar. Ama dünya borsalarında üstünde toplamının. Böyle bir şey söz konusu. Belki bizim borsada asıl dikkat çeken gelişme %143 halka arz endeksi prim yapmış. Yani demek ki kıtlık var yani halka arzda.
1: Şimdi tekrardan canlanmaya başladı o taraf.
3: Yok işte, arz olursa belki bu endekse bu kadar gitmiş olmaz, yükselmiş olmaz. Yani böyle bir durum söz konusu. Bir de küçük hisselere yönelim var. O da bizim borsanın aslında yılın ilk yarısında yabancılardan daha çok yerlilerin eline baktığını, yerliler tarafından taşındığını gösteriyor yerli yatırımcılar. Onlar da küçük hisselere yöneliyor. Küçük hisseler %34 artmış. Yani küçüklerin de dahil olduğu toplam...
1: X-Tümye.
3: Yok, X-Tümye, evet, evet, küçük. BIST 100 dışında yaklaşık 500'e yakın şirket hisse senedi. Bu %34 artıyor. BIST 100'ün artışı %25. Yani biraz hakikaten ekonomiye ters bir durum söz konusu. Ama yeni bir durum da değil aslında. Geçmiş yıllarda da vardı. Dolayısıyla eğilim devam da edebilir yani. Ama önemli bir gelişme şey, Türk lirası bayağı değerlendi. %10 evet, civarında bir değer artışı yaptı. Çünkü dolar ve euronun ortalaması %7 arttı. Enflasyon ise %17,5 civarında falan olacak. Yarın açıklanacak, göreceğiz. Arada 10 puanlık fark var. Yani bu da dövize yatırım yapanların hakikaten çok net bir şekilde kötü bir yıl geçirmekte olduklarına işaret ediyor. Buna rağmen yani dövize yönelme yok. Çünkü getiri de yok. Getirinin de bir süre daha olmayacağı inancı var. Çünkü ekonomi yönetiminin enflasyonu kontrol altına almak ve düşürmek için en güçlü aracı, elindeki en güçlü aracı kur kontrolü.
1: Peki şimdi ikinci yarı yıl içinde bazı noktalara dikkat çektiniz ama şimdi Hürmüz'de geçişler biraz daha normalleşiyor. İşte doğadan bir sonuç çıkmasa da bundan sonrası için daha pozitif bakıyor piyasalar. Böyle bir ortamdan geçerken ikinci yarı yılın yıldızı kim olur? Hangi yatırım aracı olur
3: sizce? Hangi yatırım aracı olur? Valla dolar eğilimini kısmen sürdürmeye devam edebilir. Çünkü sıkı duracağını, yükselmekte olan enflasyon karşısında sıkı duracağını FED açıkladı. Dolayısıyla faizler de yüksek kalır. Birinci yarı yılın devamı şeklinde ikinci bir yarı yıl görürüz. İkinci yarı yılda ben kısmen altını favori görebilirim. Yani %30 düşmüş olmasına rağmen ilk yarıda, ikinci yarıda bunun düzeltmesi gelebilir. O dediğim düzeltme, yani aşırı yükselmişti, çok hızlı yükselmişti. Onun düzeltmesi de hızlı oldu. Şimdi düzeltmenin de düzeltmesi
1: bakalım,
3: gelebilir.
1: Altın yatırımcısı.
3: Ama bu biraz da işte Amerika'da Trump hani seçime hazırlanacak. Dolayısıyla petrol fiyatlarını baskı altına alacak şu ya da bu şekilde. Yani bunu hakikaten başarabiliyor. OPEC'e işte üretim artışına götürebildi mesela. Dolayısıyla bunlara böyle alt alta koyduğumuz zaman seçimde başarılı olmasının temel şeyi benzin fiyatları Amerika'da. Benzin fiyatlarını artırmamak için elinden geleni yapacak. Bunun içerisinde işte İran'la anlaşma, anlaştık, çok güzel anlaşma yapacağız, müthiş bir şey oluyor falan diye bunu sürdürecek. Seçime kadar böyle devam edeceğiz. Dolayısıyla Kasım ayına kadar galiba daha iyi bir dönem yaşayacağız. O çerçevede ben altına şans veriyorum. Bunun dışında borsalarda prim yapmaya devam edebilir. Orada da bir kazanç olabilir. Kripto için bir şey söyleyemem. Bir tahminim yok. Yani nasıl böyle çok sert düştüyse aynı sertlikte çıkabilir de daha da düşebilir. Yani bir öngörüm yok açıkçası. Ama borsalarda bu yapay zeka, teknoloji olarak dayalı sektörlerde kazanç devam edecek. Ayrıca da faiz indirimine olasılık kapı açıldığı zaman bütün sektörlerde de bir canlanma olacak. Çünkü faiz indirimi ekonomik canlılık demek.
1: Peki şöyle bir 2-3 dakika kadar vaktimiz kaldı ama başka bir konuya geçmek istiyorum. Tasarruf finansman şirketlerine getirilen kısıtlamaları soracağım. Kaynağı ne olabilir? Neden ihtiyaç duyuldu? Az da olsa bir yorum almak isteriz sizden.
3: Şimdi Türkiye'de yani yurt dışında işte krizlere yol açan gölge bankacılıktan zaman zaman bahsederiz. Yani gölge bankacılıktan başlayan bir sorun gider. Normal bankacılığı vurur, bankacılıktan finans kesimi, finanstan bütün ekonomiyi vurur. Böyle güçlü bir ekonomiyi vurursa da bütün dünyaya yayılır. Amerika'da arada bir oluyor böyle. Şimdi Türkiye'de de aslında bir sorun yaşamıştı bu şirketler. Bazı işte katılımcıları ya da müşterileri mağdur olmuştu. Bunun üzerine BDDK bir düzenleme, yani BDDK değil de yapılan bir düzenlemeyle BDDK'ya tabi oldular. Yani Bankacılık Denetim ve Gözetim Kurumu'nun şemsiyesi altına girdiler. Dolayısıyla o kurumun yaptırımlarına, düzenlemelerine tabi oldular. Artık gözetleniyor ve denetleniyor olmaları lazım. Böyle bir düzenleme yapıldığına göre demek ki buna bir ihtiyaç duyulmuş. 2021'de başlandı. Böyle bir yasal düzenleme ve kamu denetimi getirilince sektöre güven de arttı. Ama aynı zamanda bu faaliyette bulunacak şirketlere sermaye

0: zorlaştı. Çünkü faizler yükseldi. Otomobil işte tüketici kredisi falan bunların da faizi yüksek oldu. Bu katılım sistemi bunların dışında. Dolayısıyla daha düşük faizle ve bazı makro ihtiyati önlemlere tabi olmadan kredi veriyor ya da kredi demeyelim işte finans ediyor şey katılımcılarını ve buradan çok hızlı bir büyümeye geçti. 2021 yılına göre 4 katı bir büyüme oldu. 9 tane ana şirket faaliyet gösteriyor. Ve de 1300 yerde şubesi var. Yani ve de trilyon lirayı geçen bir aktifi var. Böyle bakınca Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi haline geldi. Evet. 9 tane şirket. Çok fazla hızlı büyüdükleri için de demek ki ilgili otorite bir yerlerde biraz şeyi gördü. Risk görmeye başladı ki sınırlamaya gitti.
1: Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım çok çok teşekkür ediyorum teşekkür değerli katkılarınız için ve bir haberimizde bir röportajla noktalayacağız. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Detaylar haberimizde izleyelim ardından kısa bir ara ardından 60 dakika.
2: Denizcilik Zirvesi olarak bu yıl 5.'si düzenleniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından. Deniz Ticaret Odası olarak da biz de hem bu organizasyonda bakanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. Bu organizasyon tabii Denizcilik Zirvesi olarak düzenleniyor ama tabii bu yıl çok önemli, çok farklı bir manası var. O da 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını bu yıl kutluyoruz. Niye kutluyoruz diyorum? Çünkü Kabotaj Kanunu ülkemizin deniz yetki alanlarındaki egemenliğini tam anlamıyla pekiştirdiği bir kanun. Bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında her türlü ticari faaliyet yapma yetkisi münhasıran Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı deniz araçlarına verilmiş idi bundan 100 yıl önce. Dolayısıyla denizciliğimizin de bugünlere gelmesi için belki de en önemli unsurlardan, en önemli gelişmelerden, en önemli kanunlardan bir tanesi olarak 100 yılını idrak etmiş oluyoruz. Çok büyük aşamalar kat etti. Yani hemen birinci cümle onu söyleyelim. Çok çok büyük aşamalar kaydetti. Şöyle söyleyelim, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaklaşık 88 bin ton olan toplam filomuz bugün 51 milyon deadweight ton ile dünyada 11. sırada. Denizci ordumuz işte yaklaşık 140 bin denizcimiz dünya denizlerinde, ülkemiz limanlarında işte çalışıyor, denizcilik sektörüne hizmet ediyor. Keza her yıl yaklaşık şu anda eğitim gören 18 bin civarında öğrencimiz, her yıl yaklaşık 1800 civarında mezun veriyoruz. Bu mezunlarımız hem dünya denizciliğine hem Türk denizciliğine hizmet ediyor. Limanlarımız keza büyük bir başarıyla yaklaşık geçen yıl 550 milyon ton civarında yük elde işledi. Tersanelerimiz bugün alanlarında hem çok ileri teknoloji gemiler inşa ediyorlar hem de bölgemizin tamir bakım üssü merkezi olmuş durumdalar. Dolayısıyla tabii ki 1 Temmuz 1926 tarihine göre bugün Türkiye hem idari anlamda hem de yetkinlik kapasite anlamında dünyadaki en önemli denizci ülkelerden bir tanesi. Hedefimiz ilk 10 içerisinde her daim yer almak. Tabii Basra Körfezi'nde ortaya çıkan durum Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla sadece bir boğazın trafiğe kapatılmasıyla dünya denizciliğinin ne kadar derin bir şekilde etkilenebileceğini gösterdi. İşte biliyorsunuz yakıt fiyatları yükseldi, gıda fiyatları yükseldi, enflasyonu oluştu. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda denizciliğin önemini aslında Covid'de biraz daha görmüştük. Fakat herhalde aradan zaman geçti, biraz hafızalardan unutuldu mu, silindi mi ne? Hürmüz Boğazı'ndaki olaylarla tekrar bütün dünya hatırladı.

0: Dolayısıyla denizcilik bugün dünyada yüklerin yaklaşık %85'i, 86'sı kimi verilere göre deniz yoluyla taşınıyor. Deniz yolu taşımacılığı olmasa dünya çok ciddi bir kıtlık ve madde eksikliği, ham madde eksikliği içinde, malzeme üretilmiş mal eksikliği ile karşı karşıya kalacak. Hal böyle olunca tabii çok büyük bir önemi var. Boğazın kapatılmasıyla alternatif yollar ön plana çıktı. O açıdan baktığımızda da bizim ülkemizin uzun yıllardır dile getirdiği kalkınma yolu Basra Körfezi'nden ülkemize giren, oradan da Avrupa'ya devam eden kalkınma yolu projesinin aslında ne kadar da önemli olacağını görmüş olduk.
1: Bloomberg TT Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Türkiye ekranlarından bir kez daha merhabalar efendim. Ece Maat ben. 60 dakikaya başlarken makroekonomik konjonktürü konuşacağız. Bugün önemli bir veriyi karşıladık. ABD tarafından gelen ABD tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Beklentinin oldukça altında geldi ki bu altın gümüş olmak üzere birçok emtiyada iştahı arttırdı. Risk iştahı artmış durumdayken biz de Borsa İstanbul'u yükselişlerle kapattık. 100 ana endeksini öte yandan enflasyon verisine odaklanmış durumdayız. Yarın beklentiler %1'in altında bir enflasyon verisi gelmesi yönünde. İşte tüm bunları konuşarak başlayacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizim ilk konuğumuz olacak. İkinci bölümde İDO Genel Müdürü Doktor Murat Orhan'la birlikte olacağız. Genel olarak aslında İDO tarafındaki gelişmeleri konuşacağız. Zam olacak mı soruyor olacağız. Fiyat dengelerini, maliyet baskılarını konuşuyor olacağız. Ve son bölümde Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik bizimle birlikte olacak. İnşaat faaliyetlerini konuşacağız, kentsel dönüşümü sorguluyor olacağız, ne noktadayız diye. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim efendim. 60 dakika başlıyor. ABD'de Haziran ayında işsizlik oranı düşmesine rağmen istihdam artışı keskin bir şekilde yavaşladı. Ülkede tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin arttı. Bloomberg'ün anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 113 bin artış. İşsizlik oranı da %4,2'ye geriledi. Türkiye, AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gümrük birliğinin modernizasyonu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz dedi. Fitch Ratings, ABD-İran çatışması ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle Türkiye'de bankaların, banka dışı finansal kuruluşların ve sigorta şirketlerinin faaliyet koşullarının kötüleştiğini belirtti. Kuruluş, 3 sektörün tamamına ilişkin 2026 yılı orta dönem sektör görünümünü 4'ten kötüleşiyora revize etti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu korumak için diğer tüm ülkelerden açık ara farkla daha fazla para harcadığını belirtti. Trump, ABD'nin bu harcamalardan hiçbir fayda sağlamadığını savundu. JP Morgan stratejistleri, ABD yarı iletken hisselerinin yapay zeka şirketlerine kıyasla gösterdiği aşırı üstün performansın sürdürülemez bir fark yarattığını belirtti. Notta, bu fark kapanmaya başlamazsa teknik açıdan piyasada bir güven sorunu yaratabilir ifadelerine yer verildi.

0: Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ece Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tarım taşıyıcı sistem verisi geldiğinden bu yana hem fiyatlamaları konuşuyoruz hem de nedenli işte yarı yarıya düşük gelmesinin FED üzerinde yaratabileceği etkiyi konuşuyoruz. Ama ben size şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi bu aya baktığımızda hani 113 binlik bir beklenti vardı. 57 binlik bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz ayı hatırlayacak olursak 80 binler beklenirken 170 bin civarı gelmişti. Yani bu beklentilerdeki bu denli farklılaşma neden kaynaklanıyor hocam? Bir bu tarafı konuşalım dilerseniz.
1: Tabii Ece Hanım, ilk etapta şununla başlayalım. Yani bir kere bir iş gücü piyasasına ilişkin hesaplanan verilerin dünyanın her yerinde, yani en sağlıklı hesaplayan ülkelerde bile yeterince sağlıklı olmadığını biliyoruz ki bu anlamda makro verilerin hesaplanması, derlenmesi, ankete dayalı verilerin açıklanması ve sağlıklı elde edilmesi konusunda bu noktada dünyada en mahir ülke Amerika. Dolayısıyla hatırlayalım, yani Trump ilk göreve geldikten sonra yaz aylarında da biz bu tarz tartışmaları görmüştük. Orada da özellikle BLS'in geçmişe dayalı çok modern olmayan teknikleri zaten kullanıyor olmasının getirdiği bir takım eleştiriler vardı. Yani hem doğası gereği iş gücü piyasasına dair verilerin yeterince sağlıklı hesaplanamıyor olması, hem işte Amerika'da BLS ile ilgili bir takım sıkıntıların olması ki hatırlayalım orada başkan da değişmişti. Bu eleştiriler sonrası Trump yeni başkan atamıştı oraya. Hem de bugün özellikle bu tarım işi istihdam verisi geldikten sonra özellikle mevsimsel etkilerin ve bir takım etkiler de dönem dönem burada aslında olması gerektiğinden daha fazla veri görünümü yaratabiliyor. Dolayısıyla o mevsimsel etkileri de çıkardıktan sonra bu etkileri görmek mümkün şeklinde görüşler de var. Dolayısıyla tüm bunları üst üste koyduğumuzda açıkçası bu volatilitenin arttığı, bazen çok güçlü verinin, bazen daha az verinin geldiği bir süreç olabiliyor Ece Hanım.
0: Hocam burada Dünya Kupası etkisi var mı bu istihdam rakamlarında?
1: Ece Hanım, evet, ilginç olan şey şu, yok. Çünkü neden? Eğlence ve konaklama tarafına baktığımızda 61 bin azalış var.
0: Evet.
1: Ana artışın sağlık ve profesyonel hizmetlerde olduğunu görüyoruz. Yani biz bu tartışmayı Amerika'da uzun süredir yapıyoruz. Belki tarım işi istihdam verisi güçlü geliyor olabilir ama alt detaylara baktığımızda sektörel bazda çok sağlıklı bir veri yapısı yok. Bugün en çok tartışılan konu tam da bu. Hani Dünya Kupası'nın en çok aslında etkilediği taraf burası. Hatta hizmet PMI tarafını da çok güçlü etkilemesi bekleniyordu ama öyle olmamış. Aksine 61 bin kişilik bir istihdam azalışı var. Negatif bir etki yaratmış gibi görünüyor.
0: Hocam peki tüm bunları alt alta koyduğumuzda önümüzdeki dönem Fed'in politikasına dair beklentilerinizde bir değişiklik oldu mu diyeceğim. Çünkü piyasa beklentilerinin Ekim'den Aralık ayına kaydığını görüyoruz faiz artışı beklentisi yönünde baktığımızda.
1: Tabii Ece Hanım, yani şimdiki makroekonomik konjonktüre bakarak hani Fed'in yönünde çok büyük değişiklik olmayacaktır. O da ne demek? Yani bir önceki FOMC'ye gittiğimizde Fed dedi ki artık hani benim yönüm tabii ileriye dönük sözel iletişim yapmıyor ama en azından swap tarafı, piyasa beklentileri açısından yönü faiz artışından yana olan bir merkez bankası var. Şimdi evet, bu veriye baktığımızda alt detaylarıyla değerlendirdiğimizde elbette ki Şahin Fed vurgusunu biraz azaltan bir veri ama tamamen faiz artışından tamamen sabit bırakmaya ve hatta faiz indirimine dönecek bir veri de olduğu kanaatinde değilim. Bir kere bir şunu anlamamız lazım. Biraz önce de söyledim, farklı nedenlerle Amerika'da başta olmak üzere geçen sene de gördük biz bunu. Yani hem çok güçlü zayıf bir veri aldık, bir de geçtiğimiz 3 aya yönelik geçen sene çok ciddi revizyonlar vardı. Ona benzer bir tablo var burada. Dolayısıyla bir, bu veri gürültü mü acaba? Gürültü içeriyor mu? Onu bir anlamamız lazım. Onu anlayabilmemiz için de en az bir ya da iki tarım işi istihdam verisi daha almamız lazım ve sadece tarım işi istihdam verisi değil, diğer özellikle iş gücü piyasası öncü göstergeleri, büyüme öncü göstergelerine de bakıyor olmamız lazım. Ama eğer mesela bir tarım işi istihdam verisini daha bu şekilde zayıf alırsak açıkçası Fed'in işi çok zorlaşacaktır diye düşünüyorum ve Fed belirsizliğinin arttığı bir sürece gireceğiz. Neden? İki kötü bir arada olacak. Hem enflasyon görece yüksek olacak. Tabii ki gelecek olan enflasyon verilerine de bakacağız ama hani orada da en kötünün geride kaldığı ama enflasyon tarafında düşüş hızının çok kolay olmadığı, yapışkanlığın devam ettiği, hedef olan %2'ye çok hızlı gitmeyecek de bir enflasyon var. Peki bu durumda Fed üyeleri neyi hedefleyecek? Yani enflasyonu mu yoksa zayıflayan iş gücü piyasası verilerini mi? Dolayısıyla önce bu veri gürültü mü değil mi onu bir anlıyor olmamız gerekir. Bir de şu var Ece Hanım. Şimdi piyasa bence de bugün bir miktar iyimser de fiyatlamış olabilir. Tartışmalar hala devam ediyor. Neden? Alt detaylarda Şahinler tarafı kendine çok iyi kanıtlar da bulabilir burada faiz artışı için. Faiz artışına destek bulabilir. Örneği nedir? İşte özel sektörün son 6 aylık ortalamasına baktığınızda 66 bin kişilik, 88 bin kişilik bir artış var. Oldukça güçlü bir artış olduğunu görüyorsunuz. Evet, bence de işsizlik verisi istihdam artışı kaynaklı, sıcak ekonomi kaynaklı değil. İş gücüne katılım oranındaki düşüş kaynaklı bir işsizlikte azalış görüyoruz. 4,2'ye gerileme görüyoruz. Ama buna rağmen bunu kullanacak olan bir kesim de olabilir. Yani burada da belli noktalarda netlik yok. O nedenle de önümüzdeki dönemde eğer bu şekilde zayıflama gelirse açıkçası şunu yapacaktır Fed ilk etapta. Hızlı bir şekilde faiz artırımından faiz indirimine değil önce sabit bırakmaya evrilecektir. Bakın bugün fiyatlama da o yönde oldu. Yani piyasa Eylül fiyatlamasını Ekim'e attı. Mart 2027'de beklediği faiz artırımını piyasadan kaldırdı. Veriler zayıf gelmeye devam ettikçe artıştan tamamen sabit bırakmaya yönelecektir diye düşünüyorum. Yani şu an net bir şekilde faiz artırımından vazgeçirecek bir veri değil diye düşünüyorum. Sadece faiz artırımını öteleyen bir veri şimdilik.
0: Hocam peki istihdam piyasalarını konuşurken ara ara konuşuyoruz. Bu yapay zeka mevzusunu biraz daha irdeleyelim istiyorum. Şimdi bu verinin yapay zeka neresinde diye soracağım. Özellikle yapay zekanın olmasıyla birlikte verimlilik artışı dolayısıyla biz işten çıkartmaları çokça görüyoruz, konuşuyoruz. Özellikle yurt dışında. Yurt içinde daha ne kadar bu riskin farkındayız? Orası bir miktar daha soru işareti ama bunun istihdam piyasaları üzerindeki etkisinin ne kadar kalıcı olmasını bekliyorsunuz? Şöyle bir 2-3 senelik fotoğrafa baktığınızda neler aktarırsınız bize, ne görüyorsunuz?
1: Tabii Ece Hanım, şöyle eğer Amerika özelinde konuşacak olursak hani o konuda tartışmalar devam ediyor. Bakın yani bu hafta ECB forumu vardı Sintra'da. En çok tartışılan konu, en çok konuşulan konu yapay zekanın büyüme tarafına, üretim tarafına, istihdam tarafına etkisi ne olur? Ve bir miktar tartışmaları takip ettiğimde şunu gördüm. Bu noktadaki uzmanların henüz net olarak tam bir konsensüse varamadığını görüyorum ağırlıklı olarak. Yani örneğin biri çıkıp şunu söyleyebilir. Örneğin ChatGPT baş ekonomisti çıkıp şunu söyledi. Yani bu kadar enseyi karartmanıza gerek yok. Dolayısıyla yapay zeka kaynaklı istihdam tarafında çok güçlü bir yavaşlama beklememek gerekir şeklinde görüş açıklarken farklı bir takım uzmanlarda öyle değil. Çok ciddi zayıflama var. Fakat Amerika tarafına baktığımda Amerika üzerinde şunu söyleyebilirim. Sektörel bazda yapay zekanın özellikle istihdam tarafını zayıflattığını görüyoruz. Özellikle Amerika'da finansal hizmetler ve teknoloji sektöründe yapay zekanın çok belirgin bir işsizlik yarattığını görüyoruz. İstihdam kaybına sebep olduğunu görüyoruz. Ama onun dışındaki sektörlere baktığımızda, yani toplam istihdam içerisinde finans ve teknolojiyi çıkardığımızda diğer sektörlerde istihdam artışının devam ettiğini de görüyoruz. Onun için belirgin sektörlerde özellikle Amerika'da finans ve teknoloji tarafında evet ciddi anlamda bir kayıp var bu noktada. Bence genel itibariyle baktığımızda sektörel bazda, dünyada da bence bu geçerli. Bazı sektörlerde darbenin çok güçlü olduğu, bazı sektörlerde darbenin o kadar güçlü olmadığı ya da daha az etkilendiği bir süreç var. Bunu zaman biraz daha gösterecek. Örneğin piyasa şundan da emin değil. Bakın Kevin Warsh'un bir tezi var. O da şudur. Yapay zeka kaynaklı verimlilik iş gücü maliyetlerini aşağı çekecek. Maliyetlerin aşağı gelmesi, üretimin daha hızlı artmasıyla birlikte enflasyon aşağı gelecek. Yani yapay zeka iştir, dezenflasyon etki yaratacak. Bunun bile aslında hala uzmanlar tarafından net olarak konsensüs sağlanmamış bir görüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir miktar kervan yolda dizilecek. Gelen verilerle biz sonuçları anlamaya çalışacağız.
0: Hocam az önce Sintra'dan bahsettiniz, orada yapay zekaya dair açıklamalardan bahsettiniz ama işte düne dönecek olursak orada biz birçok önemli ismin konuşmasını dinleme fırsatı bulduk. Orada başka dikkatinizi çeken başlıklar neydi? Oradan çıkan en önemli başlık neydi sizin açınızdan?
1: Evet, yani şöyle, bence en önemli başlık artık Warsh'la birlikte Fed'in tetiklediği ve merkez bankacılığında yeni bir döneme geçtiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Artık merkez bankaları forward guidance'dan framework guidance dediğimiz, yani ileriye dönük söz iletişimi bir tarafa bırakan çerçeve söz iletişimine geçen merkez bankaları olacak ki diğer merkez bankası başkanlarının da o forumda özellikle Kevin Warsh'a destek verdiğini biliyoruz ki bu noktada ECB özellikle başkanı Lagarde'ın çok uyumlu olduğunu gördük. Çünkü ECB görece Fed'e göre daha az aslında iletişim yapan, görece tabiri caizse tırnak içerisinde daha ketum duran bir ECB var. Tabi burada ECB üyeleri arasındaki heterojenliğin de burada etkisi olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bundan sonraki sürede Fed öncü olacak. Dolayısıyla Fed'deki bu sözel iletişimin bırakılıyor olması diğer ülke merkez bankalarını da etkileyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra piyasa artık kendi ödevini kendi yapacak. Verilerin daha hassasiyetle piyasaları etkilediği, verilerin daha fazla volatilite yarattığı bir sürece doğru evrileceğiz. Fakat şunu da anlamaya çalışacağız. Acaba merkez bankaları bir miktar hani bu işi daha kolay yapabilme adına başarısızlıklarını arkalarına bırakmak adına mı bu yönteme geçiyorlar? Yoksa gerçekten böyle bir çerçeveye inandıkları için mi böyle? Ya da bunu biraz daha Fed özeline indirelim. Yani Walsh bugün işte sözel iletişim yapmaktan kaçınıyor. İşte nokta grafikte faiz tahminini vermekten kaçınıyor. Acaba burada bir siyasi baskı
0: Hocam,
1: görmüyor mu?
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor, oraya dönüyoruz.
2: Beşincisi düzenlenen bu zirvenin hem ülkemiz hem de diğer ülkeler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel anlaşmaların yapıldığını ve yeni anlaşmalara başlandığını ifade etti Sayın Bakanımız. Bunların da en kısa sürede sonuç vermesini temenni ediyorum. Kıymetli katılımcılar, dün kabotaj kanunumuzun yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü vesilesiyle Türk denizciliğinin geçmişten geleceğe uzanan şanlı yolculuğunu bir kez daha gururla yad ettik. Bu vesileyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın kahraman deniz kuvvetlerimiz, denizcilik sektörümüz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Denizcilerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin Kabotaj Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Türk denizciliğinin bugünlere gelmesi için emek veren, gerektiğinde bedel ödeyen herkesi şükranla anıyor. Ebediyete uğurladığımız denizcilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Biz coğrafi olarak üç tarafı denizlerle çevrili, mazisi boyunca denizciliğe büyük önem vermiş bir milletiz. Gemilerini gerektiğinde karadan yürütecek kadar güçlü, azimli, kararlı ve deha sahibi bir ecdadın torunlarıyız. Bu topraklarda Çaka Bey ile başlayan denizcilik serüvenimiz, Kara Mürsel Beylerin, Piri Reislerin, Barbarosların, Seydi Ali Reislerin kahramanlık hikayeleriyle tarihe şanla şerefle yazılmış bir büyük destana dönüşmüştür. Selçuklu'nun Akdeniz'e açılan ilk limanlarından, Osmanlı'nın üç kıtaya hükmeden Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren güçlü donanmasına kadar denizcilik her zaman bizim için müstesna bir yere sahip olmuştur. Şu anda sizlerle bir araya geldiğimiz Sultan Fatih'in emriyle inşasına başlanan Tersane-i Amire'nin tarihi mirasımızda önemli bir payı vardır. Gerçekten çok güzel bir ortamda, çok tarihi bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tersane-i Amire bir yandan Türk denizciliğini üretim, teknoloji ve mühendislik yönleriyle tekamül ettirip yeni zaferlerin önünü açarken yetiştirdiği kaptanlar, gemi mimarları, ustalar ve askerler ile denizcilik müktesebatımıza önemli katkılar sağlamış, bu alanda kurumsallaşmamıza büyük bir, güçlü bir temel oluşturmuştur. Denizler, askeri, ekonomik, ticari ve diplomatik gücümüzün önemli unsurlarından biri olmanın

0: Yanı sıra milletimizin tarih boyunca medeniyet birikimini farklı coğrafyalara taşıdığı en güçlü imkanlardan biri olmuştur. Bugün bu tarihi miras mavi vatan anlayışıyla daha güçlü bir anlam kazanmaktadır. Denizdeki egemenlik haklarımızın korunmasını, denizcilik kapasitemizin güçlendirilmesini ve denizlerimizin sunduğu imkanların en etkin şekilde değerlendirilmesini hedefliyoruz. Bu çerçeveden bakınca kabotaj bayramımız aynı zamanda mavi vatan bayramımız diyebiliriz. Nasıl ki vatan topraklarımızın her karışı bizim için vazgeçilmez bir değere sahipse, denizlerimiz de aynı anlayışla korunmalı, geliştirilmeli ve gelecek nesillere güçlü bir miras olarak emanet edilmelidir. Dünyada yaşanan gelişmeler küresel siyasetten ticaret yollarına, enerji koridorlarından tedarik zincirlerine kadar birçok alanda dengelerin yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor. Eski düzenin kaybolduğu, yeni düzenin henüz tam şekillenmediği bir geçiş sürecindeyiz. Maalesef uluslararası kuralların zayıfladığı bir dönemdeyiz. Bunun denizcilik için geçerli olmamasını temenni ediyoruz. Bu alan uluslararası kurumların ve kuralların bütün ülkelerin katılımıyla elbette şekilleneceği ve uygulanacağı bir alan. Bundan da tüm insanlık istifade edecektir diye düşünüyoruz. Uluslararası sistemin çok kutuplu bir yapıya evrildiği bu süreçte denizler de ekonomik rekabetin ve jeostratejik mücadelenin başlıca alanlarından biri haline gelmiştir. Dünya ticaretinin yaklaşık %90'ının deniz yoluyla gerçekleştirildiği günümüzde denizcilik, küresel üretimin, ticaretin ve lojistiğin en belirleyici unsurlarındandır. Üç tarafı denizlerle çevrili, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahip ve Avrupa, Asya ile Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, bu yeni küresel tablonun merkezinde yer alan ülkelerden biridir. Kıymetli misafirler, gerek tarihimiz, gerek coğrafi konumumuz, gerekse küresel jeopolitiğin ortaya çıkardığı yeni tablo, denizciliğe bakışımızı şekillendirmektedir. İhracattan ticarete, turizmden savunma ve güvenliğe kadar tüm hedeflerimize ulaşabilmemiz, denizlerde ve denizcilikte güçlü olmamızı zorunlu kılmaktadır. Son 23 yılda denizciliği stratejik önceliklerimiz arasında gördük ve politikalarımızı bu anlayış doğrultusunda şekillendirdik. Göreve geldiğimizde arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde bulunan denizcilik altyapımızı güçlendirerek bugün gurur duyduğumuz bir seviyeye ulaşmış durumdayız. Elbette bu da yeterli değil, daha da ileriye hep birlikte gideceğiz. Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 11'i kuru, 40'ı yüzer olmak üzere 51 havuzu, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2002'de 8,9 milyon deadweight ton ile dünyada 17. sırada yer alan Türk sahipli denizcilik filomuz 2026 itibarıyla 2234 gemi ve 51,8 milyon deadweight ton kapasitesiyle dünyada 11. sıraya yükselmiştir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız hali hazırda dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer almaktadır. 2025'te 62.656 gemiye limanlarımızda hizmet verdik. Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı bir önceki yıla göre %15,1 artarak 1375'e, yolcu sayısı 2,2 milyona ulaştı. Son 23 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanları ve sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemizi yat turizminde bir cazibe merkezi haline getirdik. 2002'de 41 olan yat limanı sayımızı en son Gazi Paşa yat limanımızı da hizmete açarak 65'e yükselttik.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi ödül töreninde konuşmalarını ekranlara taşıdık. Bizim de yanımızda İDO Genel Müdürü Doktor Murat Orhan var. Hoş geldiniz
2: Zeynep. Hoş bulduk Ece
1: Hanım. Bu arada Filiz Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurlamıştık konuşmanın öncesinde diyelim ve aslında hazır Cevdet Yılmaz Sayın konuşmasında bahsetmişken sizin de söylemek istedikleriniz varsa dinlemek isteriz. Dün de Kabataş Bayramı'ydı. Dolayısıyla bu tarafa bir değinmeden geçmeyelim sizinle de.
2: Evet, 100. yılını kutluyoruz. Evet. Kabataş Bayramı'nın, Kabataş Kanunu'nun. Tabii Cumhuriyet'in ilanından sonra böylesine denizlerimizdeki egemenlik hakkının Türk milletine, Türk halkına veriliyor olması, Cumhuriyet'in de daha da pekiştirildiği bir düzenleme çok önemli bir kanun. Kendi denizlerimizde, kendi egemenlik haklarımızın kullanılması açısından ben tebrik ediyorum bu 100. yıl münasebetiyle. İnşallah çok daha uzun yıllar bunu da muhafaza edeceğiz.
1: Peki şimdi konumuza dönecek olursak İDO'da da bir zam olacak mı diye direkt konuya girmek istiyorum. Şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesi köprü ve otoyollarda bir fiyat artış, fiyat düzenlemesi oldu. Sizde de zaman zaman böyle haberler çıktı yıl boyunca ama bundan sonrasında bir artış daha bekliyor musunuz? Beklememiz lazım mı?
2: İDO özelinde şunu söyleyebilirim. Bizim tabii ciddi bir maliyet baskısı var. Özellikle bu savaş sonrası akaryakıt fiyatları ile ilgili çok ciddi bir maliyet baskısı oluştu. Onu şimdiye kadar Ece Hanım biz fiyatlarımıza yansıtmadık. Bu maliyet baskısının büyüklüğünden şöyle söz edeyim. Biz yıllık yaklaşık 40 milyon litre yakıt tüketiyoruz. Yani 1 liralık bir hareket 40 milyon lira bir maliyet baskısı, maliyet artışı demektir ki 1 liraların biliyorsunuz çok üzerinde. Tabii, tabii. Savaş öncesi 25 liralar bandındaydı litre fiyatı. Bir ara 60-65 liraları falan gördük. Yani 40 liralık bir artıştan bahsediyoruz. 1,5 milyar liranın üzerinde bir maliyet baskısı. Biz şimdiye kadar yolcularımıza bunu yansıtmadık. Niye yansıtmadık? Zaman içerisinde bu savaşın sönümleneceğini, bir anlaşmaya dönebileceğini ve petrol fiyatlarında bir gerileme olacağını öngörmüştük tabii herkes gibi. Nitekim de öyle oluyor. Fakat burada şöyle şunu söyleyebilirim. Çıktığı hızla yakıt fiyatı inerken aynı hızla maalesef inmiyor.
1: Evet.
2: Yani çıkarken çok hızlı çıkıyor. İnerken şu anda hala 35-40 lira bandında litre fiyatını söylüyorum. 38 lira bandında bir şey. Yani yılbaşına göre hala bir 13 liralık bir yukarıda bir durum var. Bütün buna rağmen sorunuza gelecek olursam yansıtacak mısınız konusunda Eskihisar Topçular ve Pendik Yalova hattı özelinde Temmuz ayında bir fiyatlarla ilgili bir yansıtma yapmayacağız. Onu buradan söyleyebilirim. Hı hı. Otomobil ve minibüs sınıf araçlar için söylüyorum. Çünkü hani hemen zam geldi biz de yapalım noktasında değiliz. Biraz gözlemleyelim. Bizde fiyatlar belki petrolü biraz daha aşağıya inebilir. Bu maliyet baskısı biraz daha azalabilir. Bunu gözlemleyeceğiz. 70 dolarlar seviyesinde bugün geldi. Gözümüz kulağımız da orada. Tabii umuyorum ki bu yönde de devam ediyor.
1: Fiyatlar aşağıya gelir ve yapmak durumunda kalmayız umuyoruz ki diyorsunuz. Peki orada eğer bir fiyat değişikliği, fiyat güncellemesi olmadığı takdirde siz bunu bilet satışlarından okuyabiliyor musunuz? Yani oraya ekstra bir talep oluyor mu?
2: Tabii onu okuyabiliyoruz. Orada doğrudan bu birkaç gün içerisinde belki duyulması biraz zaman alabiliyor ama geçişlerde o zam görününce talep bize doğru yönlenebiliyor. Biz orada tabii niyetimiz bu talebi karşılamak, orada kuyruk oluşturmadan bu taşımacılığı yapmak üzere. Biraz da bu Temmuz ayı bize belki bunu biraz daha netleştirmiş olacak.
1: Şimdi yaz aylarına girdik. Biraz da turizm tarafını konuşalım. Turizm deyince evet, aslında bizim yaz ayları gelince maalesef ki çokça karşılaştırıldığımız yer Yunan Adaları. Evet. Özellikle maliyetlerle de evet, birlikte. Şimdi size şunu soracağım. O bilet satışlarından da yola çıkarak baktığınızda işte belki bir 10 senedeki dönüşüm, belki son 3 senedeki dönüşüme baktığınızda nasıl bir talep artışı gözlemliyorsunuz siz?
2: Biz 2024 yılında başladık Ege Adalarına ilk defa. Orada 150 bin yolcu taşıdık.

0: Geçen sene 220 bin yolcu çalıştırdık. Bu seneki hedefimiz 350 bin. Yani talep giderek ciddi seviyelerde, ciddi oranlarda artarak devam ediyor. Burada tabii bu sene 10 hatta, 10 hatta, 6 farklı ada 10 tane hatta faaliyet gösteriyoruz.
1: Bu sene yenileri eklenmiş.
0: Yenileri eklendi. Çeşme Sakız bu sene yeni eklendi. Akçay Midilli'yi Temmuz içerisinde faaliyete almayı planlıyoruz. Kuşadası'ndan Patnos bu sene yine yeni bir adamız. Yeni bir hattımız. Yine Kuşadası'ndan Pitagoryon, Samos'un Pitagoryon bölgesi var. Hı hı. 4 tane yeni ilave hattımız oldu bu sene ve toplam hat sayımızı 6'ya 10'a çıkarttık. Bir maliyet baskısı evet. Yani orada da bir fiyatlar seviyesi ilgili bir ciddi bir tercih de var. Haklısınız. Fakat orada da fiyatlarda bir artış gözlemliyoruz yıldan yıla. Yani liman ücretlerinde, restoran ve otel ücretlerinde de bir artış var ama hala bize göre ucuz mu derseniz evet ucuz. Burada bizim de gönlümüz istiyor ki bu turizm karşılıklı olsun. Yani götürdüğümüz yolcu kadar da getirelim ve hem bizim esnafımız hem de turizmciler bu anlamda böyle bir renklendirilmiş bir ortam olsun. Ama ne yazık ki şu anda böyle tek yönlü bizim ülkemizden ağırlıklı olarak oraya geçişler var. Vize meselesi biraz problem. Aslında belki daha, sayı daha da artabilir ama şu anda hala vize randevuları Schengen bölgesi için biliyorsunuz burayı biraz kısıtlıyor.
1: Peki vize demişken oradan devam edelim. Bu kapıda vize mevzusunu biraz daha detaylandıralım. Çünkü çokça merak ediliyor. Evet. Bir miktar da sanki yani yanlış anlaşılan noktalar da var. Baktığınızda yine aynı evrakları aynı hassasiyetle hazırlamanız gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yine randevu alınması gerekiyor ama ki hani kapıda vize alınca normal Schengen'e başvurduğunuz kadar uzun sürelerde alamıyorsunuz. Dolayısıyla neden kapıda vize alalım o zaman noktasında? Red oranı mı çok düşük? Ya da randevuda bulmakta sıkıntı olmuyor mu o tarafta?
0: Şöyle yani bu yurt dışına bir turizme, bir seyahate gidecekseniz Schengen vizesi almakta şu anda randevularla ilgili ciddi bir sıkışıklık var. Dolayısıyla bu sıkışıklığı yaşamamak isteyen turizmciler buna yönleniyorlar. Bir yurt dışına görmüş olmak için hem de oradaki bu deneyimi sahiplenmek için. Tecrübe etmek için. Kapıda bize evet ilk başta şöyle anlaşıldı. Hani pasaportumla gideceğim orada gireceğim falan. Aslında öyle değil. Yine benzer evraklar önceden hazırlanıyor. Önceden gönderiliyor. Orada bir takım listelerle kontrol ediliyor. Eğer bunun kapıda bize avantajı şu Ece Hanım. Eğer evrağınızla ilgili bir eksiğiniz yoksa red olma olasılığı neredeyse yok. Dolayısıyla böyle bir avantaj var. Yani bir şekilde mutlaka ve bizim bir önceki sene toplamda 6 tane red oldu. Yani onlarda da hepsinde evrak eksiği vardı. Onun dışında bütün kapıda vize talepleri karşılandı. Bizim de çağrı merkezlerimizden gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Bununla ilgili talepleri olan yolcularımızı ilgili acenteleri yönlendiriyoruz. Orada da sistem kendinden işliyor. Bizim 6 adaya seferimiz var. Bu 6 adanın tamamı da kapıda vize var. Hani öyle bir avantajları var herhangi bir adaya. Kapıda bir
1: randevu da istediğiniz zaman bulunuyor değil mi? Orada bir sıkıntı yok.
0: Orada bir randevu yok. Yani zaten avantajı o. Bir randevu talebinde bulunmuyorsunuz. Siz belgelerinizi gönderiyorsunuz karşı tarafa. Karşı taraf o belgeleri kontrol ediyor. Ve
1: tamam direkt istediğinde gönderiyor.
0: Gemiden indiğiniz zaman pasaportunuzla hemen kapıda işleminiz oluyor ve içeri girebiliyorsunuz.
1: Peki en çok tercih edilen Ege Adaları hangileri oldu? Mesela 2025'te ve de 2026'da da benzer bir eğilim mi bekliyorsunuz? Bir değişiklik olması beklentiniz var mı? Neler söylersiniz?
0: Geçen senenin yıldızı Leros diyebilirim. Leros çok ciddi bir ilgi gördü geçen sene. Çok bakir bir ada. Çok daha yeni de keşfedilen bir ada. Belki onun da bir etkisi var. Midilli çok hacim olarak da çok büyük bir ada. Yüz ölçümü olarak da çok farklı bölgeleri var. Sonrasında Midilli sayabilirim. Tabii Rodos'u unutmamak lazım. Hani Rodos da hem tarihi hem kültürel hem de turizm açısından oldukça farklı tercihleri barındıran bir ada. Dolayısıyla bunları öne çıkartabilirim ama işte biz şimdi Kuşadası'nın Vati bölgesine gidiyorduk iki seferimiz. Seferihisar'dan, özür dilerim Samos'un hem Kuşadası'ndan hem Seferihisar'dan. Şimdi Pitagoryon bölgesi var. Daha böyle turistik bölgesi orası. Şimdi bu yıl sanıyorum orada da böyle bir ciddi bir hareket göreceğiz o bölgede.
1: Peki bunun dışında tabii Yunan adalarını konuşuyoruz ama genel anlamda da turizmden bu sezon için beklentileriniz nasıl şekilleniyor?
0: Turizmde şunu söyleyebilirim. Ne yazık ki turizm böyle Temmuz-Ağustos ayına sıkışmış bir pozisyonda. Sebebi de işte okulların ve sınavların takvimin Haziran ayına

0: kayması. Bir önceki hafta lise giriş sınavı vardı. Sonra üniversite sınavı oldu. Bu sınavlar tamamlanmadan bir hareketlilik eskisi gibi olamıyor. Onu gözlemliyoruz. Sadece Temmuz, Ağustos, Eylül'de tekrar okullar açılıyor. Dolayısıyla burada bir sıkışmışlıktan bahsedebilirim. Onu geçen sene de yaşadık, bu sene de görüyoruz. Temmuz, Ağustos için önden bilet satışlarımız çok iyi. Yani Ege Adaları için şunu söyleyebilirim. Biz biletlerimizin %35'ini şimdiden satmış durumdayız. Yani 1/3'ü neredeyse bitmiş durumda. Ama ağırlıklı olarak hep Temmuz, Ağustos ayına yönelik. Haziran'da ne yazık ki bu hareketlik sağlanamıyor diye bir not iletebiliriz.
1: Eylül'de de devam ediyor mu sezon?
0: Eylül Ekim'e kadar devam ediyor fakat o hareketlilik, yani tap noktası Temmuz, Ağustos gibi iki aya sıkışıyor. Eskiden bayramlar da mesela yaza gelirdi. Orada da ciddi bir hareket olurdu. Öyle uzun bir takvime denk gelirse. Bayramlar da öne gelince orada sıkışmış bir turizm sezonu artık görüyoruz.
1: Peki tabii ki bunlar çok güzel ama bunun dışında da sosyal sorumluluk projeleri de yapıyorsunuz. Biraz o taraflarda da konuşmakta fayda var ve önemli diye düşünüyorum. Mentorum İDO projesi var mesela. Bunlardan bir tanesi bu. Hem bu tarafı konuşalım. Burada neler yapıyorsunuz merak ediyoruz. Hem de bunun dışında hani kadın istihdamına yönelik de projeleriniz var anladığım kadarıyla. O tarafa da biraz anlatırsanız bize seviniriz.
0: Kadın istihdamıyla başlayalım. O bizim için çok olmazsa olmaz. Bu erkek egemen diye adlandırılan denizcilik sektöründe kadınları mutlaka yer almasının önemini düşünüyoruz. Burada aslında biz şunun altını çiziyoruz. Birlikte güçlüyüz. Kadın erkek birlikte güçlü. Yani bir tarafta ama biraz kadınlar yönünde bir pozitif ayrımcılığı şunun için yapıyoruz. Dediğim gibi sektör biraz erkek egemen sektör. Orada biz de şu anda her pozisyonda bir kadın istihdamımız var. Kadın kaptanımız var. Kadın çımacımız var mesela, hiç yapılamaz denirdi o ağır halatları alan veren arkadaşlarımız. İnanılmaz da güzel yapıyorlar kadın arkadaşlarımız. Atölyede arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var gemideki. Dolayısıyla biz öyle başladık, çok da mutluyuz ve bu iklimi de bütün kuruma yayma hedefiyle devam ediyoruz. Mentorum İDO, bizim İDO olarak şunu söyleyebilirim, çok ciddi bir know-how'umuz var. Yani arz kapasitesi olarak da dünyanın sayılı şirketlerinden birisiyiz. Denizcilikte, yolcu ve araç taşımacılığında. Bu know-how'ı, yani tecrübe biliyorsunuz, paylaşıldıkça değerli olur ve bir anlamı olur. Burada çok ciddi bir tecrübe var. Bunları özellikle öğrenci arkadaşlarımızla nasıl paylaşırız noktasında. Öğrencilerde de en büyük sıkıntı, en büyük eksiklik daha doğrusu biliyorsunuz. Hem staj ve beraberinde mezun olduktan sonraki tecrübe CV'lerde aranıyor. Biz 4 tane üniversiteyle bir mentörlük projesi başlattık. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Bu üniversitelerin denizcilik fakülteleriyle bir araya geldik. Sayın dekan hocalarımızla çok büyük ilgi gösterdiler. 17 kız, 17 erkek öğrenci belirledik. Orada da eşitliği muhafaza edelim diye. 6 ay hem mentilere hem mentörlere bununla ilgili eğitimler verdik. Şimdi gemi üzerinde canlı operasyon esnasında bu arkadaşlarımız buralara dahil oluyorlar ve oradaki yaşanan olağanüstü durumları, alınan kararlardaki detayları vesaire gözlemleyerek bu tecrübeyi edinmiş oluyorlar. Biz de yakından takip ediyoruz. Çok iyi sonuçlar vereceğini şimdiden söyleyebilirim.
1: Murat Bey, peki son olarak sürdürülebilirlik diyelim mi? Tabii ki çevre dostu olması çok önemli. Her noktada konuşuyoruz ama deniz taşımacılığında nasıl oluyor? Bu konuya dair bir stratejiniz var mı İDO olarak?
0: Evet. Ece Hanım, bizim aslında işimiz çevreci bir iş. Yani denizde top taşıma yapıyoruz. Karbon emisyonunu bir kere arabalı taşımacılık yaptığımız için o kadar aracın karayolundaki emisyonunu yapmadan bir taraftan bir tarafa, bir noktadan bir noktaya alıyoruz. Dolayısıyla işimizin kendisi bu. Bu sebeple de bizim için son derece önemli çevreci şeyler. 7 tane iskelemizde sıfır atık belgemiz var. Şimdi Yeşil Liman sertifikasyonu ile ilgili bir takım çalışmalar var. Arkadaşlarımız haralarız ona hazırlanmaya çalışıyorlar. 2 hafta sonra da denetimimiz var. Umuyorum ki o denetimden de başarıyla geçersek belki de Türkiye'de ilklerden biri olacağız. Yeşil liman sertifikası alarak. Burada bütün bu çalışmalarımız, aslında bütün bu standartlarımız, uluslararası standartlarımız daha çevreci, daha sürdürülebilir bir operasyon. Gemilerimizde, gemiler bağlıyken fosil yakıt yakarlardı. Biz onların tamamını çok büyük yatırımlar vererek elektrik enerjisiyle besliyor hale geldik. Ve şimdi mesela o çok önemli bir yatırımdı. Onu hayata geçirdik. Bu ve benzeri konularla takip ediyoruz yakında.
1: Peki, devamını diliyoruz diyelim. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhon, çok teşekkür ederim sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ve kısa bir araya gideceğiz. Ardından buradayız efendim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
3: 2025'in son çeyreğinde özellikle daha doğrusu 3. ve 4. çeyreğinde müteahhitler bu zamları fazlasıyla yansıtmadılar aslında rakamlara. Aynı süreç şu anda da devam ediyor ama şuna halkımız emin olabilir, 2027'nin 1. çeyreğinden itibaren mutlaka bu rakamlar büyük bir artış gösterecektir. Çünkü müteahhitlerin kar oranları artık tolere edilebilecek seviyelerin tamamen dışına çıktı. Piyasada da zaten bu sıkıntıları müteahhit meslektaşlarımızdan duymaktayız. Onların da yaşadığı sıkıntıları 2027'de gelecek zamlarla ancak çözebileceklerini düşünüyorum açıkçası.
4: O zaman doğru zaman 2026'nın son yarısı mı yani ev almak isteyenler için nasıl okumamız lazım?
3: Yani ben bu tarz cümlelerden çok hoşlanmıyorum ama maalesef bu 2026'nın sonuna doğru ki süreçte bir alım süreci vatandaşın lehine gerçekleşecek gibi gözüküyor.
4: Peki üretimde bir aslında endekse baktığımızda Nisan ayında tabii veri işaret ediyor ama orada tekrardan bir üretim artışı olduğu gözleniyor. Oradaki toparlanma sinyalini kalıcı mı, yeni bir trend olarak okuyabilir miyiz yoksa bir sürecin getirdiği bir şey midir?
3: Şimdi aslında ilk çeyreği, ilk 5 ayı değerlendirirsek bir evvelki yıla göre satışlarda düşük bir seyir seyrediyor. %6-7'lik bir düşüş var geçen yıla göre. Mayıs ayında gerçi takvimden kaynaklanan 1 Mayıs, 19 Mayıs ve bayram tatili vesilesiyle %31'lik bir düşüş var bir önceki yıla göre. Ancak ruhsat sayılarına baktığımız zaman ilk 5 ayda %37'lik bir artış var. Bu niye böyle diyebilirsiniz? Biliyorsunuz bu teşvik paketleri var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu kentsel dönüşümde kullanılmak üzere yarısı bizden kampanyası özellikle.
4: O zaman kamudan kaynaklandı genel olarak.
3: Şöyle yani bunun yıl sonu biteceği açıklandığı için bu işte muallakta kalan yapıların neredeyse tamamı bu yarısı bizden kampanyasından faydalanmak adına yıl sonuna kadar bu riskli yapıları alıp ruhsat başvurularına yöneldiler. Bu yönelme önümüzdeki aylarda devam edecektir 12. aya kadar. Dolayısıyla 2027 aslında bir yatırım yılı olacak müteahhitler adına. Ama bu şuradan şu zannedilmesin, çok iştahlı oldukları için değil, bu paketlerden faydalanmak ve o süreci kaçırmamak adına bu süreci değerlendiriyor müteahhitler.
4: Peki yarısı bizden kampanyasından bahsettiniz. Ona bağlı olarak aslında genel anlamda da İstanbul'da o dönüşüm süreci nasıl ilerliyor?
3: Aslında şöyle, şimdi olaya başından bakarsak bizim 2025 yılında yaklaşık 9 trilyon para harcamışız kentsel dönüşüme. Bunu aslında tartışmamız lazım. Bunu doğru yapıyor muyuz? Burada devletimiz bu dönüşümün hızlıca ilerlemesi adına bir sürü kampanyalar yaptı. Yarısı bizden kampanyası olduğu gibi. Şimdi onun yılbaşında bitiyor. Onun yerine işte 3 milyonluk bir kredi desteği sağlanması gibi ihtiyaç sahiplerine tabii bu arada. Bunlar tabii bu işi hareketlendiriyor. Ancak bizim buradaki en büyük sorunumuz aslında finansman. Yani kentsel dönüşüm dediğinizde ilk sorun, çözmeniz gereken sorun finansman. Ülkemizin de içinde bulunduğu finansal durumları göz önüne alırsak atacak çok mermimiz yok. Dolayısıyla bu alanda harcayacağımız paraları bakanlık nezdinde, devlet nezdinde diyelim, çok doğru noktalara harcamamız lazım. Mesela örneğin yarısı bizden kampanyasında başvuran tüm vatandaşlara bu hibeler yapılıyor aslında. Şimdi mesela burada kısıtlamalara gitmemiz lazım. Neden diyeceksiniz? Yani Suadiye sahilinde veya ne bileyim Caddebostan sahilindeki bir yapının dönüşümüyle ilgili bir hibeden faydalanmasına gerek yok aslında. Zaten kendi imar planları içinde bu binalar dönüşebilecek binalar. Yani hibeleri de...
4: Daha ihtiyaç sahibi olan
3: tabii ki,
4: kesme.
3: Nerelerden bahsediyoruz? Bağcılar gibi, Sultanbeyli gibi. Yani yapı stoğunun yaşlı olduğu alanlarda ihtiyaç sahiplerine yönelik kullandırılmasını... orada bir kısıtlamalar yapmak gerekiyor. Zaten yıl sonu bitiyor ama tabii piyasada şöyle bir beklenti var. Bu yarısı bizden kampanyasına vatandaşlarımız çok alıştı aslında. Hem konuyu kavradılar hem de benimsediler. Bu bağlamda umut ediyorum uzatılır. Ama belirli kriterlerde uzatılır. Yani bundan herkes faydalanması değil de o 3 milyonluk kredi gibi belirli şartlara uygun arsa sahipleri tarafından kullanılmasının yolu açılması gerekir. Bu bağlamda bunun dışında kentsel dönüşümle ilgili konuşacak olursak bahsettiğimiz konular aslında hep nasıl yaptığımız, neler yaptığımız ama hiç binaların niteliklerinden bahsetmiyoruz. Yani asıl bence korkutucu olması gereken tarafı o. Çünkü herkes imkanlar doğrultusunda bir kentsel dönüşüm süreci yaşatıyor, yaşıyor ve planlıyor bunu.
4: Nasıl yeni yapılan yapılar da o kadar aslında dayanıklı değil mi? Ne anlamı?
3: Tam tersi, onu söylemeyecektim. Tabii ki dayanıklı, ondan değil. Bahsettiğim konu aslında yeşil binalar. Yani biz
4: anladım,
3: bunu sıklıkla
4: tamam.
3: Dile getiriyoruz. Belki bugün bir daha iyi anlaşılabilir. Avrupa'da bugün yaşanan o sıcak havanın getirdiği ölümlerle birlikte iklim değişikliğinin aslında ne kadar uzakta değil, kapımızda da değil, artık kapıdan içeri girdiğinin tescilidir aslında bu. Bu bağlamda kenti daha üst tüketen yapılar yapmak zorundayız artık. Bununla ilgili bakanlık adımlar atıyor ama bunun artık kent merkezlerine de indirgenmesi gerekiyor. Yani suyu daha az tüketen, enerjiyi daha az sarf eden yapılar yapmak zorundayız. Bu bağlamda daha işin başındayız aslında. Çünkü İstanbul stoğunun %70'i 2000 yılından evvel yapılan yapılar aslında. Yani depremden evvelki
4: peki,
3: yapılar.
4: Peki yeni yapıların ne kadarı bu anlattığınız yeşil bina kapsamında yapılıyor?
3: Maalesef %20.

0: giremeyecek kadar az. Dolayısıyla bununla ilgili kafa yormak, bir arada kurumların bir araya gelmesi ve hızlıca hareket etmek zorundayız. En azından bazı alanlarda daha az enerji tüketen yapıları üretebiliriz. Çok büyük maliyetler değil aslında bunlar.
1: Onu soracaktım. Maliyet dolayısıyla mı tercih edilmiyor?
0: Hayır, bu aslında bilinçlendirme ile ilgili biraz.

0: enerjisini daha az tüketen yapılar üretmek zorundayız. Bu ikisini beraber götürebilirsek kentsel dönüşümü aslında dirençli kentler yaratma olgusunu doğru tamamlamış oluruz bu çalışmalarla.
1: Peki bunun için de mesela dediniz ya o yarısı bizden kampanyasında daha seçici olunması gerekiyor. Bunu aynı şekilde yeşil binalar için de daha seçici destekler verilebilir mi? Yani orada bir beklentiniz var mı?
0: Tabii ki beklentimiz var. Mesela bu bir ödüllendirme yöntemiyle yapılabilir. Biliyorsunuz hala ruhsat ücretleri ne kadar bu yeni yasayla azaltılmış olsa da hala müteahhitlerin ödedikleri belli meblağlar var. Bakanlık belki öyle bir program açıklar ki yani bu şu anda zaten mevcut YSTR diye bir programı var bakanlığın. İşte bu yurt dışında bildiğimiz Lead Brims gibi programların aslında yerlisi. Bunu bakanlık dışında yapan kuruluşlar da var Türkiye'de. BEST gibi Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği mesela onlar da çok profesyonel çalışıyorlar bu konuda. Bu kapsamda lisans almış veya bu kategorilerden geçen not almış binalara bir öncelik tanınabilir. Yani ya ruhsat harcının yarısını öder gibi yani ona bir çözüm bulunabilir ve özendirilebilir aslında. Yani bu iş ya özendirerek yapılacak ya da zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Ve biz ikisini de destekliyoruz açıkçası. Yani hangi yöntem tercih edilirse edilsin önemli olan bu yapıları sahip olmamız gerektiği.
1: Peki biz işin biraz daha başındayız dediniz ya, küresel tarafta baktığımızda işte Avrupa'da veya diğer kıtalarda nasıl gidiyor bu işler?
0: Orada artık kanunlara girdi yani burada sadece konutlar değil ticari alanlar, fabrikalar bunların hepsi enerjiyi az tüketen yapılar olmak zorunluluğu var zaten. Biz maalesef bu alanlarda biraz geri kaldık, emekleyerek gittik ama önümüzdeki dönemde ben bunların hızlıca ele alınacağını ve yönetmeliklere zorunlu bir hal olarak yer alacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki son olarak 2026'nın ikinci yarısına girmiş bulunuyoruz. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz sektöre dair?
0: Yani biz çok güçlü bir ülkeyiz Ece Hanım. Yani ben siz de yurt dışına her yeri geziyorsunuzdur. Türkiye çok dinamik bir ülke. Çok sorunları olan ama dinamik bir ülkeyiz. Ben 2026 ve 2027'nin daha olumlu geçeceğini düşünüyorum. Yeter ki şu etrafımızdaki, Orta Doğu'daki savaşlardan, spekülasyonlardan ve bizim piyasamızı biraz etkileyen olaylardan uzak durduğumuz sürece ben inşaat sektörünün çok gurur duymasam da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şık çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Yarın saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhabalar, nasılsınız?
2: Merhaba Hande Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Ankara'dasınız. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Öncelikle kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ederim. Siz de kusura bakmayın katılamadığım için.
1: Estağfurullah, olur mu? Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Bader Beyciğim, aslında bizim uzun zamandır konuştuğumuz bir konuyu bugün Sayın Bakan Mehmet Şimşek Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında dile getirdi. O da neydi? Bu gümrük birliği meselesi. Bakan Şimşek dedi ki gümrük birliğinin modernizasyonu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gerekliliktir. Biz bunu böyle görüyoruz. Gerçekten de biz sizinle de çok uzun zamandır bu konuyu konuşuyoruz. Yani bir tarafta bu Made in EU meselesi, biz bu hikayenin neresindeyiz, nasıl olacak bu işler? Diğer yandan işte azalan rekabetçiliğimiz, bütün bunları hesaba katınca hakikaten çok uzun yıllardır da revize edemediğimiz bu Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği hikayemiz çok kritik bir noktada şu anda. Zaman içerisinde siz de başka enteresan yorumlar yapmışsınız. Mesela illaki Gümrük Birliği'ni revize etmek zorunda değiliz. Belki daha farklı kapsamlı anlaşmalar yapabiliriz diye. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı? Ekonomi yönetimi de bu konuda eğer kararlı ise, tabii tek taraflı bir şey değil bu. Nasıl ilerleyeceğiz? Artıları, eksileri, faydaları neler olacak sizce?
2: Hande Hanım, çok uzun ve kapsamlı bir soru sordunuz. Ben de şimdi
1: konuşalım
2: elimden geldiği
1: Bader
2: kadar...
1: Bey, uzun uzun tabii konuşalım de. Olsun.
2: Ben de yok, şunu demek istedim. Ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım ama bir tarafı eksik kalırsa siz o tarafı hatırlatırsanız.
1: Tabii elbette. Elbette. Şöyle bir genel girizgah yapalım, devam ederiz sonra zaten. Buyurun.
2: Şimdi bu işin Türkiye içinde, Avrupa Birliği içinde teknik bir konu değil, stratejik bir konu olduğu ifadesine %100 katılıyorum. Doğru, gerçekten öyle. Neden? İki taraf için de öyle. Neden? Çünkü böyle bir mevcut anlaşmamızın, mevcut ticaret çerçevemizin yenilenmesinin birincisi hem Türkiye'ye faydası var, hem Avrupa Birliği'ne faydası var. Ben biliyorsunuz daha önce Ticaret Bakanlığı'nda Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü yaptım. Yani o zaman Dış Ticaret Müsteşarlığı'ydı, şimdi Ticaret Bakanlığı'na dönüştü. Ama doğrudan bu işle ilgili bakanlıktı. Daha sonra Türkiye İhracat Sen Meclisi'nde genel sekreterlik yaptım. Hem bakanlıktayken hem timdeyken etki analizleri yaptık. Biz ayrıca bakanlık tarafı, yanlış hatırlamıyorsam İsviçre tarafında yine işinde, alanında çok mahir insanlara da şeyler yaptırmıştı. Etki analizleri de yaptırmıştı. Etki analizlerin tamamında Gümrük Birliği'nin revizyonunun, yani kapsamının genişletilmesinin hem Türkiye dış ticareti ve ekonomisi için, hem Avrupa Birliği ekonomisi ve dış ticareti için faydalı.

0: sonuçları olacağı ortaya kondu. Hatta bu sonuçlardan, bu çalışmaların pek çoğunda, tamamında değil ama pek çoğunda da Avrupa Birliği açısından faydanın Türkiye'nin sağlayacağı faydadan bir miktar daha fazla olduğu sonucunda çıktığını hatırlıyorum. Bu işin bir boyutu. İkinci bir boyutu, her iki taraf için de faydalı olan bir anlaşmayı müzakere etme sürecini bile bu kadar uzatmanın Avrupa Birliği için çok da anlaşılır bir açıklaması yok bana sorarsanız. Hatırlarsanız birkaç gün önce komisyon tarafından üst düzey yetkili geldi ve bizde de ilgili bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiler. Hatta Dışişleri Bakanımız da bu anlaşmaların sonrasında yaptığı bir açıklamada konunun Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından biraz yokuşa sürüldüğü ve müzakerelere başlanmasının o tarafın engellemesinden kaynaklandığı yönünde ifadeleri de oldu Dışişleri Bakanımızın. Bu işin ikinci boyutu. Üçüncü boyutu, Avrupa Birliği özellikle son 2 yılda, 3 yılda biliyorsunuz şey tarafı, Amerika Birleşik Devletleri tarafının işte geçen yılın başından beri dünyanın pek çok ülkesine orantısız ve çok da planlı olmayan bir şekilde vergileri artırmaya başladıktan sonra bir tarafta Çin var, bir tarafta Amerika var ve Avrupa Birliği tarafının da biraz daha düşük viteste gittiği bir görüntü izliyorduk ki son birkaç ayda önce Hindistan'la, sonra Avustralya'yla, sonra da Mercosur'le süre giden müzakerelerin bir an önce tamamlanıp serbest ticaret anlaşmalarının yürürlüğe sokulması gibi bir süreci hareketlendirdi Avrupa Birliği. Dolayısıyla o tarafta şimdiye kadar geç kalmış olsa da ya da biraz ağırdan alıyor olsa da bu ticaret savaşlarının artmasıyla birlikte vitesi yükselttiklerini ve mevcut STA haritasını genişletmeye çalıştıklarını gördük. Şimdi nereden bakarsanız bakın, yani bizim ikili etki analizlerimizi bir kenara koyuyorum tekrar. Nereden bakarsanız bakın, burnunun Avrupa Birliği perspektifinden bakarak söylüyorum. Burnunuzun dibinde ekonomisi ve dış ticareti, hem ihracatı hem ithalatı sizinle çok büyük ölçüde entegre olmuş bir ülkeyle mevcut serbest ticaret anlaşmasını genişletmemenin çok da ekonomik bir izahı olamaz. Bu da işin üçüncü boyutu olsun. Dolayısıyla mevcut serbest ticaret anlaşmamızın yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi her iki taraf için de son derece olumlu etkilere sahip olacak bir süreç. Tabii ki bu bugünden yarına gerçekleşebilecek bir iş de değil. Onu da unutmamamız lazım. Yani taraflar bugün oldu, hadi başlayalım, kapsamı genişletelim dediklerinde biz Ağustos ayında, Eylül ayında böyle bir anlaşmanın yürürlüğe girdiğini, böyle bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini göremeyiz. Yine uzun süre alacaktır. Ama olsun, yine de sürecin başlaması herkes adına morallerim bir anda düzeldiği ve ekonomik aktivitenin de daha hızlandığı bir ortamı gözler önüne getirecektir diye düşünüyorum.
1: Bader Beyciğim, böleceğim sizi, çok özür diliyorum. Şunu merak ediyorum, nasıl yorumladığınızı. Dediniz ki çok ekonomik bir gerekçesi yok. Yani aklı başında herkesin ilk yapacağı şey bu olur. Çünkü Avrupa ile çok uzun yıllardır ticaret yapıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Mesafeler çok yakın. Lojistik anlamda birçok avantajlar var. Ama bir türlü bu gümrük birliği anlaşmasını revize etmiyoruz. Üstelik her iki tarafında lehine sonuçları olacak olmasına rağmen diyeyim. Ne tür bir gerekçe burada devreye giriyor? Bir, ikincisi de hani bugünden yarına olmamasının nedeni ne? Avrupa'daki bürokrasi mi ya da bu işlerin raconunda mı bu var, böyle bu kadar uzun sürmesi? Neden hızlı bir şekilde yapılamıyor?
0: Sonuncusundan başlayayım. Türkiye tarafı daha hızlı müzakere eden bir ülkedir. Bütün anlaşmalarımızda öyle olmuştur. Hem serbest ticaret anlaşmalarımızda hem tercihli ticaret anlaşmalarımızda çok hızlı müzakere eder bizim taraf. Çünkü önceden çalışılmıştır ve daha pragmatiktir Türk tarafı hep bütün anlaşmalar öyledir. Avrupa Birliği tarafında bu Türkiye'ye özel değil. Onların müzakere süreci çok yavaş ilerler ve anormal detaylıdır. Biz genel çerçeve üzerinde uzlaştıktan sonra da Yani detaylara çok, millet olarak da öyleyiz zaten. Detaylara çok takılmaz. Onlar detaylara çok takılarak ilerletir her zaman. Bu işin bir boyutu. O yüzden müzakere süreci çok kısa sürmeyebilir. Bu Hindistan STA'sında da öyle oldu. Mercosur STA'sında da öyle oldu. Avrupa Birliği için konuşuyorum. Avustralya'da da oldu. Bütün STA'larında benzer bir süreç yaşanıyor. Fakat işin ikinci boyutu, yani ilk sorunuza cevap olsun bu söyleyeceklerimde. Avrupa Birliği tarafına bakınca olayın sadece ekonomik değil başka faktörlerin de devreye girdiğini sordunuz ya, onun şeyini söyleyeyim sebebi, muhtemel sebeplerini. Çünkü biz karşıda tek bir ülkeyle müzakere etmiyoruz aslında. Bir ülkeler topluluğuyla müzakere ediyoruz. Örnek olarak söylüyorum, Almanya'nın evet dediğine Fransa evet demiyor, İtalya'nın evet dediğine Portekiz evet demiyor gibi sorunlar yaşanıyor. O yüzden tarafların, daha doğrusu Avrupa Birliği'ni oluşturan işte üyelerin büyük çoğunluğunun olurunu almak gerekiyor. Çünkü biz örneğin Fransa'yla bir konu, Avrupa Birliği'yle bir konuda müzakere ederken Fransa tarafı hayır biz bunu kendi gıda sanayicilerimize kabul ettiremeyiz diyebiliyor. Ya da Belçika, Hollanda tarafı hayır biz bunu işte bu bizim finans sektörümüz için bazı çekincelere sebep olur gibi yaklaşımlarda bulunuyorlar. O yüzden de süreç çok uzun sürüyor. Bir de işin tabii siyasi boyutu var, pek dile getirilmeyen. Ama az önce söylediğim Dışişleri Bakanı birkaç gün önce bunu dile getirmişti. İşin bir de siyasi boyutu var. Kıbrıs konusu her zaman Avrupa Birliği'nin Türkiye politikalarında belirleyici bir faktör ya da bir engel olarak ortaya çıkarılıyor ya da öyle görülüyor. O yüzden bütün bunların hepsini dikkate aldığımızda her iki taraf istese de marşa basıp tamam biz bu işte yol alalım dese de süreç uzun sürecektir. Uzun derken bunun yıllara yayılmasını da beklemiyorum bu arada, öyle bir şey kastetmiyorum. Ama hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. Belki bir iki yıl içinde, bir buçuk iki yıl içinde gerçekleşebilecek bir süreçten bahsediyoruz. Ama o bir buçuk iki yılında her zaman çok pürüzsüz bir yolda ilerlemeyeceğini söyleyebiliriz. O da muhtemelen siyasi faktörlerden kaynaklı olacak. Çok uzun süredir Kopenhag kriterleri Türkiye'de dile getirilen bir terim değil. Ama Kopenhag kriterleri Kıbrıs konusunda, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istiyoruz biz biliyorsunuz. O konuda tıkanan müzakereler her zaman bizim Avrupa Birliği ilişkilerimizde belirleyici faktör oldu. Zaten hatırlarsanız Avrupa Birliği'nde dönem başkanı son 6 ayda Güney Kıbrıs Rum yönetimiydi. Ve bu son 6 ayın biz neredeyse tamamını iki taraf arasında müzakerelerin donuk geçtiği bir süreç olarak yaşadık, geçirdik son 6 ayımızı.
1: Peki bu arada Cem Hocam da gelmiş. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, merhaba, hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz bir sıkıntı oldu bilgisayarımda.
1: Olsun, olsun, hiç ziyanı yok hocam. Göremiyorum hala, şimdi gördüm. Gözlükler yakışmış.
2: Evet. Gözlükler hep vardı da artık yavaş yavaş artıyor derecesi hipermetrop. Yakını göremiyorum, o yüzden takma süresi de uzamaya başladı.
1: Olsun olsun, yakışmış yakışmış, hepimizde var valla.
2: Teşekkürler, çok sağ olun.
1: Şimdi Cem Hocam siz ne diyorsunuz bu gümrük birliği meselesine? Şimdi Türkiye, Sayın Bakan diyor ki stratejik, Bader Bey zaten hep altını çiziyor. Burada her yayında biz ihracattan, reel sektörden konuşurken mutlaka bir bahsi geçiyor. Ama sanki geldiğimiz noktada hakikaten son derece kritik ve bugüne kadar olmadığı kadar kritik ve stratejik hale gelmiş durumda. Şimdi global konjonktürü düşünün, küresel tedarik zincirindeki değişimleri düşünün, yapı taşları yerinden oynuyor ve bu noktada bu anlaşmanın revize edilmesi daha kolay bir şekilde bizim Avrupa ile olan ticaretimizin, keza o tarafında bizimle yapılması son derece fayda sağlayacak. Sizce biz mesela bugünkü konjonktüre baktığımızda ya da Avrupa, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız yok ya da biz Türkiye olarak bizim Avrupa'ya ihtiyacımız yok diyebileceğimiz bir noktada mıyız?
2: Böyle bir nokta değiliz tabii ki. Özellikle Türkiye tarafında bence bizim Avrupa'ya ihtiyacımız yok diyebilecek bir noktada hiç değiliz. Yani biliyoruz ki ihracatımızın yarıya yakını, belki yarıdan fazlası Avrupa'ya yapılıyor. Özellikle Almanya, Hollanda gibi ülkelere. Yani Bader Bey durumu çok güzel açıkladı. Çünkü hani burada Avrupa Birliği'nin bu kararları alırken tamamen mutlak oy olması gerektiği kısmı bizi tabii sıkıştırıyor. Çünkü malum yani Güney Kıbrıs'ın kesimi Avrupa Birliği'ne girdiği anda zaten aslında böyle bir süreç otomatikman bütün karar mekanizmalarında gerçekleşti. Biz bu sefer bunun ticarete yansımasını görüyoruz gerçekten de. Ekonomik olarak yalnız ben

0: Bizim Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, Avrupa'nın bize olan ihtiyacıyla karşılaştırıldığında. Bence biraz biz bu sürecin de yansımasını, yani bu şekilde olmasının da yansımasını görüyoruz. Şimdi bunun nedeni şu. Sayın Şimşek çok doğru söylemiş. Altta bantta geçiyordu. 90'ların ekonomik koşullarında gümrük birliği devam et, yani ekonomik koşullarındaymışçasına gümrük birliği şartları devam ediyor diye. Bu kesinlikle böyle ama 90'larda şöyle bir durum vardı. Bir gümrük birliğine girdiğimizde üçüncü ülkeler dışarıda kalıyordu. Bu bize özellikle tekstil gibi sektörlerde işte Hindistan ve benzeri gibi ülkeler için çok büyük bir avantaj sağlamıştı. Şimdi artık oradan iyice uzaklaştık zaten. Çünkü Türkiye'de aynı yapıda değil. İşte Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde aynı yapı yok. İkincisi, Avrupa Birliği'nin içinde o zaman da Doğu Avrupa ile genişlemesi daha olmamıştı. Şimdi yani BYD gibi mesela haberleri takip ettiğimizde görüyoruz, işte Macaristan'a yatırım var. Polonya zaten çok büyük bir yükselen ülke haline geldi. Yani Avrupa Birliği'nin özellikle sanayi tarafındaki o Türkiye'den faydalandığı kısım yani biraz sanki Doğu Avrupa'ya yayılmış gibi geliyor bana. Kaldı ki şimdi özellikle otomotiv endüstrisinde Kuzey Afrika oldukça yükselen bir değer ve ülkeler birliği olarak geçiyor. Özellikle Fas tarafı elektrikli otomobilde. Yani biraz Avrupa Birliği aslında ticaretini çeşitlendirmeyi, yani Türkiye ile ilgili kısımda çeşitlendirmeyi daha fazla yaptı gibi geliyor bana 1990'larda. O yüzden sanki bizim Avrupa'ya ihtiyacımız Avrupa'nın bize onun ihtiyacından biraz daha fazlaymış gibi görünüyor. En azından ticarette çeşitlendirme ve üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalara baktığımızda ki az önce Vadel Bey de söyledi, yani Hindistan'da dahil üçüncü ülkelerle anlaşmalar hızla gidiyor. Tabii onların jeopolitik olarak Türkiye, Avrupa Birliği, Kıbrıs gibi nedenlerden dolayı bize benzeyen sıkıntıları, yani başka nedenler, ekonomik nedenlerden dışında başka nedenler olmadığı için o konularda herhalde Avrupa Birliği biraz daha hızlı karar alabiliyor. Ama maalesef bizimle aynı şekilde değil. O yüzden de süreç bu zamana kadar geldi. Yani şu ana kadar normal şartlar çoktan güncellenmesi gereken bir süreç veya yani işte güncellenme müzakerelerinin başlaması gereken bir süreç bu zamana kadar bu şekilde geldi.
1: Bu argümanı katılıyor musunuz Bader Bey? Şimdi tabii ki Avrupa'nın, özellikle Doğu Avrupa'nın işin içerisine girmesi, Polonya, Macaristan gibi ülkelerin özellikle sanayi tarafında, üretim tarafında daha aktif olmaları Avrupa'nın bize olan ihtiyacını ne kadar azalttı? Acaba bu şeyin, hikayenin içerisinde orası ne kadar bir rol oynuyor? Siz ne dersiniz? Katılır mısınız Cem Hocama?
2: Cem Hocam'a katılmak ya da katılmamak gibi cevaplamayayım sorunuzu müsaade
1: Tamam. Yani
2: ederseniz.
1: nasıl
2: Ben şu
1: değerlendiriyorsun?
2: ifadeyi, evet, ben şu, bu konuda yorum yaparken, ticaret konusunda yorum yaparken, Türkiye için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, bütün ülkeler için söylüyorum. Tarafların birbirine ihtiyacı yok. Sonuçta birbirimize mal satıyoruz ya da hizmet satıyoruz. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı mı daha çok, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı mı daha çok? Açısından bakmamak lazım olaya. Türkiye'nin ürettiği ürünler Avrupa'daki tüketicilere ya da üreticilere daha cazip geliyor. Ya da Avrupa'da üretilen ürünler Türkiye'deki tüketicilere ya da üreticilere, sanayi firmalarına, aramalı kullanan sanayi firmalarına daha cazip geliyor ki bunları kullanıyoruz. Bu olaya şöyle bakarsak bence daha iyi analiz ederiz. İki tarafın birbirine yaptıkları mal satışları yaklaşık 230-240 milyar dolar. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye 240 milyar dolara yakın toplam ticaretimiz var. Ve bu hemen hemen yarı yarıya diyebiliriz. Onlarınki bizden bir tık fazla, yani 125'e 115 gibi düşünebilirsiniz. Onların bize 10 milyar dolarlık daha ticaret fazlası var. Ama bu ticaret fazlası ya da dengesi hemen hemen %50 civarında diyebiliriz. Birbirine bazen daha yakınsıyorlar, bazen biraz daha uzaklaşıyorlar. İki taraf arasındaki ekonomik büyüme performansına bağlı olarak. Dolayısıyla ben tarafların birbirine ihtiyacı var mı yok mu açısından değil, çünkü bu sonuçta değil, askeri sanayi değil ya da vazgeçilmez ürünler satmıyoruz. Ne onlar bize vazgeçilmez ürünler satıyor, ne biz onlara vazgeçilmez ürünler satıyoruz. Ya da şöyle diyelim, onların bize sattığı malları biz Avrupa Birliği'nden değil de başka tedarikçilerden alsak, Türkiye bir anda

0: şoka girmez. Tam tersine Türkiye'nin sattığı, Avrupa'ya sattığı malları Avrupalılar bizden değil de başka ülkelerden almaya başladıklarında da aynı durum söz konusu olabilir. Şimdi ortada bir küresel ticarette hem kayma var hem de kızışma var. Çin Amerika'ya mal satamadığı için eskisi kadar son 2 yılı kastediyorum. Giderek Çin'in Amerika'ya ihracatında bir performans kaybı yaşandığı için vergilerden dolayı Çinli üreticiler de hem Avrupa pazarını daha fazla domine etmeye çalışıyorlar, hem Orta Doğu pazarını daha fazla domine etmeye çalışıyorlar. O yüzden Türkiye, Çin ve işte diğer Uzak Doğu ülkelerinin Avrupa Birliği pazarındaki payını artırmasından kaynaklı olarak bir tehdit yaşıyor aslında bakarsanız son 2 yıldır. Bu sadece Avrupa'da da değil, onu da parantez içinde söyleyeyim. Orta Doğu ülkelerinde de Çin'in çok daha aktif olmaya başladığını görüyoruz. Hürmüz krizini bir tarafa bırakalım. Irak'ta, İran'da, Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, Afrika'da zaten 25-30 yıldır çok aktifler biliyorsunuz. Bizim hep pazar lideri olduğumuz ülkelerde Çin'in pazar payı daha yükselmeye başladı. Ya da Çin eğer pazar lideri ise o ülkede oradaki pazar payını daha da büyütmeye başladı. Avrupa Birliği açısından bence Avrupa Birliği yetkililerinin bu süreçte bakması gereken şey Türkiye'ye ihtiyaç olup olmaması değil. Eğer biz Türkiye'yi bu ticaret partnerimize hem de bize tam üyelik perspektifinde yaklaşmaya çalışan, tam üye olmaya çalışan 5. büyük ticaret partnerimizi kaybedersek çok doğru bir ifade değil ama bizden uzaklaştırırsak Türkiye'deki üreticiler başka pazarlara daha fazla kaymaya başlarsa bu acaba bizi nasıl etkiler diye düşünmeliler. Türkiye'deki üreticiler de benzer şekilde Avrupa Birliği tarafından böyle düşünmeliler. Bence Türkiye ve Avrupa Birliği zaten istesek de istemesek de yani ben bunu böyle söylesem de tam tersini söylesem de hiçbir önemi yok. Zaten iki taraf coğrafi olarak birbirine çok yakın olduğu için birbirini tamamlayan üretici ve tüketici toplulukları. Öyle olmasa yıllardan beri Avrupalılar bizden işte tekstil, otomotiv, demir çelik başta olmak üzere tüm sektörlerde bu kadar ithalatı yapıyor olmazlardı. Bizim için de Avrupa pazarı aynı şekilde. Biliyorsunuz dış ticarette hocam siz çok daha iyi bilirsiniz. Dış ticaret teorisinde dış ticaret teorisinin temel taşlarından birisi fiziksel yakınlıktır. Bütün ülkeler hemen hemen dünyadaki bütün ülkeler en büyük ticaretlerini sınır komşularıyla yapar. Biz de Avrupa Birliği için bir sınır komşusuyuz aslında bakarsanız, değil mi? Resmi olarak Avrupa Birliği üyesi değiliz ama hemen sınırdaki ülkeyiz. Ve çok uzun süredir de bu böyle devam ediyor. Onların da bizimle bu kadar fazla ticaret yapıyor olması çok normal. Ve bunun da böyle devam etmesi gerekiyor. Avrupa Birliği açısından da öyle gerekiyor. Türkiye açısından da böyle gerekiyor. Evet, hemen değil belki 1-2 yıl içinde değil. Ama daha uzun vadede her iki taraf da birbirinin ikamesini bulabilir. Birbirini ikame edebilecek tedarikçiler ve tüketiciler bulabilir. Ama doğru olan bu değil. Bizler zaman zaman siyasi tansiyon yükselse de düşse de Türkler Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle hem ticarette, hem eğitimde, hem turizmde, hem taşımacılıkta zaten birbirini tamamlayan, birbiriyle sürekli işbirliği içinde olan taraflarız. O yüzden bu iş öyle ya da böyle. Bakın bugün siyasi faktörlerin biz bir ekonomi programıyız şu anda. Siyasi faktörleri tabii ki işin uzmanına bırakmak lazım ama böyle bir şeyin olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımında ekonomi politikalarında yaklaşımında, ticaret politikalarındaki yaklaşımında da siyasi faktörler açık açık dile getirilmese de her zaman gündemde tutulan ya da ne diyelim el altından gösterilen birer politika faktörü, müzakere, pazarlık faktörü. Ama şunu diyeyim özetle, öyle ya da böyle bu iş sonunda Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ticari olarak birbiriyle daha yakınlaştığı bir çerçeveye dönmek zorunda. Eğer dönmeyecekse, yani ben öyle bir ihtimali çok düşük görüyorum ama en başta bana sorduğunuz bir soru vardı. Ona da bu şekilde cevap vermiş olayım. Eğer dönmeyecekse bu ilişkiler, biz herhangi bir ışık görmüyoruz. Gümrük Birliği'nin genişletilmesi, müzakereler olumsuz sonuçlandı. O zaman bunu böyle devam ettirmenin çok da fazla Türkiye'ye faydası olmadığını da tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü Avrupa Birliği'nin attığı adımların Türkiye dış ticaretine diğer ülkelerle, üçüncü ülkelerle yaptığı STA'ları kastediyorum. Türkiye'nin dış ticaretinde de olumsuz yan etkileri var. Eğer bu çerçeve bu şekilde devam edecekse bizim de Avrupa Birliği ile mevcut Gümrük Birliği yerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir tercih ticaret anlaşmasını gündeme getirip tıpkı işte Mercosur ile yaptıkları gibi ya da serbest ticaret anlaşmasını gündeme getirip Mercosur ile Hindistan'da Avustralya ile yaptıkları gibi Türkiye ile de böyle bir ticaret çerçevesine oturmayı gündeme getirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Yani günün sonunda bu kadar yakın coğrafya, bu kadar birlikte çalışma tecrübesi ve bu kadar süre devam etmiş bir ticari ilişki. Hani bugün aniden biz vazgeçtik noktasına tabii ki gelmeyecek. Ama çok stratejik olmasının nedeni işte sizin de biraz önce söylediğiniz üzere Avrupa'nın attığı bazı adımların Türkiye'nin aleyhine olacak olması. İşte Hindistan'la şununla bununla yaptığı anlaşmalar bizi de zaten rekabette geri kaldık. Daha da geriye taşıyacak. Dolayısıyla bir noktada bir revizyon oraya gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Cem Hocam önümüzde NATO zirvesi var. Biz bu zirveyi önemsiyoruz. Yine Avrupa tarafıyla da burada daha çok orada muhtemelen savunma sanayi yani iktisadi anlamda söylüyorum gündeme geliyor olacak belki. Ama işte Başkan Trump geliyor vesaire. Yani borsa bile bir heyecanlı yani biz oradan acaba ne bağlanabilecek miyiz diye. Ne düşünüyorsunuz orada ne gibi sonuçlar çıkabilir Türkiye adına?
2: Yani birincisi Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin başkanlar düzeyinde yakın ilişki hikayesiyle beraber iyi olduğunun düşünüldüğü ve tabii Amerika tarafından da özellikle daha bugün sanırım Trump tarafından değildi. Diğer kurmaylar tarafından benzer bir açıklama geldi. Yanlış hatırlamıyorsam işte keşke diğer müttefikler Amerika'nın da Türkiye gibi olsaydı gibi bir
1: Evet,
2: açıklama
1: doğru.
2: okudum. Şimdi buna benzer açıklamalar geliyor tabii. Bu Türkiye açısından önemli. Yani biz 2018'deki krizi hani bir tweetle tabii ki altyapısı olan ama bir tweetle belki ateşlenen krizi yaşadık. Dolayısıyla dünyanın lider ülkesinin yönetimiyle buradaki yönetimin yakın ilişki içinde olması yani ekonomi açısından baktığımızda oldukça önemli tabii. Bir kere bu gündemle geliyoruz. İkincisi Türkiye için önemli olan şey tabii Trump'ın özellikle ve Amerika'nın NATO'ya ile ilgili en büyük serzenişlerinden birisi hala askeri harcamaların düşük olması. Daha doğrusu Amerika ile karşılaştırıldığında hala askeri harcamaların düşük olması. NATO zirvesinden tabii askeri harcamalarla ilgili biraz daha buna bağlılık, NATO üyeleri tarafından buna bağlılık. Çünkü örneğin İspanya gibi bir ülke bu Amerika'nın getirmek istediği işte yanlış hatırlamıyorsam %3'tü galiba. Zahir Safir ya da karıştırıyor da olabilirim yani rakamı. O limite gelmek konusunda çekinceleri var. Açıkça da bunu belirttiler. Bazı ülkelerinde var ama bir yandan Almanya, Fransa hızla arttırmaya çabalıyor. Yani buradan çıkacak sonuç özellikle askeri harcamaların ne kadar artacağı ve bu harcamaların önümüzdeki 5 yılda, önümüzdeki 10 yılda bu artışa ne kadar bağlı kalınacağı ile ilgili ekonomik sonuçlar çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin de savunma sanayi gelişiyor. Bu şekilde harcamaların artması tabii ki bu bir silah harcaması. Hani bunu ekonomik açıdan söylüyorum bunu sadece. Savunma sektörlerinin, savunma sanayilerinin gelişmesiyle sonuçlanacak bir şey ve belki de Avrupa ile biliyorsunuz İtalya ile özellikle bazı anlaşmalar var. Avrupa savunma sanayi ile ilgili ortak çalışmalar içinde bir altyapı oluşturabilir. Bu anlamda NATO zirvesinden pozitif bir sonuç ekonomik anlamda çıkabilir diye düşünüyorum. Özellikle savunma sanayi açısından bakıldığında.
1: Siz ne düşünüyorsunuz Bader Bey? Sizin görüşünüz nasıl? NATO ile ilgili beklentiniz sizin var mı bu anlamda?
0: Ya hemen hemen bütün işaretler NATO toplantısının Türkiye adına olumlu geçeceğini gösteriyor. Bir ev sahibi olarak olumlu geçecek. İkincisi NATO'da kendinden beklenenleri en çok yerine getiren ülke olarak öne çıkacak. Üçüncüsü de savunma sanayindeki yüksek performans nedeniyle öne çıkacak. Ama bence Bana öyle geliyor ki NATO

0: toplantısı yanında bizim Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmelerinden çıkacak sonuçlar biraz daha gündem olacakmış gibi geliyor. Yani bizi ekonomik olarak heyecanlandıran, işte sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi ekonomik olarak heyecanlandıran ya da acaba ne çıkacak beklentilerini yaratan gelişmeler sanki NATO toplantısı çerçevesinde alınacak kararlar ya da yapılacak açıklamalar değil de NATO bu şeyde toplantı marjında yapılacak ikili görüşmelerde devlet başkanları arasında, bakanlar arasında yapılacak görüşmelerde çıkacak sonuçlar sanki bu taraftan olumlu işaretler gelecekmiş gibi bir izlenim var bende. Özellikle de tabii ki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanları arasında yapılacak görüşmeler en belirleyici faktör olacak. Çünkü Trump da son 10 gün içinde, 15 gün içinde bu konuda yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye elimde olumlu bir paketle gideceğim, işte memnun edici açıklamalar yapacağım mealinde ifadelerde bulundu. Biz de yani şeyde toplumu da topluluğu da bu konuda tetikte bekleten açıklamalar bunlar. Ama NATO yani direkt NATO çerçevesinde Türkiye özelinde ne olur bilmiyorum. Ben bu konunun uzmanı değilim ama herkes kadar ben de konuyu inceliyorum, takip ediyorum. Sanki gelecek bu olumlu işaretler NATO çerçevesinde değil, ikili görüşmeler çerçevesinde gelecekmiş gibi görünüyor bana.
1: Evet, zaten asıl heyecan duyduğumuz kısmı da orası. NATO toplantısı vesilesiyle işte Başkan Trump'ın gelecek olması, gündemdeki meselelerin o arka planda birçok anlaşmayı devreye sokabileceği ya da gündeme getirebileceği gibi başlıklar. Peki devam edeceğiz. Bir kısa reklam arasına gidelim müsaadenizle. Sonra kaldığımız yerden sohbetimizi sürdürelim.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Radyo. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Doktor Bader Arslan ve Doçent Doktor Cem Çakmaklı ile birlikteyiz. Şimdi enflasyona geçeceğim ama bir konu var, sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Mutlak doğruların kaybolduğu bir dünyada yaşıyoruz. Rusya'da gelişmeleri takip ediyor musunuz? İnsanlar arabalarına benzin alamıyorlarmış. Yani böyle absürt bir durum yaşanıyor. En son Putin de kabul etti. Evet, böyle bir sıkıntı var, geçici falan dedi ama işte Ukrayna bütün tesisleri harap edince yani petrol var ama işleyemiyorlar ve kullanamıyorlar. Çok tuhaf değil mi? Bader Bey, ne düşünüyorsunuz?
2: Çok tuhaf gerçekten. Hatırlarsınız bir 10 gün kadar önce Ukrayna tarafından Moskova'ya, yani sınır şehrinde değil, Moskova'ya devasa bir drone ordusuyla saldırı yapıldı ve tesisler vuruldu. Çok şaşırtıcı. Yani niye şaşırtıcı? Çünkü bu olaylar ilk başladığında birkaç yıl önce herkesin, bütün toplumun izlenimi ve fikri, işte Rusya burayı, bu şeyi, savaşı 3 günde, 5 günde halleder, bilemedin 10 günde halleder, bitirirdi. Hem uzadı hem de hiç beklemediği kadar kayıp gördü Rusya tarafı. Şimdi Moskova'da, ülkenin başkentinde, en büyük şehrinde bunların yaşanıyor olması, insanların arabalarına koyacak yakıt bulamaması, hakikaten anlaşılır bir şey değil, çok şaşırtıcı.
1: Gerçekten öyle.
2: Ama Ruslar bilirsiniz çok gururlu millet, çok gururlu millettir. O yüzden şey yapmazlar, böyle onların isyan tarafı ya da ülkelerini, milletlerinin algısını bozacak tavır içinde olmaları çok nadir görülebilen bir şeydir. Herhalde onlar olsa gerek, çok da fazla ses çıkarmıyorlar.
1: Evet, yani ufak ufak son dönemde artık işler iyice zorlaşınca sesler de çıkmaya başladı. Putin bile kabul etmiş bu durumu. Yani aynı benzer tahminler de bu İran meselesinde de yanıldık. Yani çok kısa zamanda biter, Amerika bu işi halleder dediğimizde bambaşka bir sonuç çıktı. Yani gerçekten olmaz olmaz dediğimiz her şey oluyor ve çok enteresan sonuçlarını yaşıyoruz, değil mi Cem Hocam? Siz ne dersiniz?
3: Yani belli ki savaş pratiğinde çok farklı değişiklikler var. Yani dünya zaten yeni bir sanayi devriminden geçiyor. Belli ki bunun savaş konusunda da yansımalarını görüyoruz. Artık herhalde daha ufak, daha hızlı, daha çok üretmek, bu kapasiteye sahip ülkeler biraz daha avantajlı. İran örneğinde gördüğümüz gibi, yani daha pahalı veya daha keskin silahlardan ziyade belli işleri yapabilir.

0: daha fazla ve daha hızlı üretime uygun silahlar biraz daha etkili gibi duruyor. Hem İran Savaşı'na hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'na baktığımızda. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani bu ambargo ile ilgili biliyorsunuz 2021'den beri neredeyse Rusya'ya büyük bir ambargo var.
1: Evet.
0: Avrupa tarafından özellikle. Aslında bir bakış açısı hani bunun çok işe yaramadığı ile ilgiliydi. Özellikle Rusya'nın belli zamanlarda gaz ticaretini yani enerji ticaretini yerine getirebildiği zamanlardaydı. Ama zaten bütün sektörlerde anladığım kadarıyla Rusya'da özellikle yedek parça konusunda büyük bir sıkıntı var ve bu yenileyebilme kapasitesi oldukça düşmüş durumda. Biraz herhalde bunu da görüyoruz. Yani
1: Evet.
0: tahribat gören sadece enerjiyle ilgili de değil. İşte havacılık sektöründe, diğer sektörlerde tahribat gören, işte zamanla aşınım ki eşyanın doğası gereği şeylerde de bu yenilenebilme kapasitesi oldukça düşük gibi görünüyor. Çünkü Rusya enerji ihraç eden bir ülke ama diğer bir sürü şeyde ithal etmek zorunda kalan bir ülke ve hani Çin tarafında özellikle buna bu yetmeyince veya bir şekilde sekteye uğrayınca belli ki bu ambargolar işe yarıyor gerçekten de. Ha, ama ne kadar uzun süre bu böyle gider veya buna dayanılabilir onu bilemiyorum.
1: Peki.
2: Bir şey hatırlatayım mı?
1: Tabii Bader Bey, buyurun.
2: Müsaade ederseniz. Yani
1: Tabii.
2: 15-20 gün önce Fransa ordusu bir Rus gemisine el koydu. Hatta İngiliz ordusu da yardım etti. Geçen hafta da İngiliz ordusu bu sefer bir Rus gemisine el koydu. Yani petrol taşıyan bir gemi. Rus gemisi derken Rusya malı değil. Gölge fiyat dedikleri türden yani Rusya bandıralı değil. Başka bir ülkeye ait ama taşınan petrol Rus petrolü. İngiltere ordusu el koydu. Fransa'nın yardımıyla bu sefer. Dolayısıyla bu da şimdiye kadar gördüğümüz bir uygulama değildi. Ambargonun yanında bir de böyle fiziksel müdahaleler başladı. Onu da
1: Evet. Zaten
2: dikkatten
1: bütün
2: kaçırmayalım.
1: bunların sonucu olarak herhalde bu yaşanıyor. Avrupa'nın da
2: Evet.
1: içinde bulunduğu durum özellikle enerji konusunda hiç iç açıcı değil. Elinden geleni ardına koymayan bir politika mı izliyorlar acaba? Onu izleyip göreceğiz ama çok istedim değinmek bu konuya da çok fazla konuşmuyoruz ama yani bütün dinamikler açısından da çok önemli. Yani böyle sonuçlar
2: Evet.
1: görebiliyorsak hakikaten küresel ekonomiyi ve oradaki görünümü farklı değerlendirmek belki gerekebilir. Şimdi bitirmeden enflasyonu da sormak istiyorum Cem Hocam, özellikle size. Tabii Bader Bey, sizin de fikirlerinizi alacağım ama şimdi birin altında bir enflasyonla karşılaşacağız muhtemelen. İşte gıdanın iyi giden mevsim koşullarının etkisi var. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi var. Ama acaba yıl sonu hedefimize bizi ne kadar yaklaştıracak? Merkez Bankası'nın politikasına ne kadar alan açacak? Bunları merak ediyoruz. Sizin beklentiniz, değerlendirmeleriniz ne yönde hocam?
0: Yani birin altında gelmesi ihtimali düşük değil. Ben de birin altında gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü sizin de sorunuza belirttiğiniz gibi hem gıda fiyatları oldukça iyi bu ay için mevsim koşullarından dolayı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki akışın biraz artmasıyla beraber petrol fiyatlarının hiç beklemediğimiz hızda bir düşüş oldu. Yani büyük tahribat falan varken diye konuşurken 90'lardan 70'lere indi. En son yine 80'lerin altıydı en son konuştuğumda sanırım sizlerle de. Şimdi 70'lere indi. 73'tü yanlış hatırlamıyorsam.
1: Valla bugün
0: Dün
1: Brent
0: baktığımızda.
1: 71 dolara kadar, 71 dolar 75 sente
0: Evet,
1: kadar
0: evet.
1: gerisledi
0: Yani
1: şu
0: bu
1: anda. VTI 70 doların altında.
0: ya bu Şubat'taki koşullara çok yakın.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Şubat sonundaki koşullara çok yakın. Yani dolayısıyla oradaki etki her ne kadar biz pompa fiyatlarına direkt olarak bunu göremesek de yani Türkiye enerji ithal eden bir ülke dolayısıyla bunu yaşıyor. Zaten ithalattaki azalmada da bunu gördük. Özellikle Nisan'dan sonraki azalmada bunun etkisi de var. Dolayısıyla enflasyon için hani oldukça uzun zamandan beri olmadığı kadar çok iyimser bir ay bizi bekliyor. Büyük ihtimalle yarın açıklanacak yanlış bilmiyorsam. Birinin altında gelme ihtimali yüksek. Yani yıl sonu hedefine ne kadar yaklaşır? Yıl sonu hedefi %20, 27 idi yanlış hatırlamıyorsam. ya da tahmini. Onları karıştırıyor olabilirim. Gerçekten içten söylüyorum çünkü o kadar çok değişiyor ki ve hani alt band, üst band ortası derken
1: Sizin beklentiniz nasıl hocam? Onu söyleyin
0: ben
1: isterseniz.
0: %30'larda olacağını düşünüyorum
1: Siz
0: açıkça
1: bir
0: söylemek
1: revizyon
0: gerekirse.
1: yaptınız mı?
0: Yani
1: Yapacak
0: çünkü
1: mısınız?
0: yani yıl başlarken %24 tahmin ama tabii onlar artık tamamen uçtu gitti savaşla beraber, savaşın etkileriyle beraber özellikle. Yani ben %30'larda geleceğini düşünüyorum şu anda son haliyle. Çünkü şimdi bu bahsettiğimiz şeyler savaşın etkisinin tabii bunlar önemli ama işte mevsimsel hareketler, gıda fiyatları yani bunun ne kadar süre geleceği, ne kadar böyle devam edeceği çok belli değil. Tabii yağışlar çok iyi oldu bu sene hani rekoltelerde anladığım kadarıyla oldukça olumlu bir gösterge var. Yani belki gıda fiyatları iyi gidecektir ama sadece gıda fiyatları değil buradaki sorun. Sadece küresel ısınma da değil. En büyük sorunlardan birisi küresel ısınma tabii ki veya işte tersten iklim şartları. Ama başka bir sürü sorunun içinde sadece bir sorun bu. Özellikle gıda fiyatları tarafında. Şimdi Temmuz ayında zam ve güncellemeler ÖTV kısmında olabilecektir. ÖTV sonraki aya yansıyacak 7. ay olduğu için. Yani bu ne kadar böyle süre gelir? Bu bir süre gelir. Bu bir trend mi? Bundan bahsetmek çok zor. Merkez Bankası da bu anlamda biraz bekle gör yapacaktır ama ben Merkez Bankası'nın iyi gelen bir haberde biraz daha faiz indirmeye yanaşacağını düşünüyorum açıkçası. En azından sözlü belki biraz daha yumuşayacağını düşünüyorum. Belki önümüzdeki günlerde fiilen %40 olan faizi yeniden haftalık repoyla piyasayı fonlayarak belki %37'ye çekme çabası veya farklı ağırlıklandırarak %40'ın biraz altına indirme çabası olabilir. Biraz bekle görle eğer bu indirme çabasının sonucunda dövize talep çok artmıyorsa bir dahaki toplantıda belki hani en azından fiilen haftalık repo faizini kullanmaya başlayacağını net olarak
1: Evet.
0: söyleyebilir. Hani faiz direkt indirmese de üst banttan normal politika faizine geçiş olarak yapabilir ama hani direkt faize bir düşüş daha zor tabii. Ama bu ay iyi bir enflasyonla belki dahaki ay bunları yavaş yavaş aşağı doğru bir faiz güncellemesiyle kullanacağını düşünüyorum çünkü reel sektör zor durumda yani sıkışmış durumda. Oradaki sinyaller iç açıcı değil.
1: Peki, çok az vaktimiz kaldı ama Bader Bey çok kısacık sizin de görüşünüzü almak isterim bitirmeden.
2: Tabii seve seve. Hande Hanım bu Haziran ayında petrolün ortalaması Haziran ayı ortalaması 82,5 dolar. Biz son günlerde 70'e daha yakın rakamlar görüyoruz ama 82,5 dolar. Eğer böyle düşük seyir devam ederse asıl biz Haziran enflasyonundan ziyade Temmuz enflasyonunda da hatta Temmuz enflasyonunda daha ciddi iyi bir rakam
1: Evet.
2: görebiliriz. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci hocamla gelecek hafta, gelecek günlerdeki toplantısında vereceği kararda belli olacak tek faktör yarın açıklanacak enflasyon verisi değil. Bir de NATO zirvesinden çıkacak kararlar da burada cesaretini ya da hızını artırıcı etkiler. Ya, tabii NATO değil ama NATO
1: Evet.
2: çerçevesinde yapılacak görüşmelerde gelebilecek olumlu haberlerde Merkez Bankası'nın atacağı adımların hızını ve yönetimin bu konudaki cesaretini de etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Bader Beyciğim, Cem Hocam. Sağ olun, var olun. Efendim, ekonomik
2: Siz sağ olun.
1: görünümün sonuna geldik. Bitirirken Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz'le arkadaşımız Burak Karagöz sektöre dair güzel bir röportaj yapmış. Bununla tamamlıyoruz. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.
3: Melih Bey, öncelikle ilk 6 ayı geride bıraktık. Neler söyleyeceksiniz? Sektör açısından nasıl geçti?
4: Ya ev dışı tüketim sektörü açısından bakıldığında ilk 6 ayda sayısal %5 büyüme var. Enflasyon etkisini alırsak %25-30 civarında cirosal büyüme oldu. Geçen yılla bu seneye karşılaştırdığımızda. Ama beklediğimiz kadar hızlı büyümedi. Yani normalde ev dışı tüketim her yıl %10-15 seviyesinde büyür biliyorsunuz. Bu hani gelişen turizm, yaşam şekilleri falan her şeyi evin dışında tüketmeye yönlendiriyor modern toplumda insanı. Şu anda biraz o kişi başı gelir kısıtıyla da bağlantılı diye düşünüyoruz. Büyüme sınırlı kaldı.
3: Yani insanlar bu dönemde daha mı az harcama yaptılar?
4: Daha fazla.

0: Eğer planladığımız gibi giderse açığı kapatırız diye düşünüyorum. Biraz da bu evden çalışma, işten çalışma konuları bekleyecek. Bir de işsizlik verilecek. Yani işsizlik ne kadar azalırsa bizim ev dışı tüketimdeki toplam tüketim artıyor.
1: Önümüzdeki 6 ay için beklentiniz ne yönde?
0: Açıkçası 3 ay için durağan Eylül sonuna kadar. Ama Eylül sonunda gelecek hamleler, yani hem dışarıdan hem içeriden, ne demek o? Hani ekonomiyi canlandıracak bir takım hamleler gelebilir. Gelirse bizim ev dışı tüketim otomatik olarak artmaya devam edecektir. Bu 3 ayda turizm haricinde çok fazla bir büyüme beklemiyoruz. Yani hem tatillerin başlamış olması, hem de insanların işte biraz daha bu savaş etkisi nedeniyle, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarına dokunmuş olmaları, bu da tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Yani dışarıda bir kahve içerken 10 lira ödüyorduysanız, o 13 lira olunca bir psikolojik olarak bir direnç oluyor. O direncin de geçmesi 1-2 ay falan sürüyor. Normalde yaz ayları bizim için tüketim aylarıdır. Yani tüketimin daha çok arttığı, herkesin dışarıda daha çok yediği, içtiği aylardır.
1: Melih Bey, ev dışı tüketimde ana kalemler neler?
0: Ana kalemler derken işte et zaten beslenmedeki en önemli unsur olduğu için işte hala daha Türkiye'de ev dışı tüketimde %30-35 civarında et ve etli ürünler. %15-20 civarında sebze. Yani bu tabii segmentine göre restoranın değişebilir. Yani dünya mutfağında bir yüzdeler değişebilir ama genel olarak sebze meyve. Sonra %10 civarında, 12'de süt ve sütlü ürünler gelir. En son da sarf malzemeleri gelir. %3-5. Ne demek o? İşte temizlik kimyasalları, işte tek kullanımlık ürünler filan gibi böyle bir dizilişi vardır. Önemsiz ürün yoktur. Tuz bile çok önemlidir ev dışı tüketimde. Olmadığında yemek olmaz. Yani öyle düşünün. Yani her şeyin tam olması gerekiyor. Bütün ürünlerin zamanda eksiksiz olarak da bu ev dışı tüketim noktalarına teslim edilmesi gerekiyor. Bu ani lojistik fiyat artışları çok olumsuz etkileri tabii bizim bütün oyuncularımız. Yani o petrolün birden 120'ye çıkması ve lojistik maliyetlerimizin bütçede olmayan şekilde %15'lere varan şekilde artıyor olması bütün üreticilerde karlılığı olumsuz etkiledi diyebilirim.
1: Melih Bey, özellikle gıda enflasyonu nasıl etkiledi?
0: Gıda enflasyonunu etkiliyor olması gerekiyor ama tabii bu var olan rekabet şartları ve işlerini kaybetmemek için insanlar, üreticiler genelde karından fedakarlık etti. Lojistik kaynaklı çok direkt artan maliyetleri ancak fiyatlara yansıtabildiler. Onlar da işte daha Haziran'dan sonra olmaya başladı. Çünkü müşteriyle fiyatı konuşmaya başlıyorsun ama hemen ertesi gün geçemiyorsun. İşte onun da bağlantıları var. Onun da söz verdiği işte otelini bir fiyata satmış, bir euro ile satmış. Dolayısıyla çok zincirleme bir reaksiyon. Fiyata tam olarak yansımadı. Ağırlıklı üretici kendi cebinden bu fiyat artışlarını karşıladı diyebilirim.
1: Özellikle ev dışında gıda güvenliği konusu çok önemli konulardan bir tanesi. Havalarda çok ısındı. Gıda güvenliği konusunda neler yapıyorsunuz?
0: Evet, bu çok önemli bir, hakikaten yerinde bir soru. Ev Dışı Tüketim Derneği olarak, yani zaten üyelerimizin ayrıştığı en önemli nokta, bizim tüketiciye ürünü tarladan masaya kadar güvenli bir zincirde getirmemizi içeriyor. Yani bizim bütün üyelerimiz denetime tabidirler. Taşıma koşulları, depolama koşulları, ürün alma koşulları, bunların hepsi bir kontrol altında yapılıyor. Biz bunu sağlıyoruz ama ilave gelişmeler oldu. Teknolojinin de yardımıyla, hatta şimdi Tarım Bakanlığımızın da takip ettiyseniz, artık tüketici restoranda QR kodla menüye baktığında, menüden örnek lahmacun sipariş ederken merak ediyorsa, o lahmacunun nereden ürünlerinin geldiğini, güvenli gıda mı, güvenilir bir tedarikçi mi getirdi, bunları görebiliyor olacak. Dolayısıyla bu, yani teknolojinin nimeti diyorum ben buna. Artık tüketici tek başına gittiğinde bir restorandan ürünün güvenli mi güvensiz mi olduğunu bakıp görebilecek. Çok önemli bir adım attık. Böyle bir teknolojiden yararlandık, vesile oldu.

ABD'de Haziran ayında işsizlik oranı düşmesine rağmen istihdam artışı keskin bir şekilde yavaşladı. Ülkede tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin arttı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 113 bin artıştı. İşsizlik oranı da %4,2'ye geriledi. Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gümrük birliğinin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz dedi. Fitch Ratings, ABD-İran çatışması ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle Türkiye'de bankaların, banka dışı finansal kuruluşların ve sigorta şirketlerinin faaliyet koşullarının kötüleştiğini belirtti. Kuruluş, 3 sektörün tamamına ilişkin 2026 yılı orta dönem sektör görünümünü nötrden kötüleşiyora revize etti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu korumak için diğer tüm ülkelerden açık ara farkla daha fazla para harcadığını belirtti. Trump, ABD'nin bu harcamalardan hiçbir fayda sağlamadığını savundu. JP Morgan stratejistleri ABD yarı iletken hisselerinin yapay zeka şirketlerine kıyasla gösterdiği aşırı üstün performansın sürdürülemez bir fark yarattığını belirtti. Notta bu fark kapanmaya başlamazsa teknik açıdan piyasada bir güven sorunu yaratabilir ifadelerine yer verildi.

Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakacağız hep birlikte, her zaman olduğu gibi başlarken. Bugünün fiyatlamaları bize ne gösteriyor? Hep birlikte inceleyelim. Borsa İstanbul'da bugün de primli bir gün geride kaldı. BIST 100 endeksi %0,73 ile günü 14.455 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro dolar çaprazında %0,49'luk yukarı yönlü bir hareketle 1.1433 seviyesini görüyoruz. Avrupa tarafına baktığımız zaman orada da primli bir günün geride kaldığını görmekteyiz. Tüm merkez borsalarda yön yukarıdaydı kapanış itibariyle. Londra FTSE 100 günü %1,67, Paris CAC 40 %1,65, Frankfurt DAX %2,16 ve İtalya FTSE MIB de %1,60'lık primle tamamladı. Evet, ABD tarafında Dow Jones'da yön yukarıda, S&P 500 ve Nasdaq tarafı kayıpta. Dow Jones'da an itibariyle %0,68 kadar bir yukarı yönlü hareket var. S&P 500 %0,41, Nasdaq ise %1,20 kadar geri çekiliyor. Bugün gelen tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalarda önemli bir etkisi var. Programda detaylarıyla konuşacağız. Uzun tarafta yön yukarıda, 4,48 seviyesini görüyoruz ABD'nin 10 yıllık tahvilinde getir seviyesi olarak. 5 yıllıklarda 4,23, 2 yıllık tahvilin getirisinde ise yine aşağı yönlü %4,13 gibi bir getiri seviyesi karşımıza çıkmakta. Emtia tarafında altında yön yukarıda. Ons altına baktığımızda %2,24'lük bir prim var. $4,120.37'den geçiyor işlemler. Gram altında 6.187.44 seviyesindeyiz. Orada da %2,30'luk bir yukarı yönlü hareket var. Bitcoin'de %2,66'lık yukarı yönlü bir

0: Bir hareketli 61.672 seviyesinden geçiyor işlemler. Brent tarafında yön hafifçe yukarıya döndü ama 71.62 seviyesindeyiz. NYMEX'de ise 70 doların altındaki seyir devam ediyor. An itibariyle %0,13'lük bir geri çekilme bizi 68.49 seviyesine getirmiş durumda. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Avrupa'nın notlarını almak üzere Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönüyoruz.
1: Avrupa borsaları yeni rekor seviyelere tırmandı. ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin Haziran'da belirgin şekilde yavaşladığını gösteren veri sonrası kapanışa yakın Avrupa borsalarında yükseliş hızlandı. Sağlık ve tüketici hisseleri yükselişte öne çıkarken çip hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle teknoloji sektörü negatif ayrışan tarafta yer aldı. Aynı zamanda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de Avrupa borsaları için destekleyici bir unsur oldu. Çünkü Brent petrolün varili 70 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının savaş öncesi seviyelerin %90'ına döndüğüne ilişkin haber akışı petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Diğer tarafta baktığımız zaman kurumların raporlarına UBS'e göre yatırımcılar döngüsel görünümden destek bulan alanlara yöneldikçe rally'nin devam etmesi muhtemel Avrupa endekslerinde. JP Morgan'a göre ise yatırımcıların çip hisselerinden uzaklaşıp hiper ölçekli şirketlere yönelme eğiliminin başladığına dair işaretler gördüğünü ifade etti kuruluş. Almanya borsası yükselişe öncülük etti. Almanya'da açıklanan reform paketi, koalisyon hükümetinin reform paketi üzerinde uzlaşmaya varmasının getirdiği iyimserlikle fiyatlandı Almanya borsası cephesinde. Reform paketi kapsamında yıllık 10 milyar euro vergi indirimi ve aynı zamanda iş gücü piyasasını destekleyecek önlemler içeriyor bu paket. Hem Almanya'da büyümenin canlandırılması hem de son dönemde hükümete azalan kamuoyu desteğinin yeniden kazanılması hedeflenmekte. Paketin detaylarına baktığımız zaman burada özellikle vergi indirim düzenlemesinin 2028 yılından itibaren bir aileye yılda 600 euronun üzerinde destek sağlaması hedefleniyor. Yüksek gelirli kesim tarafından finanse edilecek. Mesela yıllık geliri 250 bin euro ve üzeri olanlar %45'lik vergi dilimine tabi olacak. 280 bin euro ve üzeri olanlar ise %47'lik vergi dilimine tabi olacak. Aynı zamanda burada reform paketi bürokrasiyi azaltması hedefleniyor. Şirketler üzerindeki yükün azaltılması, işverenlere kısa süreli sözleşmelerle işçi alma konusunda daha fazla esneklik sağlanması, aynı zamanda hastalık izni talep edilmesinde zorlaştırılması hedefler arasında bulunuyor.
0: Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını sevgili Mehmet Özdemir'den alacağız.
2: Evet, haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Özellikle fiyatlamalar, dünkü Walsh'un açıklamaları ve bugün tarım dışı istihdam verileriyle bir miktar daha yön bulmaya çalışırken son dönemin, hatta bu yılın en çok kazandıran hisse grubu çip sektörüyle ilgili yeni bir görüş belirtildi ki JP Morgan analistleri özellikle yapmış olduğu harcamalarda yapay zeka şirketlerinin çip şirketleriyle olan arasındaki makasın bir miktar daha açıldığını bir miktar daha belirlediler ve bu makasın eninde sonunda kapanacağına ilişkin bir yorumda bulundular. Çip şirketlerinin bu karlılığının önümüzdeki süreçte sürdürülebilir veya büyüme boyutlarının bu kadar sürdürülebilir olup olmamasıyla alakalı soru işaretlerinin olduğunu belirtirken iki farklı senaryo oluşturdular ki birinci senaryoda özellikle yapay zeka oyuncuları, hiper harcama yapan şirketler model sağlayıcılarıyla birlikte teknolojilerini devreye sokarak sonunda yatırım harcamalarını kâra dönüştürecekler ve çip şirketlerinden daha fazla kazanç sağlayabilecekler. İkinci senaryoda ise olumsuz senaryo bu. Bu tarafta ise artık yapay zeka harcamaları sürdürülemez boyuta gelince yapay zeka trendinin bir miktar daha sönümlenmesi, belki de hatta sekteye uğraması ile birlikte çip talebinin azalması ve belki de çip şirketlerinde bir normalizasyon temasının başlaması özellikle gündemde. Ama buradaki makasın her iki senaryoda da birbirine bir miktar daha yakınlaşmasını bekliyor özellikle JP Morgan analistleri diyelim.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Bana gelmeden konuşmaya başladım. Çok bir konuşasım var demek evet. Ki. Kaçak geldi. Ferhat burada. İnanmayacaksınız ama. Gitmiş Münihlere perişan olmuş. Kanter içinde kaldım diyor. Şöyle oh canım. İyi.
3: Allah çok.
0: Ama bu sefer de senin arkadaşın kaçtı. Fakat onun arkasından konuşmayayım. Çok dırdır etmeyeyim diye. Bana

0: kayıt kanıt gönderdi. Çalışıyorum diye gittiği yerden kanıt gönderdi, fotoğraf gönderdi. Bir de ne bileyim bir şey istiyor musun falan yazmış ama ben belli ki bana kanıt gönderiyor. Kolay gelsin diyelim ona, çok üzerine gitmeyeceğim. Ama onun yerine dünya tatlısı Uras Çay bizimle birlikte. Uras'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun.
0: Uras'ın bizim bu goy goylarımıza adaptasyon süreci biraz uzun sürüyor. Bir ciddiyetle başlıyoruz hep birlikte. Ondan sonra programın geri kalanında herkes bir kıvama geliyor. Siz de bu arada sorularınızı Hande Demirel TV adresine gönderiniz. Hem Twitter'da, Twitter değil artık X'ten, hem de Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdiden gelmiş bile bütün sorular. Şimdi ama önce benim sorum tabii ki bugün gelen tarım dışı istihdam verisi. Çünkü hafta başından bu yana kime sorsam piyasaları ne olacak ne bitecek diye. Şu tarım dışı bir gelsin de, şu tarım dışı bir gelsin de diye bana hiç kimse yorum yapmadı. Al geldi tarım dışı istihdam verisi. Ve doğrudan fiyatlamaları gördük yani. Bu hafta içinde bütün verilerin fiyatlamasını gördük. Evet. Hafta başından beri söylüyorum, inanılır gibi değil. Jolt'u bile fiyatladık piyasa yani. Ferhat ne diyorsun, ne anlatıyor bu veri bize, neyi değiştirdi, nasıl fiyatlandı?
2: Aslında istihdama yönelik bu hafta aldığımız iki veri biraz birbiriyle çelişen bir veri oldu. Yani Jobs datası aşırı güçlü geldi. Mayıs ayına yönelik datada oldukça kuvvetli bir veri gördük. Açılan, yeni açılan iş ilanları tarafında istihdamın gücünü gösteriyordu bize. Bir dipten dönüş sinyali vardı. Tam tersi ama bugün aldığımız veride birdenbire istihdamın hiç beklenmedik bir şekilde bence zayıfladığını gösterdi. Ki bu ay bir de geçici olarak bu Dünya Kupası nedeniyle işe alınanların da etkisi olduğu hani varsayılıyordu. Biraz daha kuvvetli bir veri gelebileceği düşünülüyordu. Piyasada biraz buna doğru hazırlanıyordu. Hatta 2 yıllık faizlerde 2.18, 4.18, 4.19'lara kadar çıkmıştık. İşte dolar endeksi 101'in üzerinde kalıcı olmaya çalışıyordu. Bu veriyle beraber bir miktar orada bir rahatlama oldu. Hani bu hisse senedi piyasasına olumlu yansır mı diye açılışta bir ümit vardı ama açılışta o yükseliş biraz daha satış fırsatı gibi karşılandı. Özellikle son dönemde hype'lı hisseler diye tabir ettiğimiz işte bu AI altyapısına yönelik işte hafıza çipler ve bu, evet, bu tarz en şirketlerde önemli bir satış oldu. Şimdi bu bize aslında biraz bir şeyi anlatıyor, bu piyasanın bu tepkisi bence. Artık bu hype tarafında son 2 aydır Nasdaq'ı alıp yukarıya zirvelere taşıyan o hype'ın biraz sonuna doğru geldiğimizi bize söylüyor diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde biz bir rotasyona doğru geçebiliriz. Yani ben endekslerin geneline yayılan bir satıştan ziyade endeksleri buraya getiren sektörlerde biraz daha bir dinlenmeye geçeceğini piyasanın ağır ağır düşünüyorum. Sanki bu bugünkü satışta her yükselişin bir satışla karşılanması, bu şirketlerde işte Micron gibi, SanDisk gibi son dönemin çok popüler hisselerinde bu satışların devam ediyor olması, işte Kospi'de yaşanan satış, Japonya'da yaşanan satış, biraz daha buralarda hani bir dinlenmeye başlayacağımız, biraz daha diğer sektörlere doğru paranın yayılacağı gibi bir ne diyeyim his oluşturdu bende bugünkü hareket.
0: Sen de aynı hissiyat içerisinde misin? Yani bu hype'ın bir şekilde döneceğini ve de bu rotasyonu aslında konuşuyoruz, ufak ufak başladı diye de yorumlayanlar var ama işte bugün mesela başlarken okudum, Mehmet de galiba biraz bahsetti, JP Morgan'ın bu aradaki farkı işaret edip bu fark kapanmazsa teknik açıdan piyasada güven sorunu olur demesi. Yani herkes o tarafta bir geri çekilmeyi görüyor galiba. Ya sen?
3: Ya tabii şimdi hype kelimesinin kullanılması bile bence pozitif. Balon denmiyor artık. O bir gerçek.
0: Evet doğru. Biz doğru. Yani.
2: Şeyden sonra geldi galiba ya. Bu kriptoculardan sonra bu hype bir şey.
3: Yok abi.
0: Kriptocular kendi işine baksın. Kriptocuların işi fena.
3: Şöyle ya, Ferhat Bey çok güzel bir şekilde zaten özetledi de ben ya verideki dikkatimi çeken noktaları söyleyeyim.
0: Söyleyeceğim.
3: Size. Şimdi bir o Dünya Kupası olayı, yani gerçekten önemli bir detay var orada. Şimdi normal şartlarda işte istihdam alt kalemlerine baktığınızda en çok olumlu etkilenmesini beklediğiniz işte turizm, otelcilik, yeme içme, eğlence gibi alt kalemleri içeren grupta 60 binin üzerinde istihdam kaybı var. Bu çok enteresan. Evet. Yani bu hiç beklenmiyordu. Dolayısıyla manşet

0: marketin beklentileri kıyasla bu derecede negatif ayrışmasının başlıca sebebi bu. Ama bu veri seti çok revize edilen bir veri seti. Hani gelecek ay bu 57 bine yukarı yönlü bir revizyonda görebiliriz. Ya çünkü kimsenin beklemediği bir yerden gol yenildi manşet tarafta, öyle özetleyeyim sizi. Diğer nokta Fed'i ve Kevin Warsh'u daha çok ilgilendiren nokta, katılım oranında çok ciddi bir düşüş yaşanmış. Ve bu düşüş prime age denilen, yani çalışma hayatının ana yaş grubu olarak belirtilen, işte 25-54 yaş arası diye bunu şey yapıyorlar. O grupta bir katılım oranında gerileme var. O katılım oranındaki gerilemeyle beraber işsizlik oranı manşet kötü olsa da iki farklı anketten geliyor biliyorsunuz. İşsizlik oranı geçtiğimiz aya göre aslında gerilemiş durumda. Yani aslında sadece işsizlik oranına baktığımızda durum o kadar kötü değil noktasına geliyor.
1: Bir de sen de Kevin Warsh gibi oranın orasını alalım da buradan burasına bakalım
0: bunları
1: diyorsun.
0: Bunları daha ne kadar yapacağız biliyor musun? 2027 yılı global piyasalar analistleri ve stratejistleri açısından inanılmaz heyecanlı bir yıl olacak. Çünkü hepimizin kendimizi yeni Fed dönemine ve Kevin Warsh'un reformist Fed'ine adapte etmesi gereken zaman olacak. Yani sadece mesela manşeti, sadece işsizlik oranını konuşmak yetmeyecek. Yani onlar gerçek zamanlı hangi veri setlerine bakacaklar? O çalışma grubundan nasıl sonuçlar çıkacak? Ona bağlı olarak forward guidance'ın olmadığı bir global merkez bankacılığı döneminde veri setlerini sonuna kadar analiz ederek doğru sonuca çıkabilme mücadelesi başlayacak. Yani bu çok önemli. Yani bu bence çok değerli. Kevin Warsh'un dünkü konuşmasında da en önemli ayrıntı bence buydu. Dolayısıyla hani veri setlerinde o detaylar daha da çok konuşulacak, tartışılacak yani. Bir de şunu belirteyim. 3 aylık ortalama bu veri setinde kötü değil. Yani manşette 111 bin, özel sektör istihdamında 99 bin. Yani 2025'in son çeyreğinde 3 aylık ortalama manşet rakamı için negatifti. Öyle söyleyeyim size. 3 tane faiz indirimi yaratılan durumda. Dolayısıyla hani veriyi ben çok net negatif algılamadım. Hatta gelecek ay manşete yukarı yönlü bir revizyon da yapılabileceğini düşünüyorum. Ama piyasa etkisi olarak tabii çok net, yani bugün endekslerde satışlar görüyoruz. Değerli metallerde tepki alımları görüyoruz. Ama ya şunu atlamayalım. Hani mesela çip sektöründen konuştuk, bahsettik. İkinci çeyrekte çip sektörü tarihinin en iyi getirisini oluşturdu çeyrek bazlı. Dolayısıyla ya bir kar satışı yaşanıyor, doğrudur. Ama bu temanın tamamıyla bittiği anlamına gelmez. Yani arz talep dengesinde 2026'nın ikinci yarısı için hala güzel bir görünüm söz konusu. Yani belki Temmuz'u evet kar satışlarıyla geçiririz ama ondan sonraki aylarda tekrardan temaya dönüş, özellikle ikinci çeyrek bilanço sezonunun topa girmesiyle beraber söz konusu olabilir.
1: ABD'de rotasyon hangi hisselerde oluyor diye yazmış izleyicimiz. Sen dedin ya, yapay zekadan bir çıkış nereye?
2: Yani mesela MAGGI diye bir giriş görüyoruz. Burada özellikle işte girişte de konuşuyorduk Uraz'la. Yani biraz daha bu consumer electronics dediğimiz hani Apple tarzı hisselere giriş var. İşte Meta'da birdenbire o dünkü haber sonrası %10'a yakın bir yükseliş oldu. İşte Microsoft dipten toparlanmaya çalışıyor. Biraz daha o, yani ne diyeyim, son bir yıldır geride kalan MAG7'ye doğru bir giriş görüyoruz. İşte Netflix'te bir olumlu hareket gördük. Keza sağlık sektöründe bir toparlanma tekrardan var. O tarafa doğru bir para girişi görüyoruz. Enerjilerde bu Brent'teki aşağı doğru gidiş sonrası önemli miktarda bir satış gelmişti. Orada bence ufak ufak bir toparlanma göreceğiz. Yani biraz daha reel sektör, MAG7, bu tarz hisselere doğru bence bir yayılma olacak. Çünkü bunlar diğer sektörlere, yani o çip sektörüne, AI sektörüne kıyasla çok geride kalmıştı. Bunların bir şekilde bir yerde kavuşuyor olması gerekiyor ortalamalarda. O açıdan o rotasyon bence sağlıklı da bir piyasa hareketi olarak bakmak lazım. Çünkü hani mikro ne kadar iyi desek de ki halen gelecekteki beklentilerine göre, gelir beklentilerine göre halen belki ucuz görünüyor olsa bile ortalamalarından çok uzaklaşmış olduğu için bir miktar bu fiyatların bence sindirilmesi gerekiyor. Artık 1 trilyon doların üzerine çıkan şirket değerlemeleri oldu. Yani bu yaklaşık bir yıl önce 100 milyar doları zor buluyorduk. Birdenbire bu seviyelere geldik. İşte SanDisk'te geçen yıl 40 dolarlardaydı. Şu anda 2000 dolarları konuşuyoruz. Yani çok normal fiyatlamalar da değildi bunlar.
1: 100 kat mı? 50 kat. Ne diyordun? Öyle bir şey. Yani saçma yani
2: 50,
1: sapan bir...
2: 50 kat geldi yani böyle... Bunlar da koca koca şirketler. Hani böyle evet, şey gibi evet. Değil. Kriptocular bilir. Böyle meme coin'ler vardır. Böyle bir günde alır bir günde düşer. Öyle şirketler de değil yani. Gerçekten güzel gelirleri de var. Ama çok biraz önden koştu. Belki bu hafıza sektörünün yıllarca baskılı kalmasının da etkisi olmuş olabilir bu fiyatlama tarafında. Artık fiyatlama gücüne kavuşmalarının da etkisi olmuş oluyor olabilir. Ama gene de artık biraz buraların sindirilmesi gerekiyor. Ben uzun vadede gene olumlu taraftayım. Yani bu sektörlerde bence halen gidilecek çok yol var. Ama biraz hızlı geldik. Biraz dinlenme, biraz daha diğer sektörlere doğru paranın rotasyonunu görüyoruz.
1: Şurada terminalde bugün özetinde Philadelphia yarı iletken endeksini koymuşlar. Temmuz'a sert bir başlangıç yaptı diyor ama yani 14.000'den 12.000'e 12.000 seviyeleri de yani ta yılbaşında görmediğimiz bir yerler yani şöyle, baksana
2: Nisan ayından bu yana %50 yukarıda.
1: Evet yani 7.000'lerden 14.000'lere tamamen %50 inanılmaz bir tabii. Yükseliş. Şimdi biraz duraklaması şaşırtıcı değil ama nereye kadar gerileyebilir
2: yani
1: mesela.
2: Teknik olarak bakacak olursak büyük ihtimalle bir 10 binlere kadar çekilme yeri var eğer bu 12 binlerin altına doğru sarkarsa. Ama hani
1: başka
2: oraya kadar gelir
1: bir durumu yok diyorsun.
2: Yok ama. Bence. Çünkü bilançolar kuvvetli geliyor. Evet. Bilançolarla
0: şekilde,
2: desteklemiyor olsa.
0: Bir şekilde dönebilir. Yani yapay zeka balonsa döner ama balon olduğunu
2: şey, evet.
0: Görmüyoruz. Düşünmüyoruz. O çok zor bir ihtimal yani.
1: Biraz ya. Ne zaman dedim bunu? Uranyum için pozitif olduğunu söylemişsin. Bak izleyici unutmaz. Uzun vadede demişsin ama neyse ki. Bunu biraz daha detaylandırabilir mi acaba? Hala aynı şekilde düşünüyor musun?
0: Şöyle, doğrudur. Ben emtia tarafında...
1: doğrudur demişimdir.
0: Doğrudur. Emtia tarafında 2026 yılına başlarken... Herkes değerli metallere yükleniyordu. Süper döngüler oluşuyordu orada. Ben öyle pek düşünmüyordum. Ben yapay zekada bir süper döngü oluşacağını, oluştuğunu düşünüyordum. Yani yılın ilk yarısında da o çok iyi bir şekilde çalıştı. Hı hı. Yapay zeka temasına bağlı olarak da emtialarda ne yapabiliriz sorusuna veri merkezlerine enerji ihtiyacı nedeniyle nükleer enerji teması, uranyum bazlı. Hı hı. İşte borsa yatırım fonları, hatta nadir dünya elementleri tarafını da belirtiyordum. İki tane borsa yatırım fonu o tarafta. Benim daha yapay zeka temasıyla beraber işlediğim emtia grubu oldu. Yani onlar da şimdilik öyle çok ciddi böyle bir negatif sene başından beri baktığında öyle çok aşırı böyle bir durumda da değil açıkçası. Ben kalıcı bir trend olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü... Ya şimdi güzel bir nokta oldu. Yapay zeka süper döngüsünde bu durum eğer mobil dönüşümün steroidli versiyonu olacaksa, mobil dönüşümde ne görmüştük? 2010'ların başından işte 6-8 senelik bir dönem. İlk başta chip sektörü iyi getiriler oluşturmuştu. Keza şimdi de
1: aynı
0: bunu
1: şekilde,
0: oluşturuyor.
1: Evet.
0: Daha sonra iyi getiri yani over performance dediğimiz noktaya tüketici elektroniği tarafı girdi. Yani hepimiz iPhone'landık değil mi? Yani öyle bir dönemimiz oldu. Ya da işte Android telefonlara geçtik. Ama akıllı telefona veya tablete geçtik. Şu anda da karşımızda oldu vesaire. En sonunda da yazılım sektörü çok iyi gitti. Yani çünkü bu tüketici elektroniğin içinde kullandığımız aplikasyonlar oluştu. Şimdi bunun ya bir steroidli versiyonunu yapay zeka devriminde yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani yavaş yavaş tüketici elektroniğinin over performans daha iyi getiri oluşturacağı döneme giriyoruz. Burada tabii Apple başta, yani ipi çekecek olan olacaktır. Ama bu devrimin tüketici elektroniğini de tam olarak bilmiyoruz. İşin gerçeği de bu. Yani otonom araç da bir tüketici elektroniğini, örnek veriyorum. Evet. Yani ya da humanoid robot da tüketici elektroniğini. Ya tam olarak ne olacak? Ama mesela en daha ilginç bir yaklaşım açısından, mesela SpaceX'in Starlink iş kolu çok değerli olacak bence. Çünkü her ne olursa olsun dünyanın her yerinde internete ihtiyaç olacak. Bu sadece baz istasyonları, işte 5G veya kablolarla, fiber kablolarla olmayacak. Yani uzaydan internete alabilmeniz gerekecek bu tüketici elektroniğini bu devrimde oluşturabilmek için. Bir noktada da işte OpenAI, Anthropic halka arz edilecek ve yazılım sektörü fonlarının da içeriği oldukça değişecek. Ve yazılım sektöründe de çok ciddi dayak yiyen bazı oyuncular, ya aslında bazıları kazanabilecekmiş gibi çok ciddi bir yükseliş yaşayacaklar. Yani benim oyun planımda, yapay zeka temasında bir noktada balon oluşuyor. Ama şu an değil. Onun noktası şu an değil. Ne zamanki tüketici elektroniği ve daha sonra yazılım sektörüne geçilecek ve yazılım sektöründe nasıl işte Micron'da işte ya da daha deminki işte memory ve storage çiplerinde oluşan benzer durumu oluşan over performans durumu yazılım sektöründe oluşacak. İşte o zaman diyeceğim ki evet, yapay zeka teması artık balon riskleri oluşturuyor. Ama onun yeri S&P 500'de 7500 değil. Yani onu söyleyeyim. Çok daha yukarıda bir yerde oluşacak.
1: Enteresan bir bakış açısı. Çok da makul, mantıklı bir açıklaması var. Peki mesela yazılım dediğinde bugün de iyi performans gösteren işte Oracle, IBM, değil mi Ferhat? Bunları konuşuyoruz yani. Microsoft keza. Yine bu tip şirketleri mi acaba bugünden yakın plan almak lazım, yoksa bambaşka, tıpkı bu yeni işte bu yarı iletkenlerde gördüğümüz gibi daha önce hiç adını duymadığımız ya da bu kadar ön plana çıkmamış yeni şirketlerde görebilir miyiz acaba?
2: Yani yeni şirketler tabii ki olabilir. Günün sonunda bu yani kendi içerisinde AI'ın yarattığı bir ekosistem olacak ve bu ekosistemi bir şekilde kendine daha fazla entegre edebilen, kendi verdiği hizmetlere daha fazla entegre edebilen şirketler, belki şu anda çok bizim için küçük olan şirketler birdenbire büyüyerek önümüze çıkacak. Ama yani olağan şüpheliler bence halen bir avantajı var. Nedir işte, Microsoft sonuçta çok yaygın, çok yaygın kullanılıyor. İşte keza ServiceNow gibi biraz daha B2B çalışan şirketler açısından bunu AI'ya entegre edip bu tarafta gelirlerini artırma modelleri olabilir. Önümüzdeki dönemde biz buralarda bence ağır ağır fiyatlamalarını görürüz. Çünkü bu AI hype ile beraber de biraz o taraftan bir para çıkışı gördük. Gerçekten değerlemeler de ucuz noktalara geldi. Mayıs ayında bir tepki gördük. Aslında güzel bir getiri de sağladı o. Bir aylık getirilere baktığınızda oralarda çok güzel getiriler sağlayan şirketler oldu. Ama tekrardan oradan bir realizasyon gördük. Ben Uraz'ın söylediği gibi oraya bir rotasyonun da tekrardan belki bu Ağustos ayı olur ya da Eylül ayı olur, tekrardan yeniden başlayacağını, yıl sonuna doğru da bu trendin hızlanabileceğini düşünüyorum. Şu andaki görüntüde ben de yani AI tarafında halen hikaye bitmedi görüşündeyim. Yani bu çok böyle bugünden yarına bitecek, bütün bir fiyatlamalarını yaptık, hadi gidelim bundan sonra artık başka bir hikayeye bakalım gibi bir durum değildi. Sonuçta gerçekten de bir çağ değişiyor aslında. Hani o bilim çağından başka bir çağa doğru gidiyoruz artık. Bizim yerimize düşünen makineler oluşmaya başlıyor. Yani bir taraftan heyecan verici, bir taraftan da korkutucu aslında baktığımızda. O açıdan da böyle bugünden yarına çok kolay kolay fiyatlamasının yapılacağı, çok kolay kolay piyasa dinamiklerine girebileceği bir noktada değiliz. Kısa vadede piyasa yoruldu. Öyle bakmak lazım. Bu yorgunluğun biraz düzeltmesi olacak. Yaz aylarında da biraz daha likitten düştüğü bir dönemde de oluyoruz zaten. İşte sıcaklar malum.
1: Likitte de dayanamıyor diyorsun.
2: Yani herkes tatile gitti. New York'ta insanlar sıcaktan duramıyor.
1: Avrupa öyle, evet. New York öyle. Dünyanın her yeri. Biz de burada duramıyoruz sıcaktan.
2: Bu arada gerçekten de bu davranışsal finansta bu çalışmalar da hava durumu ve finans tabii piyasaları ki, arasındaki etkiler ki inceleniyor.
1: Yani insan psikolojisi ise söz konusu olan bence.

0: İklim insanın psikolojisini doğrudan etkiliyor yani. Doğru. Hem de hele ki şimdi çok daha fazla etkiliyor. Gerçekten sıcaktan insan hiçbir şey yapası gelmiyor.
1: O yüzden bence böyle yazın biraz daha hani çıkalım. Çok fazla piyasanın içinde olmadan biraz daha dışarıda durarak bence.
0: Ama bak şöyle sorular geliyor o zaman. Temmuz altın ve gümüş için bir çıkış sinyali veriyor mu diye. Şimdi bu tarım dışı istihdam verisinden sonra altın bir canlandı ya, herkesin de biti mi kaynadı denir. Yani öyle bir şey oldu herhalde. Bir de çok uzun zamandır da bekliyoruz
1: en
0: ya.
1: En büyük portföy Türk halkında altın sonuçta yani.
0: İşte ondan ötürü
1: en
0: de
1: fazla
0: yani. Çok da bir şey de yapmıyorsun ya, orada alıyorsun tutuyorsun yani. Duruyor öyle. Ne dersin? Altın ve gümüş için yorumun ne Urazcığım?
2: Ya şimdi Türkiye'de zamanın maliyeti çok yüksek. Yani bir onu iyi anlamak lazım. Yani bizde yani basit bir vadeli mevduatın bile getirisi kötü değil. Yani o çok net yani. Hı hı. Dolayısıyla çok uzun süre pozisyonda durmaya başladığınızda o yani fırsat maliyeti oluşturmaya başlıyor. Yani bizim gibi coğrafyalarda, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde. Şimdi dolayısıyla bu işi iyi anlamak lazım. Yani değerli metallerde anlıyorum, herkes istiyor yani, döndü denmesini istiyor ve döndüğünü de görmek istiyor, onu da anlıyorum. Saygı da duyuyorum, hiçbir şey demiyorum o konuya. Ama yani gerçekten...
1: Linç edilirsin.
2: Ya zaten o 2025 son çeyrek ve Ocak 2026'da burada balon oluşuyor bence dediğimde zaten linç yedim. Yani evet. O yüzden hani sürecin içinde demiş biri olarak artık rahat konuşabiliyorum yani, anlatabiliyor muyum?
0: Yani, camı aldım ben diyorum.
2: Dolayısıyla hani burada ya daha temkinli olmak lazım yani, doğru yani 4000 savaşları evet. Şu anda kazanılıyor gibi yani evet. ona bir şey demiyorum. Ama aşağı yönlü riskler hala var. Ya şunu unutmayalım. Değerli metallerde savaş sonrası dönemde para politikası ve makroekonomik veriler bazlı işlemler oluyor. Bu önemli. Yani 2025'in özellikle son çeyreğinden başlayan ve Ocak 2026'da bizi işte altında 5600 seviyesi, gümüşte 120 dolar ons seviyesine götüren yapı makroekonomik veriler ve para politikaları düşünceleri değildi. Yani FED bağımsızlığını kaybedecek, doların kullanımı bitecek, yani çok farklı şeyler konuşuluyordu. Şu anda Kevin Warsh'un oturtmaya çalıştığı yapı FED bağımsızlığını koruyacak ama reformist olacak noktasını oturtmaya çalışıyor. Şimdi bu yani o fiyatlama dinamiğinden çok uzaklaşan bir fiyatlama dinamiği ve dolayısıyla bunda döndü demek o kadar kolay değil. Yani bunda döndüğü nasıl diyebiliriz biliyor musunuz? Gerçek manada. Bir teknik seviyelere bakılır tabii. İşte ne bileyim 50 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış vesaire. Biraz daha teknik tabloya bakarak konuşulabilir. Ama bence daha da önemlisi FED tarafında bir sonraki adımın faiz indirimi olacağı daha net anlaşılır. Fiyat istikrarı ya da fiyat istikrarından çok istihdam piyasasına ağırlık vereceği daha çok anlaşılır. O zaman evet burada temel tarafta bir taban oluşuyor noktası daha rahat söylenir. Yani diğer şeyler bana çok şu anda mantıklı gelmiyor. Çünkü Çin ekonomisine ya biraz uzatıyorum kusura bakma. Ya Çin ekonomisine bakıyorum mesela. Yani Çin ekonomisinin durumu şu anda çok iyi değil. Perakende satışlar verisinden Nike'ın bilançosuna kadar bunların hepsini görebilirsiniz yani baktığınızda. Dolayısıyla hani Çin almaya devam edecek söyleminin de yani çatırdayabileceği durumlar olabilir yani, onu da belirteyim.
0: Ferhat Bey'e sorabilir misiniz rica etsem diyor Emre Can Sahan. ABD borsalarında drone sektörüne para girişi olabilir mi?
1: Ya drone sektörü tabii çok spesifik bir sektör ama savunma sanayi tarafında bu tarafa yönelik savunma sanayi stratejilerinde bir dönüş olacak. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında ucuz maliyette o dronelara gerçekten fayda maliyet analizinde çok etkin oldukları ortaya çıktı. Bu konuda da Amerika ile Ukrayna arasında bir işbirliğinin arttığını en azından haberlerden okuyoruz. Yani Ukrayna sahası gerçekten de bu anlamda önemli bir test alanı oldu.
2: Bu konuda da teknolojik anlamda da oldukça ileri seviyeye geldi.

0: De bunu replike etmeye çalışan bir Amerika var. Çünkü Amerika'nın şimdiye kadarki savunma sanayi stratejisine baktığımızda aslında biraz daha precision strike dediğimiz o böyle hedefe yönelik, çok nokta atışı hedeflere yönelik pahalı silahlarla mümkün olduğu kadar o askeri üstünlüğünü sağlamaya çalışıyordu. Ama bunun son hem İran Savaşı'nda hem Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çok uzun süre devam eden çatışmalarda etkin olmadığı görüldü. Hem üretim süreçleri daha uzun, daha maliyetli, hem de düşmanın daha ucuz bir gönderdiği mühimmata karşılık siz çok daha pahalı, 5-10 katı maliyetli mühimmatlarla savunma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan bence drone sektörünün geleceği var savunma sanayinde. Ben buraya bir giriş olabileceğini düşünüyorum ama hangisi daha başarılı olacak? Bu konuda bir araştırma yapmadım. O açıdan hani sadece drone diye bir yere girmektense biraz daha gerçekten de iyi araştırmayı yapıp ona göre yatırım yapmakta fayda var.
1: Dolar yen için ölüm şortu vakti gelmiş midir?
2: Ölüm şortu.
1: Bu ne demek?
0: Yen artık.
1: Korkunçlu.
0: En tepelerdeyiz. Vuralım mı diyor.
1: Yani herhalde ona atla, yani uçurumdan atlamak gibi bir şeyden bahsediyoruz. Nedir?
2: Yani.
1: Ya yen tarafında enteresan gelişme, yani Japonya tarafında zaten enteresan gelişmeler var. 40 yıl sonra faiz
2: Evet.
1: artışıdır. İşte ona rağmen yeni tutamayışıdır. Ama bilmiyorum ölüm şortu olayını. Ne diyorsun? Yeni dolar yer için diye
2: Ya
1: sorayım sana.
2: 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşınca tabii USDJPY'ye de doğal olarak hani ne oluyor noktası var. Ama bu konuyu ben şöyle ele alıyorum. Yani ölüm şortunu falan bilmiyorum açıkçası. Onu bilme ihtimalim olduğunu da düşünmüyorum.
1: Peki.
2: Şöyle ele alıyorum. Şimdi Japon yeni carry trade'ler açısından önemli. Yani bizim açımızdan da önemli aslında baktığınızda. Yani carry trade'lerin yani önemli bir parçası yen. Yani yeni satıyorsunuz, gidip başka bir şey alıyorsunuz. Hani değer kazanmayacağını bildiğiniz için o trade'ler size iyi bir getiri sağlayabiliyor. Ama her zaman değer kazanabilme riski var. Mesela bunun zamanında bir İsviçre'de yaşanmıştı diye hatırlıyorum. Orada yani bir günde koca koca bankalar çok ciddi zararlar yazdılar. İsviçre frankındaki o hareket nedeniyle.
0: O hareket çok iyi
1: Evet.
2: hatırlıyorum.
1: Biz de İsviçre frangı ile kredi aldığımız dönemlere denk geldi mi o? Gelmedi
0: Yok,
1: herhalde, değil
0: bu
1: mi? Neyse
0: şeydeydi.
1: ki.
0: İsviçre Merkez Bankası'nın Euro'ya peglediği bir dönem vardı. Ondan sonra da artık dayanamadı. Orada bıraktığı an frank
2: Bıraktı.
0: inanılmaz değerlendi birdenbire.
2: Ya çok büyük zarar yazan bankalar oldu o sırada o işlemlerden ötürü. Ya her gece park ettikleri bir mekanizma bir gecede çöktü öyle söyleyeyim. Şimdi Japon yenini carry trade'ler üzerinden ele aldığımızda şimdi ilk başta 140'tı. Daha sonra 150'ydi. Şimdi 160. Ya yani bunu belki 170'te belki 180'de bilmiyorum rakamı. Biraz daha yukarıda sabitleyecek denmiş gibi duruyor. Yani piyasada o tarafa doğru shift ediyor. Çünkü artık şeyden de koptu olay. Getiri mesela 10 yıllık getiri farkları iyi çalışıyordu. ABD işte Japonya 10 yıllık tahvil getiri makası USDJP'yi anlayabilmek için çok iyi çalışan bir mekanizmaydı. O da çok iyi çalışmıyor artık. Eğer bunu 170'te veya 180'de sınırlayacaklarsa diyelim, o zaman carry trade'lerin devamlılığı açısından ve 3. çeyrekte de gelişmekte olan piyasalara para girişi açısından pozitif. Yani net olarak pozitif. Hatta Nasdaq tarafına da pozitif etkileyebilecek bir durum olur. Daha yukarıda o sınırlamayı, o sınırı çizecek olmalar. Ama yaparlar mı? Açıkçası bilmiyorum. Yani bunu yaşayıp göreceğiz. Çünkü o kararın verilmesi de o kadar kolay olmuyor. Ama şimdilik 160'ın en son işte dün baktığımda bugün ne olmuştur bilmiyorum. 160'ın da üzerindeydik yani 162 seviyelerindeydik. Yani dolayısıyla bu 170 ise o aradaki geçen fiyatlama süreci carry trade'ler pozitif, EM'ler pozitif bile algılanabilir.
1: Peki. Bir virgül koyalım, dinlenelim. Ferhat uyuyacak birazdan. Sen git içeride bir kısa şekerleme yap. Sıcaktan perişan olmuş adam. Yarısını bırakıp gelmiş kanter için.
0: Hakikaten.
1: Peki, kısa bir reklamımız var. Giderken de Ceren'in röportajını izleyelim. Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırmalar Başkanı Juan Carlos Artigas'la konuşuyor. Bakalım onun altınla ilgili yorumları nasıl?
3: Dünya Altın Konseyi'nin 2026 yıl ortası altın görünümü raporunu konuşuyoruz. Konuğumuz Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas. Merhaba Juan, programımıza hoş geldin.
4: Beni tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler. Altın son 10 yıldan fazladır en kötü çeyreğini yaşadı. Ve fiyatlara baktığımızda fiyatlar Ocak ayındaki zirvesinden %23 aşağıda. Raporda uzun vadeli yükseliş senaryosunun hala geçerli olduğu savunuluyor. Bu güveni size ne veriyor? Yani bir rallinin sonu yerine neden böyle düşünüyorsunuz?
4: Yani bence burada birkaç şeyi dikkate almak önemli. Her şeyden önce şu anda altın fiyatı makroekonomik konsensüs beklentileriyle uyumlu. Yani başka bir deyişle bugünkü altın fiyatı, piyasaların faiz oranları, enflasyon ve ekonomik büyüme hakkında beklediğiyle örtüşüyor. Ekonomik koşullar ya da jeopolitik risk artarsa veya ekonomik koşullar kötüleşirse altın fiyatlarının tekrar yükselme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Şimdi altın fiyatlarının daha da düşebileceğini anlamak da önemli. Örneğin ekonomi daha fazla büyümeye başlarsa ya da faiz oranı beklentilerinde daha belirgin bir artış olursa. Ama tarihsel olarak bakıldığında altın fiyatındaki geri çekilmeler çoğu zaman sınırlı kalmış ve tüketicilerden, yatırımcılardan veya merkez bankalarından gelen ek organik taleple desteklenmiştir.
3: Önümüzdeki aylarda en büyük fırsatları ve riskleri nerede görüyorsunuz?
4: Bence birkaç faktöre dikkat etmek çok önemli olacak. Bir numara yön olacak. Doların yönü ve faiz oranlarının nasıl davrandığı ki bu genellikle altın üzerinde sürekli bir etkiye sahiptir. Ancak altın aynı zamanda küresel bir altın piyasasıdır. Yılın ilk yarısında Asya talebi önemli bir destek kaynağı oldu ve altın piyasasının nasıl tepki verdiğini görmek için bu bölgeyi izlemeye devam ediyoruz. Son olarak hem merkez bankalarının hem de Hindistan altın piyasasının performansında merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini de belirtmek isterim.
3: Rapor ayrıca Asyalı yatırımcıların fiyat oluşumundaki artan etkisini de vurguluyor. Altın piyasasında ağırlık merkezi ABD'den uzaklaştı mı? Asya talebini şu anda önceki yıllarla karşılaştırdığınızda nasıl görüyorsunuz?
4: Asya talebi zaten bir süredir artıyor ve Asya talebinden gelen destek yeni bir şey değil. Bu sadece 2026 yılına özgü bir durum değil. Ancak 2026'da çok daha belirgin hale geldi. Bunun bir nedeni de örneğin ABD'li yatırımcıların davranışlarında farklılıklar görmemiz ve bazen bu davranışların Asyalı yatırımcılarınkilerle karşılaştırılmasıdır. Yani şunu söyleyebilirim ki artık Asya fiyat keşfi ve fiyat belirlemede önemli bir katkı sağlayıcı konumunda.
3: Ve son birkaç yılda merkez bankaları altının en büyük itici güçlerinden biri oldu. Bu resmi sektör alım trendinin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor musunuz?
4: Biz merkez bankalarının sadece net alıcı olarak kalmayacağını, aynı zamanda uzun vadeli ortalamanın da üzerinde bir hızda altın alacaklarına inanıyoruz. Yani bu yıl 600 tondan fazla. Yakın zamanda Merkez Bankası altın rezervi anketimizi yayımladık ve çalışmanın gösterdiği şey şu. Merkez bankalarındaki rezerv yöneticilerinin yaklaşık %45'i önümüzdeki 12 ay içinde kendi altın rezervlerinin artmasını bekliyor.
3: Ve rapordaki en ilginç noktalardan biri de altın fiyatlarında %10 ila %15'lik bir düşüşün bile alım fırsatı arayışını tetikleyebileceği. Bu geçmiş döngülere kıyasla daha güçlü bir talep tabanını işaret ediyor mu? Örneğin bu yılın ikinci yarısında altın fiyatlarını nerede görüyorsunuz?
4: Evet, bence bunu tekrar görmek önemli. Şu ana kadar altın fiyatı ons başına 4000 doların oldukça altına indi ve çoğu zaman oradan bir toparlanma görüyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda önceki geri çekilme dönemlerinde genellikle ortalama olarak %30 ila %35 arasında bir düşüş yaşanmış. Yani biliyorsunuz bu orana oldukça yakınız. Yani eğer bu seviyelerden diyelim ki %5-10-15 oranında bir düşüş yaşarsak, yine tarihsel olarak bakıldığında bu durum organik talebin oldukça önemli bir şekilde devreye gireceğini gösteriyor.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Furkan Gürsoy, dertli Ferhat.
2: Dertli.
1: Geçen hafta mıydı? Belki haftaydı. Sen geçen hafta yoktun. Olduğun haftalardan birinde, milattan önce 800. yüzyılda dram demiştiniz. Belki
2: iki
1: ikiniz
2: önce,
1: beraber.
2: İki hafta önce.
1: Ben de çok dramatik olmasın demiştim. Furkan Bey dram ETF'i almış ama isminin hakkını bu kadar vereceğini düşünmemiştim diyor. Resmen dram yaşıyorum şu an. %20 içerideyim. Bu filmin sonu mutlu biter mi? Ben dilimi ısırsaydım ben de öyle bir şey söyledim ama yani il olarak söylemedim tabii yani. Sadece isim benzetmesi yaptım ama ismin hakkını yaşıyorum diyor.
3: Yani şimdi biraz önce yayının ilk bölümünde de konuştuk yani. Zaten dramın yatırım yaptığı en büyük 3 tanesi işte Samsung, SK Hynix bir de Micron.
1: Evet.
3: Yani bu tarafta da şu anda baskılı bir seyir var. Yani bu sektörlerden biraz para çıkışı var. O yüzden aynen, dramda da onun etkisini görüyoruz. Yani çıkarken dramda biz yaklaşık 3 ay önce kendi portföyümüzü almıştık. Hı hı. O zaman için gerçekten de çok mantıklı bir seviyedeydi. Biz de bu hafta sattık açıkçası. Yani sektör döndüğü için yani en tepeden satış gibi bir şey olmuyor zaten. Karın en azından koruyabilmek adına biz de kısa vadede şu anda

bu sektörden para çıkışı olduğu için biz de oradaki pozisyonları kapattık. Ben kısa vadeli dram tarafında baskılı seyir devam edebilir gibi düşünüyorum. Ama bu uzun süreli kalıcı mı olacak dersen ben çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. İşte konuştuk. Eylül-Ekim'den sonra büyük ihtimalle tekrardan belli ortalamalara geldikten sonra, konsolide olduktan sonra tekrardan

0: Siri, alım yerleri düştü. Osram için uzun vadeli hedefimiz mevcut. Ayrıca Nasdaq tarafında düzeltme olacak deniyor. Bunun bizlere etkisi ne olur diye yazmış Mahmut Bey. Ayrıca Haşim öğretmeniyle birlikte izliyormuş. Ona da selam, size de selam. Buyurun Ferhat Bey.
1: Enerji Fuels galiba. Enerji evet. Fuels tarafı Uraz'ın da söylediği gibi biraz daha o hem nadir temel elementler hem de biraz daha uranyum temasıyla beraber okumak lazım. Hani uzun vadeli şu anda biraz daha tutulabileceğini ben düşünüyorum portföy tarafta. Diğerleri hangisiydi?
0: Siri. Osram.
1: Osram tarafında da o da fiber optik aslında diğeriyle beraber okumak lazım. Ama fiber optik tarafında fiyatlamalar halen hafıza tarafı gibi ya da çip tarafı gibi çok aşırı seviyelere gelmedi. Orada ben daha gidilecek yer olacağını düşünüyorum. Çünkü bu altyapılarda özellikle data center yatırımları devam ederken inanılmaz bir fiber optik talebi var. Bunlar devam ediyor. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte de bu yatırımlar devam edecek. Osram tarafında da bir dönüşüm olmuştu. Onun üzerine zaten biraz daha orada son dönemde bir pozitif ayrışma görmüştük. Ben orta uzun vadede oranın halen kuvvetli olacağını düşünüyorum. Siri tarafı, Siri'yi çok takip etmediğim bir ise onu da Uraz'a bırakayım.
0: Var mı Uraz senin bir
2: ben de çok yakından takip etmiyorum yani. Peki. O yüzden.
0: Ben sana ne sormak istiyorum? Şimdi başlarken de konuştuk işte verileri. Günün sonunda yeni başkanla birlikte yeni bir Fed'i. Dedin ki 2027'de bizler buna alışmaya çalışacağız. Kendimizi yeniden konumlayacağız. Son derece heyecanlı olacak. Heyecandan kastın biraz da stresli aynı zamanda herhalde. Yatırımcı açısından en azından. Şimdi petrol fiyatlarında çok kuvvetli bir geri çekilme gördük. Hatta bazıları beklediğimizden daha hızlı düştü diyor. Gerçekten neredeyse başladığımız seviyelere geri dönüyoruz yani oralara geldik. Peki bu durum enflasyon üzerinde bir negatif etki yaratmayacak mı? Mesela Avrupa şimdi bu hafta Merkez Bankaları Forumu'nda Walsh'la Lagarde kol kola girdiler. Ya enflasyonu çok da şey etmeyelim gibisinden lay lay lay bir konuşma yaptılar. Dolayısıyla acaba biz buralarda petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle bir yumuşama görür müyüz? Eğer görür isek Fed'in faiz patikası nasıl şekillenir sence?
2: Ha, çok güzel soru. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
2: Manşet rakamlarda petrol fiyatlarının etkisini net olarak göreceğiz. Yani hem Haziran ayı enflasyonu hem de Temmuz ayı enflasyonu aylık değişimlerde manşette ABD'de eksi bile gelebilir. Yani o çok net. Cleveland Fed'in yaptığı çalışmada da işte enflasyonu tahmin etmeye çalıştığı modellerde de bu beklenti TÜFE üzerinde var. Yani PC üzerinde şu anda yok ama TÜFE üzerinde petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin aylık rakamlarda, aylık değişimlerde manşette eksi görme olasılığını arttırıyor. Ama tabii çekirdek taraf, onun PC'ye yansımaları vesaire. Daha doğrusu şu, petrol öyle bir şey ki, ya ben bunu işte hiç finansla çok iç içe olmayan kişilere şöyle aktarmaya çalışıyorum. Hani global finans sistemi, global ekonomi. Ya bir vücutsa petrolde dolaşım sistemi şeklinde anlatıyorum. Yani gerçekten çok önemli bir emtia dönüp baktığınızda. Her ne kadar sıcakları arttırıyor olsa da global ekonomi nüfusun artışı falan filan bunlar hep petrolle korele yükselmiş şeylerdir yani dönüp baktığınızda. Petrol kullanımı, petrol çıkartımı vesaire bunlar yani insanlık tarihi açısından aslında çok önemli gelişmeler. Şimdi dolayısıyla burada bir dolaşım sisteminden diğer sistemlere yansıyan etkiler de oluyor. Bunun merkez bankacılığındaki lingosu şu. Petrol fiyatlarındaki değişimlerin çekirdek kalemlere etkileri, ikincil etkileri, yansımaları şeklinde. Yani olay sadece enerji maliyetlerine bitmiyor. O enerji maliyetlerinin gecikmeli çekirdek kalemlere etkileri oluyor. Dolayısıyla o tarafta çok hızlı bir çözülme görmeyeceğiz. Dolayısıyla 2026'nın ikinci yarısı için hala şu düşünce makul. Bugünkü tarım dışı istihdam verisi sonrası da makul.

0: FED bir artış yapacak veya artışlar yapacak. Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama bu bir faiz artışı döngüsü olmayacak. Yani 2027'ye gelindiği zaman tekrardan işte sabit mi bırakır, indirir mi diyalogları konuşulmaya
1: başlayacak. Yani sen bu yıl bir faiz artışı mı bekliyorsun Fed'den? Onu mu anladım?
0: 2026'nın ikinci yarısında muhtemelen bir artış veya birden fazla artış yapabilir. Hmm. Ama bu bir artış döngüsüne dönüşmeyecek.
1: Peki.
0: Şunu da anlıyorum. İşte Kevin Warsh'u Trump atadı, o yüzden çok faiz artışı yanlısı olmayabilir söylemlerini de anlıyorum. Hı-hı. Onlara da saygı duyuyorum. Her şeye saygı duyuyorum zaten.
1: Peki.
0: Ama şunu iyi anlamamız lazım. Yani Kevin Warsh fiyat istikrarını çok net bir şekilde öne koyuyor. Ve petrol fiyatlarının gerilemesi, benzin fiyatlarının gerilemesi pozitif. Ama tamamen yeterli değil. Yani bu savaşın çekirdek kalemlere de bir etkisi olacak. Yani ondan kaçması kolay değil. Yani işin sonunda. Dolayısıyla faiz artışı döngüsüne dönüşmeyecek. 2026'da artış yapma veya artışlar yapma olasılığı var. Bu ya kesinlikle yapacak da demiyorum ama benim bas senaryomda dediğim gibi döngüye dönüşmeyecek bir artış veya artışlar söz konusu. Ya bunu niye söylüyorum? Bu yılın ikinci yarısında dolar endeksinden tutun işte tahvil getirilerine, oradan işte değerli metallere, bütün çoklu varlık fiyatlamaları ve portföylerini ilgilendiren bir yapıya dönüşüyor. Bu yüzden bunu iyi analiz etmek gerekiyor.
1: O zaman çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık sevgili Uras, sevgili Ferhat. Küresel piyasaların sonuna geldik. Çok hızlıca bir rakamlara bakalım. Evet. ABD hisse senetlerinde başladığımız gibi tablo. Dow Jones'ta %1,06'lık bir yukarı yönlü hareket var. Nasdaq'ta %0,85'lik, S&P 500'de de %0,08'lik bir geri çekilme var. Orada biraz satışlar azalmış gibi. Viyop'a bakalım çok hızlıca. Evet, akşam seansında %0,21 primliyiz. 17.509'dan geçiyor işlemler. Yarın haftanın son işlem günü neleri takip edeceğiz? Bir kere her şeyden önce içeride enflasyon verisini alacağız. Japonya'da Amerika tatil, bağımsızlık günü nedeniyle 4 Temmuz. Japonya'da Birleşik PMI, Çin'de Birleşik PMI, Euro bölgesinde Birleşik PMI, İngiltere'de yine aynı şekilde Birleşik PMI verilerini alıyor olacağız. Evet, bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlayalım bu akşamı. Nasser Saidi ve Associates Makroekonomi Direktörü Atira Prasad 2026 yılının geri kalanına ilişkin petrol arzı ve fiyatları hakkında konuşmuşlar. Güzel bir röportaj. Bununla veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: 10 milyon varil hakkındaki haberi duydunuz. Hürmüz Boğazı'nda normale dönüş görüyoruz. Morgan Stanley ve Goldman Sachs yıl sonuna kadar piyasada olası bir arz fazlasına işaret eden bir not yayımladı. Şimdi tekrar temel bir hikayeye mi dönüyoruz?
3: Arz açısından eskiden gördüğümüz duruma tamamen döndüğümüzü söylemek zor. Bence piyasalar acıdan, şoktan uzaklaşıyorlar. Çünkü savaş aniden patlak verdi ve petrol arzında çekilme yaşandı. En azından kısmen mutabakat zaptının imzalanması ve Hürmüz'ün yeniden açılmasıyla birlikte bir nebze rahatlama yaşanıyor. Ama piyasada hala belirsizlikler olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Hala doğrulanmamış pek çok konu var. İleride ne olacağını bilmiyoruz. Tabii kısa vadede Hürmüz Boğazı'nda sıkışıp kalan petrolün muhtemelen geri döndüğünü görüyoruz. Orta Doğu petrol ihracatçıları daha fazla pompalamaya başlıyor ve bunlar da piyasaya girecek. Ama şunu da unutmamak lazım ki navlun maliyetleri hala yüksek, sigorta maliyetleri hala yüksek. Gemiler henüz eski düzende. Yani boğazdan geçen gemi sayısı henüz normale dönmedi. Tüm bu belirsizlikler hala devam ediyor. Henüz nereye gideceklerini bilmiyoruz.
2: Bir diğer belirsizlik ise müzakere çerçevesi. Bu çerçeve çok kırılgan dağılabilir. Sence piyasa bu riski yeterince fiyatlamıyor mu?
3: Bence biraz öyle, çünkü geçen hafta sonu olanlara bile baksanız birkaç olayın yaşanması yeterli. Sigorta maliyetlerini artırmak için bu kadarı yeterli. Bu tür güvenlik sorunlarının tekrar ön plana çıkmasına neden olabilir. Petrol ihracatı ile ilgili tüm konuşmalara ve diğer her şeye rağmen üreticiler üretimi artırsa bile gemilerin geçmesi gerekiyor. Sonuçta ürünün nihai tüketiciye ulaşması şart. Yani bir tarafta üretimi artırmakla diğer tarafta tedarikçilere ve nihai tüketicilere ulaşmak arasında uzun bir yol var.
2: Tüm bunların ortasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere Körfez ülkeleri diğer nakliye rotalarını yeniden yönlendiriyor veya bu rotalara daha fazla ağırlık veriyordu Fujairah üzerinden. Suudi Arabistan ise Kızıldeniz üzerinden. Tüm bunlar sona erdiğinde yeni nakliye rotaları göreceğimiz ne kadar gerçekçi?
3: Bence bizim açımızdan bölgede yaşanan bu savaşın getirdiği olumlu sonuçlardan biri olarak gördüğümüz şey şu ki, inanıyoruz ki Körfez ülkeleri ister yeni boru hatları, ister yeni depolama tesisleri, hatta kara tabanlı koridorlar olsun, bu tür koridorlara yapılan yatırımları hızlandıracak. Şu anda her türlü seçeneği değerlendiriyorsunuz. Hatta Suudi Arabistan'da son rakamlara bakarsanız Neom Limanı'nın ihracat kapasitesini aniden artırdığını göreceksiniz. Yani bunun sonucunda böyle olumlu sonuçlar görüyorsunuz ve bence bu devam edecek. Çünkü bu daha önce böyle bir şok yaşamamış olan Körfez işbirliği ülkeleri için dayanıklılık inşa ediyor. Yani kesinlikle ileriye dönük olumlu bir gelişme bu. Biliyorsunuz Boğaz tekrar bazı belirsizlikler nedeniyle kapanırsa başka potansiyel durumlar için farklı türde alternatifler mevcut. En azından bir alternatif var. Belki eskisiyle aynı üretim seviyelerinde ya da aynı ihracat kapasitesinde olmayabilir ama en azından elde kullanılabilecek bir alternatif yol var.
2: Bu en azından onlar için bir şey ve bu çok büyük ihtimalle yeni gerçeklik olabilir. Körfez işbirliği ülkeleri ve son birkaç ayda çok büyük bir isim haline gelen OPEC artı ile devam edersek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılması, Irak'ın da ayrılmayı gündeme getirmesiyle birlikte arzı uzatmak istiyorlar. Eğer bu arz uzatılırsa, bu Körfez ülkeleri için ne anlama gelir?
3: Bence çoğu üreticiye bakıyorsunuz. OPEC artı toplantısı duyurusu daha sonra gelecek. Ve muhtemelen onların tarafından bir başka sembolik artış göreceksiniz. Ve bu piyasaya daha fazla arz girmesine neden olacak. Ayrıca stratejik rezervlere sahip olan ülkelerin çoğunun bu rezervleri büyük ölçüde tükettiğini de unutmamanız gerekiyor. Bunların yeniden doldurulması gerekiyor. Kötü bir durumda başka bir olay yaşanırsa ve elinizde daha fazla rezervi piyasaya sürme seçeneğiniz olmazsa bu bir sorun olur. Yani bu durum dengeye oturacak, arz olacak ve talep de bunu dengeleyecek. Yani genel olarak öyle bir noktaya geleceğimizi sanmıyorum. Hani sadece bir petrol seli olacak gibi bir durum yok. Talep orada olacak. Belki daha önce gördüğünüz seviyelerde olmayabilir ama yine de var olacak çünkü. Son tüketici açısından tamam, daha fazla elektrikli araç kullanımı olabilir ya da Çin eskisi kadar tüketmeyebilir. Ama yine de diğer tarafta ülkelerin rezervlerini yeniden doldurması gerektiği bir durum var. Yani bu her zaman dengeyi sağlayacaktır.
2: Ve sonra gerçekten ilgimi çeken bir kavram da tüm bunlarda kazananlar ve kaybedenler meselesi. Açıkçası petrol fiyatları bu dönemin zirvesinde varil başına 100 doların üzerine çıktı.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Samsung.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.